0: Ben dişime tane kişniş gelmesini istemiyorum.
1: Anlamazsınız belki şefi.
0: Anlamaz mıyım?
2: Şefim taktik yapıyor ya.
1: Taktik. Karşıya ihale veriyorsunuz.
0: Ben yapmış olduğum ne dedim?
2: Çok teşekkürler. Kişnişleri bütün koyduğun için direkt sıfır vereceğim. Evet. Anlayacağım seni yemeğini.
0: Hile.
2: Hile yapmadım. Sadece unuttum.
0: Burada işlemez.
2: Taktik de değil kesinlikle.
0: Ama bu taktik...
1: Ya kişnişi için taktik yapmadım. Kesinlikle o bir taktikti.

0: Of.
1: Hani sizden gelmiyor güzel kokular.
0: Böyle kokluyorsun da daha baharatların kasende duruyor. Nasıl bir baharat kokusu o? Böyle ellemişsin. Hiç koku gelmez ki.
2: Artık pirinçler, sular verilmesi lazım. Evet. Zaman daralıyor. Haydi temizleyelim buraları. Nedir buranın hali? Bu tezgahın üstü ne? Kaldır burayı, temizle. Yemeğin yarısı ocakta.
0: Şefim.
2: Haydi hızlı.
0: Bir de titizlikten bahsediyorum.
2: Haydi.
0: Damla'ya şöyle bir bakıyorum da rakip olabilir diye düşünmüştüm ama sanırım o da bir fiyasko.
3: Bahar bunun kriterini yapacak kişi değil. Bahar sadece konuşuyor.
4: Şefim, Bahar Hanım çorba mı yapmış?
0: Ha.
4: Burada boyum uzun, bu şekilde görebiliyorum ama...
2: Nasıl?
4: Çorba yapmış, tavuk çorbası. Tavuk çorbası
0: Allah
4: yapmış.
0: Allah aşkına, ne kadar iğrenç gülüyorsun. Gülmeyin de bir adamla.
4: Tavuk çorbası.
3: Sen ne yaptın sen?
0: Bir de göreceğim.

0: Yansun kokular diyoruz. Evet, güzel kokular geliyor.
1: Oğlum alnını terini sil ya. Terli terli yemek yapma.
2: Ay içine damlayacak, hep onlar da bizi yiyeceğiz.
1: Evet.
3: Ya ben gerçekten Fikri'nin yemeğini tatmakta şu an.
0: Abi çok şefim çok hızlı yaptığım için mecbur terliyoruz.
1: Şimdi git ellerini bir yıka. Koş hızlı.
0: Evet.
1: Hızlı hızlı hızlı hızlı. Artık buranın pirinçleri
3: hemen
1: atılsın.
3: Hemen şefim, hemen hemen hemen hemen.
1: Hemen de. Daha karnı bağrınız var. Bu yem pilavlar pişecek mi? Pirinç, çiğ pirinç yiyemem ben.
3: Ben size çiğ hiçbir şey yedirtmem. Merak etmeyin.
1: Bu domatesliği ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bak orada domates falan var. Hani defne yaprağı var.
4: Herhalde
1: köri var.
4: Eve götürecek şefim.
3: Bir dakika, domates unutmuşum. Teşekkürler şefim.
1: Orada daha çok şey var, çok.
5: Damla doğru yerde değil. Çok heyecanlı ve yayvan yapıyor her şeyi. Yavaş yapıyor. Bu onu kötü yansıtacak.
0: Şefim, bademleri dövüyoruz. Yansın bademler diyerekten.
1: Oğlum sen başka cümle bilmiyor musun? Yansın yansın. Yani söndürmek için ne yapmak lazım?
0: Söndürmek için.
1: Senin ben radyo programı, senin radyo programı yaptığına inanmıyorum ben.
0: Yapıyorum şefim, gerçekten.
1: Şimdi ben sana bağlandım. Beni yönlendirir misin? Ne yapıyorsun yani, o radyoda nasıl bir havaya giriyorsun?
0: Yani sohbet muhabbet ediyoruz. İşte
1: devam edelim aynı zamanda.
0: Evet. Şöyle bir şey yapıyoruz yani. Konuşuyoruz. Mesela şöyle yapıyoruz. Sıradaki şarkıyı Rafet Şef'e armağan ediyoruz. Yansın Ortalık, Yansın Karadeniz, böyle espri şekilde.
1: Hep, hep Yansın Karadeniz
0: ya
1: mi?
0: Benim sloganım Yansın.
1: He, Yansın. Niye? Yanmak iyi bir şey değil ama ya.
0: Ya espri ramazı söylüyoruz onu.
1: Söndürmeye kim geliyor?
0: Ya bir yakalım da şefim. Ondan sonra söndürürüz onu.
1: Yandı kolay. Tencerenin altta yani, yanık kokusu geliyor.
0: Evet. Kısalım
1: ben onu. Mi söndüreceğim altını?
0: Kısalım.
1: Bahar.
2: Şefim bir de tahta kaşıkla pişirme, onu biz yiyeceğiz. Kapağını kapat. Hiç mi pilav yapmadın ayağım?
1: Yardımcı olur musun?
2: Yok, olama.
1: Niye?
2: O kadar fikir verdik, yeter.
0: Yardımını
2: Fikriye fikir verdik.
0: Yardımınızı da istemiyorum zaten.
1: Taze soğanlar ne yaptı? Sor bakayım bir.
0: Evet, soğanları ne yaptınız bu arada? Yansın soğanlar.
2: Yandı.
0: Evet, o soğanları karnabahar sosuna koyması lazım, değil mi şefim?
1: Yok.
2: Biliyorsun işte. Bilmediğim bu kadar. Belli, bari akıl verme. Fikri Bey tamamen yanlış bir programa gelmiş bence. Beceriksizliğin en önde gideni bence.
0: Yani burası yemek yarışması değil mi? Yani yemek yarışmasına geldim yani. Yanlış bir yere gelmedim.

0: Bu pasaklılık ne ya? Şefim, benimle dalga mı geçmeye geldiniz bugün? Hadi.
1: Soru sorabilir miyim ya?
0: Sor.
1: Şu karnabaharları herhalde doğramayacağız herhalde. Böyle
0: yok, getir Allah aşkına, cebime koy ya. Gel.
1: Hayır,
0: getir.
1: Yok. Doğratsam çok ince olur da yani.
0: Oğlum siz beni izlemediniz mi?
2: Karnabaharlarımı ortadan üçe böldüm.
1: İzledim de şimdi tam hatırlayamadım tabağı şefim.
0: Hatırla o zaman. Yanındakinden kopya çek bahardan.
3: Hayır canım, önüne bak. Esin demin yansın Karadeniz derken neredeydi aklın?
0: Efendim bu ne?
3: Evet şefim, yanlış yaptım ya.
0: Siz ne yapıyorsunuz?
3: Sanırım sos.
0: Ne sosu bu? Bu ne bu?
3: Yumurta.
0: Yumurta nerede?
3: Un.
0: Siz evde yemek yapıyor musunuz?
3: Yapıyorum.
0: Ha, ben sıvı yağ falan koymadım ona.
2: Şimdi sosu için 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, üzerine yarım çay bardağı su, üzerine biraz karabiber, biraz tuz. Harcı şekilde çırpacağım.
3: Ama çok katı oldu burada da sıvı yağ yazdığım için.
0: Tamam, sıvı yağı burada kızartmak için.
3: Tamam, evet de çok katı oldu yumurtayla un.
0: Suyla açsaydın biraz.
3: Suyla açacaktım değil mi?
0: Kek, efendim siz benimle ilk gün, bak bir şey demiyorum. Az sonra ocağın altını açtığım zaman karışmam. Taktik mi yapıyorsun? Söyle, bir şey demeyeceğim.
3: Yok vallahi taktik yapmıyorum.
0: Tamam bu...
3: Yazdığım için.
0: Peki bunları nerede kızartmayı düşünüyorsunuz?
3: Tamam, yağda kızartacağım.
0: Yağda kızartılır mı?
3: Oradan takviye alırım.
0: Getecek mi sence?
3: Yeter bence.
0: Yağı buraya koydun. E peki bunun sosunu nasıl yapacaksın?
3: Un gitti, yumurta gitti. Sen mi acaba?
0: Bilmem.
3: Bir süzeyim, deneyeyim şansımı, kurtarma.
0: Siz buraya eğlenmeye falan gelmişsiniz ha?
3: Hayır şefim.
4: Şefim ben diyorum ya, pikniğe gelmiş, haberi yok. Pikniğe gelmiş, pikniğe.
0: Artık sen de suyunu versen, kapağını kapatsan.
4: Kapattım şefim, veriyorum.
0: Kapağını kapat.
4: Tabii.
0: Hadi.
4: Tabii.

0: ortalığı toparla dedim sana. Bak buralar leş. Ben pis yemek yapan ev hanım istemiyorum. Temiz, temiz, temiz. Hızlı.
1: Anne.
2: Ben temiz çalışmıyor değilim ama birazcık dağınık çalıştım. O da ilk günün heyecanıyla. İkinci gün asla öyle bir şey olmayacak eminim.
1: İnşallah hijyenden puan kaybeder.
0: Yandı, yemek yandı, yemek.
2: Karadeniz değil, yemek yandı, yemek.
0: Ya dostum karıştır seni. Karıştır, korkma, karıştır. Evet.
1: Ay, gitti.
0: Yok, bir şey yok.
1: Gitti, vallahi gitti.
0: Söylemesem gitmişti ama. Evet.
3: Karıştırmadım şefim ya.
1: Şefim o yenmez ya.
0: Yenir. Şu an en iyisi bu. Şu ana kadar en iyisi burası bu arada, söyleyeyim ya.
3: Yani.
1: Çiğ o, çiğ.
0: Azıcık daha su verirsen toparlar.
3: Vereceğim.
0: Ama hızlı. Hadi.
3: Ya, heyecan yaptım şefim.
0: Abi heyecan yapma, yemek yanmış ya. Sloganını uyguluyorsan yanlış bir strateji. Yani yanlış yemek yemem ben.
2: Fikri şov yapma derdinde ve heyecanla kesinlikle yenik düşecek. Aşırı heyecanlı çünkü.
4: Heyecanım aslında beni başarıya götüren şey olarak düşünüyorum. Ne diyelim? Yansın heyecanlar.

0: Ay ne yaptın?
1: Evet burada...
0: Kırmızı toz ver ne alaka?
1: Tosun ismini taktım.
0: Niye?
1: Burada not aldım, ona göre yaptım.
0: Kırmızı toz biber nerede?
1: Kırmızı biber, toz biber içine...
0: Karıştır, hızlı. Çırpma teriyle, çırpma teri bak, çırpma teri.
1: Doğru diyorsunuz, haklısınız.

0: Bir dakika sessiz olalım. Bir saniye sessiz olalım. Kaldıralım kapağını.
1: Kaldırıyorum ve gelen kokuyu hissedin kaldıralım. Arkadaşlar.
0: Kamera duy sesi.
2: Bakıyoruz. O ne ya?
1: Yanmış, sesi. Yanmış,
2: yapışmış, yapışmış.
3: Paella, paella o kadar karıştırma.
0: Dur, dur, dur, dur, dur.
1: Paella yaptım şefim.
0: Yanmış ama bunlar. Al. Yanık değil mi?
1: Ay.
0: Bu yanık değil mi?
1: Ay ben bunu kıstım zaten.
2: Ben ne dedim şefim? Şefim ben ne dedim?
1: Yok yanık değil.
0: Son 6 dakika.

0: Arkadaşlar lütfen benim gibi hijyenik çalışın.
1: Evet, ne kadar hijyenik çalıştığını görüyoruz. Evet, yansın hijyenikler diyelim, hadi bakalım.
0: Yansın hijyenikler.
2: Hijyenik nasıl yanıyor Fikri Bey?
0: Fikri Bey, lokatınızda başka bir kelime var mı? Allah'ınızı severseniz başka bir cümle kurun ya.
1: Benim sloganım yansın, her tarafı yakıyorum.
0: Tamam, yandıyız. 45 dakikadır yandık, piştik zaten.
1: Her tarafı yakıyorum.
3: Fikri'nin yansın Karadeniz'inden gerçekten yani... Gına geldi.
1: Evet, madem rakiplerim sinir oluyor bunu, her zaman söylemeye çalışacağım.

0: Son 5 dakika. Hijyene puan veriyoruz bu arada.
1: İşte bu. Şefi ben nasılım hijyen konusunda?
0: Siz şu an en temiz ve en doğru giden sizsiniz.
1: O zaman yansın Karadeniz diyorum.

0: Efendim sizin buralarda yağ oldu tüm. Benim tezgahımı da batırdınız. Beni de batırdınız.
1: Özür dilerim şefim.
0: Bir zahmet toparlarsanız.
1: Tabii ki.
0: Bu da bari karnabaharlar yanmasın.
2: Damla Hanım siz de deminden beri hijyen hijyen dediniz de hiç hijyenik görmedim sizi de.
1: Nasıl mesela, anlatır mısınız?
2: Gelin bir de buraya bakın bakalım. Aynı yemeği yapıyoruz.
1: Sizin bir kere boyunuz kısa. Nasıl gördünüz benim tezgahımı?
2: Valla boyum kısa olabilir ama görüyorum, Allah göz vermiş. Boyla işin alakası yok bence. Ya evet, boyum kısa olabilir. Damla bunu kullanmaya çalışıyor olabilir ama onun da boyunun uzun olması iyi yemek yapıyor anlamına gelmiyor.

0: Tahtan olacak tahta.
1: Tahtayı temizleyeceğim şu karnabaharları
0: mı? Bak bu tahtanın üzerinde yumurta var. Böyle doğranmış kocaman kocaman soğanlar var. Bu soğanlar bununla birleşmiş.
1: Yok yok.
0: Nasıl yok yok? Allah aşkına şuna bakar mısın ya? Burayı temizle. Bir daha söylemeyeceğim. Burayı temizlemesinde 2 puan kıracağım senden.
1: Ben temizliyorum.
0: Orayı temizlemezsen 2 puan kıracağım senden.
1: Şef benden puan kırmayacak bence. İlk günün heyecanına verebilir onu.
0: Son 3 dakika.
2: Şefim bir de hijyenden bahsediyor
0: son
2: bana.
0: Son 3 dakika.
1: Ay şefim çok güçlüsünüz. Ay elim ayağım dolaştı. Ay.
0: Yandı. Yandı karnabahar yandı. Alman lazım.
1: Aldım.
2: Yandı Karadeniz yandı.
1: Bir saniye aldım. Ay çok zor.
0: Altına
1: çok
0: peçete koy. Yağlı yağlı karnabahar yiyemem ben.
1: Tamam.
0: Karnabahar yağlı yiyemem ben.

0: Fikri çok yavaşsın. Ben hızlı diyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya?
1: Ya şefim.
0: Korkma.
1: Haklısınız da.
0: Kaldır tahtayı hızlı. Bak şu bulaşıkları bir kaldır elinin altından. Abi hızlı dedikçe sen yavaşa gidiyorsun. Bırak ne halin varsa gör ellerini.
1: Hemen yapıyorum şefim, hemen yapıyorum abi.
0: Yansın diyordun, yansın, kavrulsun. Ortada bir şey yok. Son bir dakika.
2: Süzgecin haline bak. Süzgeçliğinde var utandı?
3: Daha yeni aldım.
2: Elin yok mu? Elini yıka.
3: Daha yeni aldım. Yardım, insaf.
0: Siz bugün buraya dördünüz de eğlenmeye gelmişsiniz.
3: Ay bir şey diyeceğim. Bazıları da sırf yani laf söylemek için söylüyor. Bakmadan. Sırf konuşmak için yine konuştu işte.

0: Kaşı. Bu yemeğin altı yanmış.
1: Hangi
0: şefim? Al. Ya, o... Son 10 saniye. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Kaldır elleri.
2: Şefim, ek süre verme şansınız var mı?
0: Ek süre vermek istiyor musunuz ek süre?
3: Hayır. Hayır, tabii ki de vermiyorum.
1: Hayır. Yani...
0: Ama senin de eksiğin var. Senin de var.
2: Çünkü hepimizin de eksiği
1: benim
2: var şefim.
1: Soğanım zaten
0: bak,
1: yok.
0: Artı bir dakika daha veririm ama birer puan silerim. İsteyen varsa.
3: Kabul etmiyorum.
1: Ben istemiyorum. Ben istemiyorum.
0: İstemiyorsun.
3: Ben de istemiyorum.
0: Sen
1: ben
0: istiyor musun?
1: Ben güveniyorum.
3: Ben de güveniyorum.
0: Yani, sen istiyor musun?
2: Ben mecbur isteyeceğim şefim ya.
0: Ah canım ya. Kıyamam.
2: Ne yapayım?
0: Son bir dakika.
2: Hemen şunları atalım.
0: Tamam, hızlı hızlı hızlı hızlı.
2: Hemen alayım
0: onları. Hızlı. Bir puan kıracağım, haberin olsun. Ona tamam. Göre.
2: Tamam.

0: Şimdi büryan yiyeceğiz. Karnabaharlı. Tadım zamanı gelsin. Hadi gidelim tadıma.
1: Bahar'ın yemeği çok kötü oldu. O kesin düşük puan alacak.
2: Bence benim yemeğim gayet güzel oldu. Sunum olarak, tat olarak, lezzet olarak güzel olduğunu düşünüyorum. Benim yemeğim.
1: Ben çok tuzlu yapmam genelde yemeklerimi.
3: Ya çok güzel ya.
1: Şimdi bu yemekte biraz kafam karıştı.
2: Benim tabağım da olabilir.
3: Yansın olabilirler.
0: Hazırsanız başlayalım.
3: Hazırız. Yansın ortalık, yansın Karadeniz.
0: Buyurun gelsin yorumlar.
2: Karnabahar biraz çiğ.
3: Yansın karnabaharlar.
0: Bir daha söyle.
4: Bu benim yemeğim.
3: Yansın benim yemeğim.
4: Nazara geldik galiba.
0: Kimin nazarına geldin?
3: Bu da lezzetli aslında da.
4: Ya bence sen hiç konuşma, senin yemeğin berbat ya.
0: Gelsin puanlar.
4: Tabii ki de kocaman sıfır.
3: Yansın sıfır puanlar. Benim
0: yemeğim. Muhteşem tavuk büryan hazırladık. Yanında kızartılmış karnabaharla servisini sunduk. Şimdi tadım zamanı. İlk Damla, seninle başlamak istiyorum. Lütfen buyur.
5: Merhaba şefim.
0: Merhabalar. Gözlüğümüzü takalım. Evet, hazırsanız başlayalım.
5: Çok hazırım. Başlayalım.
0: Peki.

0: Açalım. Açalım. Evet, nasıl buldunuz yemeği?
1: Yemek biraz tuzsuz olmuş. Ve karnabaharda da, tavukta da, hatta pirinçte de tuz tadı alamıyorum. Baharatlar da biraz eksik gibi. Ben çok tuzlu yapmam genelde yemeklerimi. Acaba benim yemeğim olabilir mi diye düşünüyorum.
0: Sence kimin yemeği olabilir?
1: Yani yağ dengesi iyi. Ülker'in değil bu yemek. Karnabaharlar da iyi pişmiş. Ülker'inkiler, onu daha çok gördüğüm için ondan şu an yola çıkıyorum. Onunkiler çok pişmemişti. Bahar'ın yemeği olabilir mi? Çok o da su içerisindeydi yemek. Daha böyle bir sulu olabilir belki diyorum. Bunu yemeği. Şefim, bu yemek... bu yemek benim şefim. 5 veriyorum.

0: açalım. Gelsin yorumlar.
1: Şefim, bunun karnabaharları hiç pişmemiş. Ve bu bayağı sulu yapılmış bir yemek belli. Pirinçler aşırı sulu geldi. Siz orada bıçakla böldüğünüz aşamada bile sulu bir yemek sesi geldi bana. Yağ dengesi fena değil gibi ama sulu. Bu sulu. Bu...
0: Kimin olabilir?
1: Bu yemek bence Bahar'ın yemeği.
0: Puanın gelsin.
1: Bahar'ın yemeğine puanım 0.

0: açalım. Gelsin yorumlar.
1: Bu yemek aşırı yağlı. Ve bu da suyla yapılmış bir yemek, bariz. Karnabaharlar hiç pişmemiş. Yani bu karnabahar kızartması değil. Yani karnabahar buğulama gibi bir şey olmuş bu. Ve sanki o karnabahar sosu süzülerek yağ konmuş. Onu hissettim. Ne tuzu var, ne karabiberi, baharatlar hiç yok neredeyse.
0: Sizce kimin yemeği olabilir?
1: Bu yağlı olduğu için Ülker'in diye düşünüyorum bu yemek. Ülker'in yemeği bu yemek.
0: Puanınız?
1: Puanım 0.

0: Açalım. Evet, buyurun. Söz hakkı sizde. Nasıl buldunuz yemeği?
1: Şimdi bu yemekte biraz kafam karıştı. Bu yemeğin de benim olabileceğimi düşünüyorum. Defne kokusunu çok hissettim bu yemekte. Defne yaprağının kokusunu. Yani defne çok, diğer baharatlar az. Ve dediğim gibi elim çok tuzlu değildir benim. Tuzsuz bir yemek. Bu yemek benim şefim.
0: Puanın gelsin.
1: Bu yemeğe de 5 veriyorum.
0: 5. Açalım gözümüzü. Bakalım kime ne puan vermişsin?
1: Evet.
0: Görebiliyor musunuz?
1: Evet, görüyorum.
0: Buyurun yerinizi alalım. Bak bakalım.
2: Evet. Bu yemek yanık değil miydi?
3: Yanık değil.
2: Nasıl yanık değil, yanık değil miydi
3: çok
2: bu?
3: Güzel. Ama kendi yemeğimi bulmuşum.
4: Evet, Yansun evet. Tadım masası.
3: Fikri'yi de buldunuz. Evet. Ona da 5'i verdiniz. Sizin 5 almanız hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Aynısınız yani şu an.
1: Ama çok arada kaldım çünkü birazcık benim yemeğimin de dibi tuttu. O yüzden evet kendi yemeğimden emindim.
3: Hani yemeğinizi değil.
1: Tabii kendi yemeğimizi arıyorsunuz. Yanıkları aramışsın. Yani hani burada zamanla yaşıyoruz. Yemeğin altı tutmuş olabilir gayet.
4: Yansın kokular. Fikri kokular Bey. Geliyor benim yemeğim kokusunu. Ben yemeğimi kokusundan alacağım bulacağım inşallah.
1: Bahar'a puan vermeyeceğim demiştim zaten. Bahar'a puan falan vermedim.
3: Bugün Damla Hanım'dan puan alamadım ama daha çok günlerimiz var. Damla Hanım istese de istemese de bana o puanı verecek.
0: Bahar hazırsan senle devam etmek
3: hazırım
0: istiyorum.
3: Hazırım şefim.
0: Buyur lütfen.
3: Teşekkür ederim.
0: Buyur. Gözümüzü takalım. Hazırsanız başlayalım.
3: Hazırım şefim.
0: İşte bu.

0: açalım. Buyurun gelsin yorumlar. Nasıl buldunuz yemeği?
1: Tavuk pişmemiş. Karnabahar da çiğdi. Baharatlar dengeli. Define tadı alıyorum. Benim tabağım da olabilir diye düşünüyorum. Ama Ülker Bey'in de olabilir diye düşünüyorum ama benim tabağım değil zannetmiyorum.
0: Puanınız gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Açalım. Buyurun gelsin yorumlar.
1: Karnım ağır, biraz çiğ. Sossuz. Benim yemeğim olabilir. Benim yemeğim diyorum. Güzeldi. Pirinci de güzel pişmişti.
0: Puanınız gelsin.
1: Beş.
0: Beş.

0: açalım.
1: Yediğim tabakların içinde en kötüsü bu diyebilirim.
0: Neden?
1: Az çok. Kimin yaptığını çok iyi biliyorum.
0: Kimin sence?
1: Yansın Karadeniz Fikri'nin.
0: Puanınız gelsin.
1: Tabii ki kocaman bir sıfır.

0: açalım. Buyurun yorumlar gelsin.
1: Tamamen tatsız, tutsuz, hiçbir baharat yok. Karnabaharda hiçbir şey yok. Tavuk çok yavan. Yani hani o pilavla pişmiş gibi değil sanki. Baharatlardan ayrı bir pişmiş gibi. Beğenmedim.
0: Kimin olabilir?
1: Ülker Bey'in olabilir. Damla'nın da olabilir. Çünkü çenesi çalıştığı kadar eli çalışmadı.
0: Nasıl?
1: Çenesi çalıştığı kadar diyorum, eli çalışmadığı için.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Evet, artık gözlüğümüzü çıkartabiliriz.
1: Hiçbir şey görmüyorum.
0: Evet, buyurun sizi yerinize alalım.
2: Gerçekten çok iyi oynuyorsun. O kadar.

0: olur.
1: Yani gerçekten senin tadın yok yani. Şu güzel yeme, şu
0: güzel yemek mi?
1: Sıfır puan veriyorsun.
0: Ya sırf ağzıma girdiği an karnabaharın yanık olduğunu. Yani çuk diye evet. Şuraya dedim ki.
1: Onun için sizin de tadım mı şeyiniz yok. Tadım alma.
0: Tadım böyle yapılır. Yok. Benim gibi. Yiyelim.
1: Yansın sıfır puanlar. Espri amaçla. Yansın sıfır puanlar.
0: Şefim,
1: hadi bakalım.
0: Taktik yapan kendileri.
2: Bahar kesinlikle strateji yapıyor. Kendi yemeğini de öyle buldu ve bundan sonra Bahar'ı daha iyi gözlemleyeceğim.
0: Puan alamadığı için Çamurat izi kalsın yolundan devam ediyor.
3: Ülker sen alalım. Ülker hazır mısın?
4: Hazırım şef.
3: Ülker'cim ellerini görebilir miyim bir? Evet. Göster.
4: Şefim, bıçaklar çok keskin. Nazara geldik galiba.
3: Kimin nazarına geldin?
4: Yani burada bulunan o üç yarışmacı gözleriyle yedi gibi geliyor bana.
3: En çok kimin nazarına geldin?
4: Büyük ihtimal Bahar'ındır.
3: Öyle mi?
4: Kesinlikle.
3: Hazırsan ilk tadıma başlayacağım.
4: Hazırım şef.
3: Açalım.

0: Evet, gelsin yorumlar.
1: Şefim, tavuk az pişmiş ve tadını çok fazla alamadım bunun. Biraz kuru olmuş. Baharatları uygun geldi damağıma. Zerdeçal biraz sanki ağır bastı diye hissettim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu yemek benim.
0: Bir daha söyle.
1: Bu benim yemeğim.
0: Duymadım.
1: Bu benim yemeğim şefim.
0: Gelsin puanlar.
1: Beş.
0: Beş.

0: Ülker, bekleyecek miyiz daha? Yemedin hala.
1: Bitti şefim. Çünkü...
0: Buyurun.
1: Bunun sebebi galiba dişçiye gideceğim bundan sonra. Dişlerim ağrıdı bunları çiğnerken. Hiç pişmemiş. Özellikle karnabahar çok çiğ kalmış. Ama şu an ikilemde kaldım. Çünkü ben karnabaharı sanki yetiştiremedim diye hatırlıyorum.
0: Sence kimin olabilir bu yemek?
1: Bu tabak benim ya. Evet, bu yemek benim yemeğim. Şefim, vazgeçtim. Sıfır.
0: Sıfır.
1: Evet.

0: açalım. Bugün tavuk büryan yaptık. Nasıl buldun tavuk büryanı?
1: Çok sulu olmuş bu. Pilavı özellikle. Bir pilav tadı şeyi olarak gelmedi bana. Ağır bir şekilde baharat hissiyatı verdi damakta. Beğenmedim tabağı.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak Damla Hanım'ın.
0: Puanın gelsin.
1: Tabii ki de kocaman sıfır.
0: Sıfır.

0: Açalım. Evet. Nasıl bulduk yemeği?
1: Bu yemek acımsı bir tat yarattı bende nedense. Çok farklı bir tadı geldi. Bu neyden kaynaklı? Zerdeçal mı acaba? Sanki pişmemiş gibi. Baharatı öz alırsın ya, o şekilde boğazıma yapıştı. Çok kötü.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Bahar Hanım'ın.
0: Bahar Hanım'ın?
1: Evet.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır. Peki, çıkartalım gözlüğümüzü.
1: Umarım bulmuşumdur.
0: Yerimize geçelim. Bak bakalım kime ne puan vermişsin?
2: Buldun kendi yemeğini. Yani
3: evet, teşekkür ederim.
4: Yansun işte. Tadın tabağı. Yani şöyle bir şey var Ülker Bey. Yani benim yemeğimi yediniz, gayet beğendiniz, gayet güzel dediniz. Ama sıfır verdiniz.
1: Ya bence olsun. Sen hiç konuşma. Senin yemeğin berbat ya.
4: Ya benim yemeğim için ilk önce güzel dediniz ama.
1: İkinci.
4: Yani 5 puan verecektiniz, sonradan vazgeçtiniz.
2: İkinci yediğiniz Damla'nın.
1: Şefim 5 puanımı değiştirdim galiba. Evet. İkincide, değil mi?
2: Fikri, evet.
4: Evet, benim yemeğim. İşte tam horonum oynarken yarım kaldı. İnşallah diğer bölümde horonumu tepeceğim. Kendi yemeğimi de bulacağım.
0: Evet Fikri. Horonu orada devam etmeyelim. Horona burada devam edelim.
4: Evet.
0: Kendi yemeğini bulursan horon tepecek misin?
4: Evet, evet.
0: E buyur işte. O zaman gel bakalım.
4: Evet, yansın benim yemeğim diyerekten gelelim bakalım.
0: Senin motton mu bu yansın?
4: Evet, benim sloganım yansın.
0: Yansın.
4: Evet.
0: Bakalım tadımda da yanacak mıyız? Evet, takalım gözlüğümüzü. Evet Fikri, hazır mıyız?
4: Evet hazırız. Yansun Ortalık, Yansun Karadeniz, Yansun benim yemeğim. Başlayalım.
0: Karadeniz yakma ya. Karadeniz ülkemizin en nadide illerinden.
4: Evet.
0: Rize. Değil mi?
4: Evet Rize. Rize'ye de buradan sevgiler saygılar gönderelim.
0: Kendini kendi radyo programında zannettin galiba.
4: Evet.
0: Orada da öyle söylüyor musun?
4: Evet, söylüyorum.
0: Ellerin niye titriyor?
4: Biraz heyecan yaptım galiba. Biraz böyle rahatlayalım. Evet, şu anda rahatım.
0: Açalım. Tavuk büryanı nasıl buldun Fikri?
4: Evet, bunun aslında lezzeti yerinde. Tuzu da, baharatlar da yerinde aslında. Bu yemek, şimdi biraz kararsız kaldım. Aslında gayet güzel, güzel. Yani ne bileyim şefim. Tadı, tuzu da yerinde. Güzel, güzel yemek yani, ne bileyim.
0: Kimin olabilir?
4: Yani aslında bu yemek benim olabilir mi? Artık olabilir ya, benim olabilirim ya. Yansın olabilirler. Yansın bulmalar. Evet, bu yemek tadı da güzel.

0: Açalım. Karadeniz gibi açalım. Evet. Buyurun.
1: Ya çok güzel ya. Bu da lezzetli aslında da. Dördümüzde çok lezzetli yemekler yaptık herhalde. Ne bileyim, bana biraz öyle geliyor. Bunun biraz tuzu eksik gibime geldi. Aslında bu da benim yemeğim olabilir aslında. Bu benim yemeğim olursa buna 5 değil de daha düşük verme ihtimalim var tabii.
0: Kendi yemeğine.
1: Evet. Yani evet. Bu da olabilir benim yemeğim yani şu anda.
0: Sen kendi yemeğine düşük puan verir
1: mi? Ya şimdi az önceki yemeğe 5 verdim ya, buna da yüksek, bu da benim yemeğim olabilir, buna da yüksek düşünüyorum ama. Ya bu yemek ya bağıranamın olabilir diye düşünüyorum. Yani buna yüksek puan değil de buna 2 verelim.
0: İki
1: verelim.
0: Bahar Hanım'a 2 verdin.

0: Açalım. Evet Fikri Bey, hazırsanız.
1: Ya çok güzel ya, hepsinin tadları ne bileyim çok güzel geliyor bana ama.
0: Hepsine çok güzel diyorsun. Strateji mi geliştiriyorsun?
1: Ya hayır ya, tadları güzel ya. Yani tadları fena değil yemeklerin de. Yani nasıl yapacağız? Buna da
0: kimin olabilir?
1: Yani bu benim yemeğim olur mu? Ülker Bey'in olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Benim yemeğim olur mu acaba? Ya buna da bir verelim.

0: Evet, açalım. Evet, son tadım tavuk büryan. Nasıl buldunuz?
1: Öf, bu da bunu karnabaharları pişmemiş bir yer. Yansun karnabaharlar diyelim. Evet, karnabaharlar pişmemiş. Evet, öyle geliyor bana. Tuzsuz, tuz da yok bunda. Karnabaharları pişmemiş ya. Benim karnabaharlarım pişmişti biraz. Bayağı pişmiştiler. Bu benim yemeğim değil herhalde zannedersem. Buna da Damla Hanım'ın olabilir bu yemek.
0: Kaç puan veriyorsun?
1: Ya buna da 0 puan verelim.
0: Öyle mi?
1: Artık 0 puan verelim buna.
0: Çıkartalım gözlüğümüzü. Kendi yemeğini buldun mu?
1: İnşallah bulmuşum.
0: Kendi yemeğini bulduysan horon tepeceksin.
1: Evet, inşallah.
0: Gözlüğümüzü...

0: Muzu koyalım.
1: İnşallah bulmuşumdur. Şöyle bir kendime geleyim. Evet.
0: Yerine geçelim. Bak bakalım.
2: Bravo. Tebrik Bravo. Ediyorum yemeğimi bulduğun için.
3: Bravo.
4: Ben teperim onun yerini horon.
1: Ya ben kaçıncı sırada şefim adımı yaptım? Benim yemeğim kaçıncı sıradaydı?
0: Son.
1: En son mu?
3: Sağlık. Yaktın karnabaharları.
1: Ama karnabaharlar benim pişmişti ya.
4: Pişmemiş.
2: Sonradan değiştik.
0: İlk kendi yemeğini. İlk yemeği beğendin ve herkese puan verdin. Kendine geldin, 0 puan verdin.
2: Ne yaptığını bilmiyormuş.
4: Ne güzel 5 veriyordun bana.
1: Ya ben karnabaharlardan yola çıktım. Ne bileyim, karnabaharlarım benim biraz pişmiş gelmişti. Herhalde ağzıma tıh bir karnabahar geldi. Ne yapalım ya, yansın karnabaharlar ya. Hornumu bir türlü güzel oynayamadım. İnşallah bundan sonra hornumu güzel bir şekilde oynayacağım.
0: Şimdi tadım sırası bende. Bakalım biz kime ne puan vereceğiz. Benim yemeğim. Hiçbir tat yok. Güzel olan tek bir şey var. Benim istediğim hafif sulu bir pilav. Bir dahaki böyle yemek pişirdiğinde sana testere vereceğim. Tarladan toplamışsın, içine bütün koymuşsun. Bir dişçi sponsoru bulursun herhalde bana.
2: Teknik bir sürü hata. Daha durun ya, ilk gün, merak etmeyin.
0: Defne yaprağın küçük bir parçası ağzımıza gelse kabuk mu yiyeceğiz? Bu bildiğin Çorum leblebisi gibi dökülüyor.
2: Az laf çok işlem lan. Dur bakalım. Aslında istenilen ölçüde koymuştum şefim suyumu da.
0: Sana puanım 0. Benim yemeğim. Evet, Rafet Şef'in tadımına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
4: Hoş bulduk.
0: Heyecan var mı?
2: Evet.
4: Fazlasıyla.
0: Evet. Hadi bakalım. İlk senle başlamak istiyorum.
4: Afiyet olsun şefim.

0: Öyle bakmayın şefim ya.
1: Sizin evde tuz yok mu ya? Evet, tuzsuz beslenmeye alışmışsınız. Tuz iyi bir şey değil. Tuz hayatımızda zararlı bir madde. Ancak bir yemeğin içerisinde olması gereken bütün lezzeti çok az bir şey, tuz veya limon ön plana çıkar. Yemekte sıfır tuz. Tuz olmadığı için ne zerdeçal, ne kişniş, ne defne, hiçbir tat yok. Güzel olan tek bir şey var. Muhteşem bir karnabahar var. Ama ben karnabaharı garnitür olarak yanına ilave ettim. Benim istediğim hafif sulu bir pilav, iyi pişmiş bir tavuk. Ve bütün lezzetler eşleşmesi lazımdı. Baharatlar var ama hepsi birbirinin üzerinde, kule gibi. Tuz olsaydı ayrışacaktı o. Tuz olmadığı için sana vereceğim puan 2. Gelelim yansın Karadeniz'in dağları mı diyorsun, ne diyorsun?
2: Yansın Karadeniz, yansın ortalık diyoruz.
1: Yok, Karadeniz. Ülkemizin hiçbir yanmasın ya. Evet.
2: Espri amaçlı, espri amaçlı.
1: Doğal kalsın.
2: Evet.
1: Ne yiyeceğiz burada?
2: Tavuk büryen şefim. Çok lezzetli bir tavuk büryen.
1: Ne?
2: Afiyet olsun. Tavuk büryen.
1: Büryan.
2: Büryan, evet.
1: Bunları ne yapacağız? Tarladan toplamışsın, içine bütün koymuşsun.
2: Evet ya, ilk gün...
1: Boğazıma takılır, boğar bu beni.
2: Evet, doğrudur şefim, haklısınız. Onları ince doğramam lazım. Panik yaptım.
1: Evet.
2: İnşallah ikinci bölümde daha güzel geleceğim.
1: Bademleri ne yapacağız?
2: Bademleri de güzel

0: Dövdüm ama iyi dövememişim. Sesi
1: duyuyorsun değil mi?
0: Nasıl şefim?
1: Bademlerin sesini duyuyorsun değil mi?
0: Evet. Yani sebzelerin doğrama şekilleri biraz büyük olabilir şefim ama lezzeti fena değil zannedersem yani.
1: Sen de tuz koymamışsın ya.
0: Evet, zannedersem doğrudur. Tuzu unuttuk şefim, o da var.
1: Sesi duy.
0: Evet, tavuklarda...
1: Yok, tavuk değil bu, karnabahar.
0: Karnabahar, evet.
1: Çi.
0: Yani benim karnabaharlarım şefim biraz... Birazı çok pişmişti, birazı da tığ kalmış. Tam...
1: Sen daha bakalım. Pişmiş mi? Deneyelim.
0: İti, evet.
1: Çiğ.
0: Şefim hiç mi pişmiş karnabahar yok orada?
1: Karnabaharın bir tanesi çiğ, biri pişmiş olmaması lazım.
0: Evet, hepsini.
1: Eşit bir şekilde evet, hepsinin pişmesi lazım.
0: Haklısınız şefim.
1: Karadeniz'de testere çok biliyorsun.
0: Evet.
1: Bol, odunculuk boldur.
0: Evet, doğrudur.
1: Bir dahaki böyle yemek pişirdiğinde sana testere vereceğim. Testereyle gel. Tavuklar pişti mi?
0: Tavuklar yani...
1: Tavuklar gıdaklamaya başladı burada. Bak. Tavuk pişmiş ya. Vallahi pişmiş.

0: yansın tavuklar diyelim.
1: Şefin tavuğu. Dişi kırıldı. Sen yansın diyorsun hala.
2: Bir dişçi sponsoru bulursun herhalde.
0: Tavuklar nasıl şefim?
2: Yani... Gıdaklayacak böyle. Uçacak neredeyse tavuklar.
0: Evet.
2: Tavukların çiğ.
0: Tavuklarım da çiğ. Yani şöyle söyleyeyim şefim. Tabağımda iyi bir şey var mı acaba? Yani öyle söyleyelim. Yani ne yapalım?
2: Yani tabağında iyi bir şey var mı?
0: Yani hiç olmazsa 0 puan almayalım. Yani...
2: Tabağında tek iyi olan bir şey var, pirinçler pişmiş.
0: Ya o da güzel bir şey şefim. Ne yapalım? O da güzel bir şey. Yansın pirinçler diyelim, ne yapalım? Yansın pirinçler. Olsun.
2: Sana puanım. Maalesef. Karadeniz'in hatırına bir de senden bir puan kıracağım biliyorsun.
0: Evet, doğrudur.
2: Bir de bir puan gitmişti zaten senin. Sana puanım. Sana normalde Karadeniz'in hatırına bir puan verecektim. Bir de yemeği de yetiştiremedin. Yemek tavukçı gıdaklıyor böyle, uçacak neredeyse.
0: Yani...
2: Karnabahar çiğ, yemek yetişmedi.
0: Yani bir pirinçle idare edebilir miyiz şefim?
2: Yok, idare edemeyiz. Bir de burada taze soğanlar falan bütün özentisiz yemek. Evet. Karadeniz'in hatırına, ilk günün hatırına...
0: Evet şefim.
2: Sana puanım. Bir.
0: Sağ olun şefim. Afiyet olsun.
2: Geçelim Bahar Hanım'a. Bahar Hanım, taze soğanlar nerede?
3: Pilavın.
2: Bahçeye yetişemediniz koparmaya galiba.
3: Yok şefim, ben pilavın içine koydum.
2: İçine.
3: Maalesef.
2: Kişnişleri.
3: Havanda dönmedim.
2: Pirinç pilavı yerine kişniş pilavı yedim. Yani pirinçten çok kişniş geldi aynı ağzıma. Bolca kişniş dövülmemiş ve uyardım seni. Keşke orada bir kaşıkla şöyle üstünden alsaydın.
3: Denedim ama salçaya çok yapışmıştı.
4: Teknik bir sürü hata.
3: Sizin tabağınızda göreceğiz Damla Hanım. Daha durun ya, ilk gün, merak etmeyin.
2: Önünüzde tuz karabiber var, hiçbiriniz yemeğinize tuz karabiber koymamış. Hiçbiriniz.
3: Şefim. Ben tuz çok değil aslında, hiç kullanmıyorum, hiç.
2: Senin güzel yemek yaptığını düşünmüştüm ben aslında. En temiz, en doğru, en hijyenik çalışan sen diye düşünmüştüm ki hala öyle düşünüyorum. Ama yemeğinde biz burada en önemli şey... Yemeğin lezzeti. Ufak tefek hatalar olabilir. Hepinizde oldu. Görmezden geldim. Ama tat, balans,
3: sus, evet.
2: Denge, baharat. Evet Bahar, sana puanım. Bir.
3: Teşekkür ederim. Bugün şeften düşük puan aldım ama yarın ne yapıp ne edip yüksek puan alacağıma çok eminim.
2: Yanlış bir strateji geliştirilmiş bir yemek. Değil mi?
4: Şefim çok yanmadı. Son anda kurtardım yemeğimi.
2: Nasıl?
4: Son anda yemeğimi kurtardım.
2: Kurtardın.
4: Ve...
2: Bu yemeği böyle martılar, güvercinler, kuşlar... Onlara çok güzel böyle evin önünde bulgur falan atıyorlar böyle, hepsi uçuşuyor böyle. Tam onların yiyeceği bir yemek. Ben ne dedim? Hafif sulu olacak, kuru olmayacak, hafif lapa olacak ve sulu olacak. Bu bildiğin Çorum leblebisi gibi dökülüyor. Çiğ bu ya. Pirinçler çiğ.
3: Laf çok işte Damla Hanım. Dur bakalım.
2: Anlamadığım burada tavuk pişip de pirincin çiğ kalması enteresan.
4: Aslında istenilen ölçüde koymuştum. şefim, suyumu da.
2: Nasıl?
4: Suyumu da istenilen ölçüde koymuştum pirince. Çok mu kaynattım acaba diyeceğim, suyu
2: bilmem
4: çekti.
2: Kadına bir daha baktırabilirim istiyorsan.
4: Yok yok.
2: Pirinçlerin çiğ. Karnabahar çiğ. Gel. Aç aç. Pişmiş mi karnabahar kökleri?
4: Hayır, pişmemiş efendim.
2: Teşekkür ederim. Sana puanım. Maalesef. Sıfır. Niye sıfır? Tadı, tuzu, osu, busu, ıvırı, zıvırı değil.
4: Şeften sıfır puan aldım ama bu beni asla hayal kırıklığına itmedi. Aksine daha bir hırslı oldum şu anda.
2: Yemeğin odak noktası neydi? Pilav.
0: Evet şef.
2: Tuz. Olmayabilir. Unutmuş olabilir. Baharat, lezzet. Bunlar unutulabilir. Baskın olmayabilir. Ama bir puan, iki puan alır. Ama yemeğin odak noktası...
4: Pirinç.
2: Pilav. Pilav çiğse veya tavuk çiğse... O yemeğin istediğin kadar güzel yemek yap. Daha önceki programlardan mesela... Odak noktamız bizim ciğerdi. Yanmış taş gibi bir ciğer. Sıfır. Pirinçler çiğ. Karnabaharı yedirdim çiğ. Puan maalesef sıfır. Şimdi gelelim. Totalde bugün almış olduğunuz haftanın ilk günü ve ilk puanlar gelsin. Ülker.
5: Evet.
2: İlk senle başlayacağım. Toplamda ilk gün almış olduğum puan 4. Fikricim toplamda almış olduğum puan 6. Evet Bahar, senle devam etmek istiyorum.
4: Evet şefim.
2: İlk gün toplamda almış olduğum puan 11. Damla, toplamda almış olduğum puan 11 ve Bahar'la birlikte Damla da ikisi eşit bir şekilde 11-11 puandalar. Bakalım yarın bu puanlar artabilir, çıkabilir.
3: Damla Hanım'la şu anda aynı puandayız. Liderliği paylaşıyoruz. Ama yarın öyle bir fark atacağım ki uçurumlar olacak Damla'yla aramızda.
4: Yarın Bahar bana asla fark atamaz. Ben kimin ne olduğunu bugün çok iyi anladım. Herkese de ona göre puanlama yapacağım yarın.

Zamanın büyüsüne dokunmak için yola çıktık. Yüzyıldır, bin yıldır, binlerce yaşamdır burada duran, taşın ruhuna, toprağın derinliğine sinen tarih. Aşkı kazıdıkları, tören yaptıkları, bir hayatı binlerce yolculukla bize taşıdıkları yer burası. Keçiler kenti, Aygay'dayız.

0: Hocam atladık arabaya, İzmir'e geldik. İzmir'den Manisa'ya geçtik. Manisa'dan tam bir koordinat verelim isterseniz.
1: Tabelayı da bulduk madem ki artık geldik. Bulduk sayılır burayı.
0: Evet,
1: evet, koordinatları verelim.
0: Bundan sonra bir Köseler köyü var.
1: Evet.
0: Günümüzdeki söylencesi Kösela köyü.
1: Ege.
0: Kösela, evet. Köseler köyünden de 2 kilometre böyle kuzey yolunu takip ettiğimiz zaman Gündağ'ına geleceğiz.
1: Evet, ama o Gündağ'ı galiba bir dağlar grubunun ya da dağ sırasının parçası.
0: Evet, doğru,
1: parçası.
0: Haklısınız. Tam karşısında Yunt dağları var.
1: Gidip de bir tanıyalım.
0: Gidip tanıyalım. Köseler köyüne bir geçelim. Oradan da Yunt'a atalım kendimizi.

taşın izini sürüp tarihin içinden geçip bazen bir çanaktan, bazen bir kemikten, bazen gizemi kendinden büyük bir anıttan rüyalar, dualar, ağıtlar, savaşlar döküldü üstümüze. Bir an bir kahramanın silahı, başka bir an bir kölenin prangası çıktı karşımıza. Bir göç yolunu, bir bahar şenliğini yaşadık. Hepsi buradaydı. Ya da biz başka bir zamanda.

0: kent deniz kıyısından neredeyse 15 kilometre içeride. Dağın tepesinde bir kent. Burası Aiolis bölgesi. Şimdi Aigai kazılan kentler içinde zorluk derecesi oldukça yüksek bir kenttir. Deniz kıyısında değildir. Siz de gördünüz. Ulaşımı o kadar kolay değildir. Bir de antik kente tekerlekli vasıta çıkarmak imkanı yoktu. Biz ilk yıllar Blefterion'da meclis binasından çıkan heykelleri sırtımızda taşıdık. Aigai aslında bilinmeyen bir kent değildi. 19. yüzyıldan itibaren Levantenler, yabancılar, Bergama kazıcıları, aşağıda Myrna'yı kazan Fransızlar ve Batı Anadolu'daki o dönemin Rumları, Levantenleri Aigai'yi çok ziyaret ettiler. Biz biliyoruz neredeyse 150 yıldan beri Aigai'yi. O dönemde lokalize edildi Aigai. Ama 2004'e kadar kimse kazmaya cesaret edemedi. İşte Yusuf Sezgin Bey ile birlikte neredeyse 12 yıldan beri kazmaya çalışıyoruz.
1: Hocam ne kadar içerideymiş ya. Biz daha böyle deniz kenarında biliyorduk. Antik kentler kuruluyor mu böyle denizden uzak mesafelere?
2: Zaten evet dediğin gibi antik kentlerin çoğu deniz kenarında ama Aigai biraz içeride işte 13 kilometre kadar içeride. Çok uzak sayılmaz ama evet. Şimdi mesela bu bulunduğumuz bölge biliyorsun Aiolis bölgesi. Burada kurulan 12 tane kent var. Sadece bunların 2 tanesi denizden içeride. Bunlardan biri de Aigai. Çünkü biraz da tabii amaç deniz kenarındaki kentleri arka tarafını da korumak.
1: Doğudan gelecek saldırılar.
2: Evet yani içeriden gelecek tehlikeleri savuşturmak için içeride de kentler kuruyorlar.
3: Aigai. Ne demek?
2: Aslında kelime anlamı olarak keçi demek. Aigai.
3: Yunanca mı yoksa Luvice mi? Yani o tam galiba...
2: Biraz

0: popülerleştirilmiş bir şey değil.
1: Tartışma olan ama Yunanca'da Aiga diye bir kelime var. Evet, onda biz keçi
0: olduğunu. Eski Yunanca.
1: Evet, eski Yunanca tabii. Yani Helence diyelim artık biz ona. Grekçe ya da. Grekçe'de Aiga diye bir kelime var. O da keçi demek. Şimdi büyük ihtimalle Aiga'yı işte Ege. Aslında modern Yunanca'da Ege diye okunuyor bu. Evet, evet. Biz Aiga'yı okuyoruz. Yani bu Erasmus okunuşu Aiga'yı. Şimdi Yunanlı gelse buraya Ege diye okuyacak.
0: Diyecek. Herkes arkeolog mu?
2: Hayır, biz restorasyon yapıyoruz Emre arkadaşımla beraber.
0: Burada mı yapıyorsunuz restorasyon?
2: Arka bahçede yapıyoruz. İsterseniz bakabiliriz.
0: Hocam bakalım mı?
3: Tabii.
4: Arkeolojide restorasyon demek onların deyimiyle samanlıkta iğne aramak demek. Yapmaya çalıştıkları şeyi görünce onlara hak vermemek elde değil. Bu işi yapabilmek için gerçekten tarihe tutkuyla bağlı olmak gerekiyor galiba.
0: Böyle bir yer beklemiyordum hiç. Gerçekten enteresan, ilginç.
2: Evet, çok yoğun seramik parçaları geldi.
5: Benzemez şeyleri çuvalla boşaltıyorlar değil mi? Sen buluyorsun yani.
2: Evet, bayağı çok meşakkatli bir iş. Çünkü hepsinin parçaları birbirine karışmış durumda.
0: Nasıl eşleştiriyorsun? Yöntemi ne?
2: Ağızları bir yere, işte dipleri bir yere, gövde parçalarını ayrı yere ya da işte çizgili olanları, renkleri
0: evet,
2: farklı
0: belki,
2: olanları.
0: Evet, renklerine göre, el izlerine göre filan.
2: Evet, her şekilde yani ayırabileceğim her şekilde ayırmaya çalışıyorum. Yani.
0: Peki bir şey soracağım. Şey mi, bunları yapıştırdıktan sonra tamamlıyor musun? Yani öyle bir görevin de var mı?
2: Evet, alçıyla tamamlama alçıyla yapıyoruz biz.
0: Sonra müzeye mi?
2: Sonra müzeye gidiyor.
0: Envantere işleniyor.
2: Evet, yani bayağı tümlenilecek şekilde olması gerekiyor. Yani çok eksik parçası varsa değil. Bir de formu tam olarak bilmek gerekiyor. Yani samanlıkta iğne arar gibi yani oluyor bir nevi bunu aramak. Zor. Aynı zamanda zevkli de tabii. Zevkli bir iş. Bir nevi böyle zihinsel gelişimi etkiliyor diye düşünmüyor değilim. Böyle puzzle
0: öyle
2: birleştirmek gibi.
0: Öyle düşünüyorsan bir mesele yok senin için. Devam edelim mi? Edelim.
6: Bir soluklanalım. Hocam, şimdi doğal yapı olarak iki tane akarsunun arasında konumlandırılmış. Yani doğal olarak kendi konumlanmış aslında. Ama buradan limana uzaklığı var. O dönemde bir antik yolu olmalı bunun.
7: Liman dediğin Elea herhalde.
6: Elea.
7: Biraz önce burada konuşurken işte Yusuf Bey oranın bir 16-17 kilometre falan olduğunu söyledi. Hı hı. Sanırım işte o yol şeyden gelen, Magnezya'dan gelen, hı hı, mezarlığın içinden geçen antik mezarlığın
6: nekropolden
7: ve devam eden bir şey olmalı senin söylediğin herhalde.
6: Hocam yani şuna takılmış durumdayım. Yani bir antik kent niye buraya konumlanır ki?
8: Bu soru her zaman sorulan bir sorudur bana. Ziyaretçiler ilk dikkatini çeken bu Yunt Dağları dediğimiz volkanik arazide, susuz arazide niye insanlar buraya yerleşir? Yani eğer kıyıda tutunmuşsanız Batı Anadolu kıyısında. Şimdi aşağıda Küme, Myrna, Gürnayon, Pitane, Elea diye 5-6 tane antik kent var. Bunlar sürekli denizle, deniz ticaretiyle temas halinde. Ama bunların alan derinliklerinin olması lazım. Bu çok önemli. Yani şunu demek istiyorum. Arkanızda çok büyük bir hinterland boş varsa orada deniz kıyısındaki Yunan kentlerine karşı bir düşmanlık belirebilir ve gece baskın yersiniz. Dolayısıyla alan derinliğinizin de güvenlik altına alınması gerek. İlk başlangıçta yani 8. yüzyılın sonlarında büyük bir ihtimalle böyle bir ihtiyaçtan doğdu Aigai gibi yerlere iskan.
7: İşte hayvancılık acaba bu dağ başına konumlandığı için mi gelişmiştir yoksa işte mecburen mi yukarıya doğru çekilmişlerdir kentliler? İşte onu gerçekten sormak lazım. Şimdi uzaktan buradan tepeyi görerek hani bir ahkam kesmek de istemem.
8: Araziye baktığınızda gerçekten keçilerden başka yetiştirebileceğiniz bir hayvan varlığınız yoktur. Keçi de o kadar önemlidir ki yanındaki koyunla birlikte düşünün derisinden her şeyi yapabilirsiniz. Örneğin parşömen yapabilirsiniz. Etinden de, sütünden de, derisinden de, kemiklerinden de her türlü eşya yapabilirsiniz. Bütün varlığınız keçi ve koyun üzerindedir. Nitekim bölgedeki yazıtlar da keçinin ve koyunun çok önemli olduğunu gösterir.
6: Vallahi bana kalırsa yani oraya gitmek için can atıyorum ama sizi bilmiyorum.
7: Evet, gidelim.
6: Yolcu yolunda gerekiyorsunuz.
7: Burada yeteri kadar durduk.
6: Tamam.
4: Kazı evinde arkamızda müthiş bir emeği bırakıp belki daha büyük bir emeğin olduğu kazı alanına, Aygai'ye doğru yola çıkıyoruz.

0: Hocam arabayı bıraktık. Bundan sonrasını Kabanvay olarak devam edeceğiz.
1: Antik kentlerin kaderi. Göze hocam, alacaksın.
2: Taze bir bilgiyi sizle paylaşabilirim. Şimdi Kültür Bakanlığı burayı böyle bir açık hava müzesi konumuna getirmiş. Normalde antik kentin yani batısına Tiberius kapısına giden o ana yol, nekropolün içinden geçen ana yol burası değil. Burası daha hani böyle turistler geldiğinde daha kolay ulaşsın diye açılan bir yer. Normalde bu yolu. Yani kente giden ana yol bu. Zaten başlamışlar bu yıl
3: harika
2: açmaya.
3: Harika görünüyor gerçekten.
2: Çok güzel görünüyor evet. Çok bildiğim güzel. Kadarıyla 5 metre eninde.
3: Evet yani bu nekropolün içinden geçip Manisa'ya doğru giden yol.
2: Evet Manisa'ya doğru böyle giden yol.
3: Manisa'ya doğru oradan gelen yol.
2: Evet. Bu kente çıkan yol.

0: Gene de benim aklımda bir şey takıldı ve konuyu gene oraya getireceğim, bu isim meselesini. Mesela Strabo'nu okuduğumuz zaman evet keçiden geliyor buranın ismi diyor. Agai ve Aigai. Fakat diyor arkasından bir cümleyle ikinci heceyi uzatacaksınız. Aigai diyeceksiniz. Aigai. Karadeniz'de söylendiği gibi mesela.
1: Hani başka Aigai'lerde vardı ya, acaba bu bir farklılık yaratmak için
0: çok
1: yapmış olabilir mi?
0: Çok mantıklı ya, ama tam bilmiyorum yani bunu. Çünkü hiçbir izahını okuyamadım ben bunun, ama mantıklı bir cevap bu. Yani acaba diğerleri daha kısa heceyle bitiyor, bunu bir ayrıcalıklı kılmak için mi, farkını koymak için mi bilmiyorum onu.
2: Kazı alanında bizleri arı gibi çalışan emekçi arkadaşlarımız karşılıyor. Onlar kazmalarını, küreklerini ve fırçalarını tarihin üzerinde nezaketle kullanıyor.

0: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Merhaba.
3: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Bir çayınızı içeriz artık. Hocam müsaade buyurun. Var mı çay için?
1: Tabii, buyurun.
0: Ara verdik galiba, çalışıyorduk.
1: Evet, şimdi çay molasındayız.
0: Arkeolojik alanda çalışan emekçi arkadaşlarımız köyden mi?
1: Evet, bu köyden ve çevre köylerden birkaç arkadaş var ama neredeyse tamamına yakını Köseler köyünden, hemen yakındaki köyden.
0: Sizin açınızdan mesela hani böyle bir antik kentte çalışmak ekonomik olarak nasıl bir gelir getiriyor?
4: Benim için güzel.
0: Güzel.
4: Güzel.
0: Köy yolundan antik kente giderken böyle küçük küçük göletler gördük hocam.
1: Evet. Hayvan göleti. Hatta
4: onlar hayvan göleti.
0: Onlar
4: hayvan
0: hani için. Sonradan oluşturan yapay göller değil mi?
1: İşte
0: onlar,
1: bu arkadaşların aynen. İşi.
0: Büyük yok, büyük onlar, baş hayvanlar içine girip.
4: Büyük baş, küçük baş.
0: Hepsi orada bağırı, şey yapıyor.
5: Onlar birisi ölüyor mesela. Benim hayır işim diyor. Biz şu göl yani o denire. Öyle. İşte ben oraya 10 milyar para bıraktım. Sol elini şöyle söylüyor. Tutuyor 3-5 kişiyi kazdırıyor oraya.
1: Yani hani çeşme ölüyor yaparlar ya birçok yerde. Burada
5: hayrat,
1: da göl.
5: Hayrat.
0: Hayrat gibi. Anladım.
1: Yani hayvanlar için sulama göleti yapıyorlar.
0: O zaman çay için çok teşekkür ederiz. Ziyade olsun.
6: Çok teşekkür ederiz. Teşekkür
0: ederim. Kolay gelsin.
4: Eyvallah.
7: Arazi şartları zor. Onlar elbette alışık ama biz şehirden gelenler olarak kavurucu sıcak ve dağ kentinin taşlı yollarına pek alışık değiliz. Dinlene dinlene çıkıyoruz.
0: Yusuf hocam, hangi bölgedeyiz, bu ne?
1: Şimdi şu an kentin biz mezarlık alanındayız. Yani nekropol dediğimiz mezarlık alanındayız. Bu tabii çok ilginç bir lahit. Mezar.
0: Bu bir de sembolik bir yapı. Mesela buraya evet. Gelirken baktığımız kaynaklarda bayağı hepsinde bu fotoğraf
1: evet,
0: var.
1: Doğru, haklısın. Çünkü bunun şöyle bir özelliği var. Aslında biz bunu geldiğimizde kırık parçalar halinde bulmuştuk ve biz yapıştırdık bulabildiğimiz parçalarını. Şimdi önemli olan bize verdiği bilgi tabii burada. Şimdi bunun üzerindeki motiflere bakarsan aslında bu lahit bir şey anlatıyor bize. Yani içindeki adamı anlatıyor. Bunun içinde kim yatıyor? Buradan çıkarabiliriz. Şimdi bak dikkat edersen 1, 2, 3 tane çelenk görüyorsun. Bu çelenkler onurlandırma çelenkleri. Yani demek ki bu adam mühim bir adammış ya da kadın diyelim. Evet. Onurlandırılmış kent tarafından. Ve bunun içinde de yazıyor kimler tarafından olduğu. Bakın burada Grekçe yazılar var. Burada mesela Neoi yazıyor. Burada Aiolida yazıyor. Neoi gençler demek. Yani gençler tarafından onurlandırılmış. Aiolida, Aioller yani halk. Halk tarafından onurlandırılmış.
0: Öğretmen gibi bir şey olabilir mi?
1: Olabilir çünkü neden olabilir? Bir kere onurlandırılmış. Bak şurada gördüklerimiz şu rulolar var ya. Bunların içine parşömen.
0: Evet. Parşömen rulosu.
1: Evet, yani. Parşömen için bu. Buradaki bir yazı takımı. Bak buraya bakacak olursanız burada bir defter görüyorsunuz. Difterya, bal mumundan defterler var. Eğitimde kullanılan antik yönde.
0: Evet, evet.
1: Şimdi büyük ihtimalle bu adam bunun bir öğretmen olduğunu düşünüyoruz biz. Cimnazyon var ya, eğitim
6: peki
1: kurumu.
6: Bu,
1: orada büyük ihtimalle ne, hocaydı
6: yani,
1: bu.
6: Ne o genç?
1: Gençler, evet. Ne o? Gençler.
6: Burada halk, orada ne var?
1: İşte kırılmış mı? Okumuyor
6: ha,
1: maalesef. Okuyamıyoruz.
6: Evet,
1: burası
6: evet.
1: Kırık. Yani ama önemli bir şahsiyet olduğu anlaşılıyor. Hem gençler hem halk tarafından onurlandırılmış. Evet. Ve bu yazı takımlarından da anlaşıldığı kadarıyla Cimnazyon Arhon denen öğretmenler var antik dönemde. Büyük ihtimalle bir eğitim adamı falan diye düşünüyoruz biz bunu.
0: O zaman nekropolden çıkalım artık.
1: Buyurun.
6: Evet, sen lahitten çık.
0: Ben lahitten çıkıyorum. Canlanıyorum lahitten çıkıp.

0: yoldan kestirmeden gelelim dedik. Nekropol adanın içerisinden geçerken hoca ile birlikte yeni bir bebek mezarı bulundu. Biz de buna ilk kez şahit oluyoruz.
1: Tamam. Olduğunu düşün böyle.
2: Evet.
0: Ön tarafını kırıyor herhalde ya da ön tarafsız yapıyor bunu. Ölü bebeği buraya koyuyor. Amfora ile birlikte aşağıya iki taşın arasına indiriyor. Üstünü de toprakla örtüyor.
2: Gömüyor.
0: Vay be. Bu taş şimdi 2200 yıllık.
2: 2400.

0: antik kentte, arazide yeni bir eser bulundu. Yeni eser bulununca arkeolojik ekibin fotoğrafçısı geliyor. Hemen onu belgelemek istiyor. Bu arada güneş var tepede. Güneş yoğun, sert bir ışıkla geliyor. Kazı başkanı bağırıyor. Fotoğraf alayı kurulsun diye. Hocam bir bağırın isterseniz fotoğrafı.
1: Alalım mı? Arkadaşlar fotoğraf alayı.
0: Gördüğünüz gibi ben de alaya gireyim.
2: Evet bak bacakları kapatalım.
3: Kapat.
0: Ben halay başı mı oluyorum?
2: Halay başı oluyorum. Sen kapat bacakları.
0: Kapat, bacakları. Kapat bacakları. Benim elimde bir mendil olursa çok
3: güneş
0: güzel.
3: Var güneş. Şöyle kapat.
2: Evet, tamam, yeterli. Halay da alsın.
3: Ya ötürteli yavrum.

0: Hocam şimdi burada yol farklılaştı. Bu evet. Kentin başka bir yönüne doğru mu gidiyor?
1: Evet, şimdi mezarlığın içinden gelip yol aslında dümdüz devam ediyor.
2: Yani kentin biz şöyle geldik, evet. O devam ediyor, biz evet. Saptık yukarı.
1: Biz şimdi bir sapaktan aslında kentin sur kapılarından içeri gireceğiz. Zaten birazdan dış surlardan gireceğiz, sonra Akropol'ün kentin ana surlarından içeri gireceğiz.
3: Konu asıl orada başlıyor.
1: Evet, asıl evet. Konu orada başlıyor. Şu an daha kentin dışındayız.
0: Orayı açtınız mı peki?
1: Hayır, henüz açılmadı.
0: Anladım. Açılan yoldan
1: açılan devam. Açılan yoldan şimdi devam edeceğiz buradan.

0: Şu an gördüğünüz gibi yol çok daraldı. Hı hı. Yolun daralmasının nedeni burada yine bir sur girişinden bahsediyoruz. Yani kentin dış surları bakın buradan geliyor ve tepeye doğru devam ediyor. Bu koridordan daralarak insanların buradan kentin dış surlarından içeriye doğru girmesi sağlanıyor.
1: Henüz kente girmedik. Kapıdan
0: evet, kentin şu an dışındayız, dış surlardayız. Buradan sonra kentin içindeki surlardan devam edip geçeceğiz evet. İçeriye doğru.

0: da bir kapının olduğu söyleniyor, yazılıyor.
1: Evet.
0: Tiberius Kapısı.
1: Şimdi biz de buna Tiberius Kapısı dedik. Yani şundan dolayı dedik. Aslında gördüğünüz gibi şimdi sur duvarlarının yanından geldik ve yukarı kent dediğimiz, yani kentin bütün kamu yapılarının olduğu alana gireceğiz şimdi.
0: Evet.
1: Burada bir kapı var. Biz burada bir kapının bütün malzemelerini kazıda bulduk. Yani kemerli bir kapı olduğunu düşünüyoruz burada. Çünkü malzemesi var. Ayırdık biz onları bir kenara. Ve yazıt parçası bulduk burada.
0: Evet,
1: şimdi o evet burada gördüğünüz yazıt, o yazıt bir kalıp aslında. Şimdi o yazıttan anladığımız kadarıyla milattan sonra 17 yılında Batanoğlu'nda çok büyük bir deprem var.
2: Şimdi öyle bir deprem ki üzerinde çok fazla konuşmamız gereken bir deprem. Bakın, deprem aşağıdaki kümeden deniz kıyısında ta Alaşehir'e kadar, Philadelphia'ya kadar etkilemiş. Kaç kilometredir? 150'den fazla. 150 kilometrelik bir fay ciddi bir faydır. Tek kırıldıysa, yani aynı anda, çünkü biz daha önceki söylenenlerden biliyoruz. 12 tane kent yıkılmış, yok olmuş. Ve İmparator Tiberius bu 12 kente yardım etmiş. Yaklaşık 36 yılına kadar. 12 tane kentten hem küme var, hem Philadelphia var, Alaşehir var. Bu ciddi bir deprem.
3: Şehrin Tiberius kapısından girdiğimiz gibi bizi sanayi bölgesi karşılıyor. Sanayi bölgesinin ana gelir kaynağı kenti ismini veren keçiler. Arazi başka türlüsüne pek olanak vermiyor gibi. Antik kaynaklara ve arkeologların öngörülerine göre şehirdeki en önemli üretim dericilik. Bu öngörüleri doğrulayan kaynaklardan biri de sanayi bölgesiyle yan yana inşa edilmiş umumi tuvalet. Çünkü dericilikte o dönem idrar kullanıldığı biliniyor. İdrar depolama küpleri de bunun en güzel kanıtı. Gördüğümüz gibi arkeoloji doğru ipuçlarını kanıtlar ve öngörülerle birleştirip en gerçek varsayıma ulaşmayı hedefleyen bir bilim.
4: Ya şimdi benim ilgimi çeken bir şey var. Neydi, ne oldu? Bundan 2000 yıl önce Hacet'i görüyorsunuz ve karşılığında para alıyorsunuz. Ama günümüz dünyasında Hacet'i gördükten sonra üste para veriyorsunuz. Onun büyüğü farklı rakam, küçüğü farklı rakam oluyor.
5: İki katı.
4: İki katı. Ya şimdi hani söylediğiniz bu şey var ya, sanayi alanına giden evet. Bölge. O amforayı böyle belki içinden alıyor.
5: Dolduruyor.
4: Ya da bedelini ödüyor. Oradan götürüyor keçiye. Keçi derisinin üstüne. Derinin üstünden kılı ayıklamak için onu üstüne yayıyor, güneşe bırakıyor, kurutuyor. Belki de üstüne bir parça kireç yapıyor. Onu bir süre güneş altında tutuyor, kuruyor. Kuruduktan sonra kıl ondan ayıklanıyor.
5: Perşömen yapıyor yani.
1: Deri yapıyor yani, deri aslında.
5: Zaten işte dediği Pergamon gibi yapıyor. Hep buranın ticareti. Tabii. Onun üzerine.
4: Devam.

0: Şimdi biz sokaktayız. O sanayi bölgesinden çıktık hocam. Bu sokakta en belirgin olan şey su mühendisliğinde Aygaillerin ne kadar ileri gittiklerini gösteriyor. Sokağın ortasında...
1: Başka çareleri yok değil mi? Su yok çünkü burada. Evet. Su toplamaları lazım. Evet.
0: Şimdi sokağın ortasında büyük bir kanalizasyon var. Bu kanalizasyon böyle bütün sanayi şeyinde, sokağında gidiyor. Burada herhalde kirli suyu akıtıyorlar ve bunu bir kanalizasyona bağlıyor. O kanalizasyon yoluyla da Sarnıç'a akıtılıyor. Burada benim başka ilgimi çeken bir şey daha var. Yapıların hemen köşesinde yağmur suyunun biriktiği susan şeyinden...
1: Duvardan sızdırıp çatıdan da gelenler var çünkü. Evet.
0: O daracık sokakta mesela künkle onu da herhalde temiz sarnıca bağlıyor.
1: Bir künk yolu var. Evet.
0: Onu görüyoruz. Da. Bir damla suyu bile heba etmemek üzerine kurulmuş. Bir de şey hani o kadar fazla antik kentte sarnıç var ki su sarnıcı. Bunlar hem kamusal su sarnıcı hem özel olarak kullandıkları işletmelerde. Saray bölgesinde mesela her dükkanın içerisinde küçük bir sarnıç vardı mutlaka. Su demek ki gerçekten hem ekonomik olarak hem de günlük hayatın içerisinde vazgeçemedikleri şey. Buradan devam edelim.
2: Evet. İşte antik kentin en büyüleyici yerine vardık. Aygai'nin kazılarında tamamına yakın ortaya çıkan ilk yer. Aristokrat adaletin taşlara kazınmış bir anıtı gibi süzülen meclis binası.
3: İtiraz ediyorum. Sayın Başkan, itiraz ediyorum. Benim de söyleyeceklerim var.
1: Kime itiraz ediyorsun? Kimse yoktu. Gel.
3: Havaya girdim hocam.
1: Tamam, gel. Yalnız seni burada böyle bağırtmazlardı aslında.
3: Öyle mi?
1: Evet. Yani bu kadar da demokrasinin bomboş olduğu ya da had safhaya vardığı, tavana dayandığı bir yer değil burası aslında. Britaryon dediğimiz şey, tamam, halk meclisi. Herkes istediğini söyleyebilir. Roma'da da böyleydi. Helenistik dönemde de böyle ki bu Helenistik dönemden gelen bir şey, yapı yani onun içinde oturuyoruz. Ama şimdi şöyle düşünsene, iki büyük kesime ayrılıyor aslında ilk bakışta Yunan toplumu. Helenistik dönemde de böyle. Efendiler ve köleler. Evet. Burada efendilerin söz hakkı var.
0: Evet, zaten 150-200 kişilik bir şey bu.
1: Evet herhalde. Yani bunun demokrasisi... doğru, işte Platon'da devletinde okuyoruz, Aristoteles'in politika eserinde okuyoruz ya da işte o konuşmalarının toplandığı o kitaplarda okuyoruz vesaire. Ama köleler konuşamaz. Şimdi Aristoteles'e baktığında, Platon'a baktığında o anlı şanlı bütün bugünümüze etki eden o felsefeleriyle, yani toplum felsefeleriyle özellikle adaletmiş, politikaymış. Bunların dönemine baktığında, bunların döneminde pratikte aslında bir yani arama var o demokrasiyi ama pratikte böyle bir demokrasi yok.
0: Kadınlar nasıl hocam?
1: Yani kadınlar zaten yok yani ortada. Mesela Aristoteles'in çok hoş bir şey aktarayım sana, örnek aktarayım. Diyor ki bu bir kaderdir. Yani kimileri köle olarak doğar, kimileri efendi olarak doğar. Yani bu doğanın insanlara verdiği bir durumdur. Bunu fazla kurcalamak lazım diyor. Platon daha eskidir. O milattan önce 4. yüzyıl. O da diyor ki mesela tragedyada aktörler diyor tragedya sırasında köleyi oynamamalı diyor.
0: Aa, bunu bilmiyordum.
1: Çok
0: ya.
1: Çok diyor. Yani ayıp bir şeydir bu diyor. Ahlaksızca bir şeydir. Köle oynanacaksa köle oynasın
0: ben
1: diyor.
0: Ben tiyatro yani. Okulu mezunuyum. Evet. Siz bunu bilmiyorum.
1: Evet, devlet eserinde vardır bu yani. Yani böyle bir ortamda...
0: Utanç verici bir şey olarak yani.
1: Sen şimdi kalkıp da itiraz ediyorum diye bağırdığın zaman bu biraz orada sorgulanırdı. Yani sen kimsin de itiraz ediyorsun? Köleysen zaten buraya bile giremezsin.
0: Hocam bir de şu var. Şimdi mesela... Antik kente çıkarken sizinle onun muhabbetini yapmıştık. Aslında bu tür antik dünyaya en fazla zararı Bizanslılar veriyor. Burası da bir dönem 13. 14.

0: 4. yüzyılda Bizans hakimiyetine giriyor. Mesela şeyde antik kentte bir şapel kalıntısı var. Bir de mesela şurada gördüğünüz gibi şeyler var. Bu kurşunları
1: tabii
0: alabilmek için Bizanslar tüm bunları kırmışlar, biliyor musunuz?
1: Yok şimdi etmişler. Tabii bütün yani bütün uygarlıklara kendisinden sonra gelen uygarlık zarar vermiştir bir kere, o kesin.
0: Günümüzde de bu şeyciler, yani defineciler.
1: Mesela Helenistik dönem tiyatrolarını bozan da Roma'dır. Çünkü Helenistik dönem tiyatrosu biraz antik dönemden aldığı mirasla daha tiyatro, daha gösteriyken birdenbire Roma gelir, orayı arena yapar. Evet. Yani hayvan dövüşlerinin yapıldığı, gladyatör dövüşleri şeylerinin, kavgalarının.
0: İçine sporu da katıyor yani.
1: Sporu da katıyor ve genişletiyor tiyatroyu.
0: Bunu Magnezya'da çok belirgin göreceğiz.
1: Genişletiyor, niçin? Çünkü oraya mümkün olduğu kadar insan doldurması lazım.
0: Doğru.
1: Bir problemli bir imparatorluk ne yapar, problemli bir devlet? Ya futbol, ya 3F kuralı vardır biliyorsunuz. Fado, futbol, fiesta.
0: Kim
1: ya da Fatima. İşte o şeyle Salazar'la İspanya şeyi diktatörü Franco'nun ortak tasarladıkları bir formüldür bu. İşte bu maalesef böyle bir kaide. Birbirlerini yok ederek devam ediyorlar.
0: Akşam güneşi batırırken de burada böyle sizle çay eşliğinde sohbet ediyoruz.
1: Çay. Güneşi batırırken burada. Şahane olur. Yanında da kek yaparız.

0: Batı Stoa'dayız değil mi?
1: Doğu Stoa, Batı Stoa. Batı Stoa, Britanya'nın yanında önünden geçtiğimiz yerde.
2: Evet. Şimdi Doğu Stoa'nın önündeyiz. Yani aslında Agora Meydanı burası tabii. Hı-hı. Yani kentin merkezindeyiz şu an.
1: Kentin merkezi meselesinde işte aslında karşılaştığımız iyi oldu burada. Hemen böyle kısa bir soru daha sorayım istiyorum. Arif Müfit Mansel'e baktığımız zaman o Ege ve Yunan tarihi kitabına o diyor ki bu kentin de ismini kullanarak Bergama'da diyor bir hipodamus planı uygulanmıştı. Biliyoruz gene milattan önce 5. yüzyılda Miletoslu hipodamus bir ızgara plan icat etti.
2: Izgara plan sistemi kentler.
1: Ya da mesela daha önce kullanılmış bir takım planları, kent planlarını sistematize hale getirdi. Esaslı bir iş yaptı aslında ve modern kentin planı olarak hala kullanılan bir yöntem icat etti.
0: Birbirini
1: yani.
0: Birbirini paralel kesen caddeler mi?
1: Evet.
0: Bölüm bölüm oluşuyor
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet ve adalar oluşturuluyor. Bu adaların içine de parseller, binalar yerleştiriliyor. Yani kamu binaları bir tarafta, konutlar bir tarafta
2: gibi.
1: Hipodamus aslında biraz politikaya da bulaşıyor. Çünkü diyor ki orada kesimleri de, kentin kesimlerini de ayırmak lazım. İşte askerler bir tarafta, sanatkar derken yani zanaatkarlar bir tarafta, işte tüccarlar bir tarafta, şunlar bir tarafta, bunlar bir tarafta. Ki Aristoteles karşı çıkar buna. Bir polis böyle olmazlar. Yani bir kent böyle olmaz. Bu kesimlerin hepsinin birbirleriyle ilişkisi olması lazım. Bu başka bir konu. Şimdi benim sormak istediğim şu aslında. Müfit Mansel Hoca diyor ki Bergama böyle kuruldu. Bu plana göre kuruldu. Evet. Assos da böyleydi. İşte Antakya'da da İskenderiye'de de görüyoruz bunu. Aygai de böyledir diyor. Şimdi gerçi tam olarak bilemiyoruz burada. Bütün kent ortada değil. Ama böyle bir ızgara plan var mı?
2: Şimdi tabii problem şu aslında. Hipodamik plan genellikle düz arazilerdeki kentlerde uygulanıyor. İşte mesela Milet dediğin yer bir düz arazi. Helenistik dönemde Aygai inşa edilirken büyük ihtimalle Pergamonlu mimarlar ve şehir plancıları burada çalışıyor. Şimdi biz onun izlerini takip edebiliyoruz. Çünkü kentin kamu yapılarının yerleştirilme şekli, işte yelpazeye benzer açılmış konumu falan aslında birebir Bergama'ya benziyor.
0: Athena
2: i̇şte
0: tiyatro. Için aynı şey
2: evet söylemiş. Yani tiyatronun konumu hemen üzerinde yer alan tapınak.
0: Stoacılık felsefi akımı ortaya çıkıyor okulun şekli yüzünden. Yani.
2: Şimdi zaten mantık şu aslında. Şöyle düşüneceğiz. Agora dediğiniz yer kentin merkezi, kent meydanı. Yani insanların toplandığı yer burası. Hayat burada geçiyor. İnsanlar burada felsefe de yapıyor, politika da yapıyor. Günlük hayat burada geçiyor.

0: doğa felsefesi, işte mesela filozoflar toplanıyorlar. İşte o sohbetler sırasında bir felsefe akımı ortaya çıkıyor. İşte o stoa felsefesi.
1: Tabii tabii, Aristoteles'in filan o Kıbrıs'ta, şey Kıbrıs diyorum, Asos'ta filan, evet, verdiği dersler hep stoa mantığıyla, tabii, sokakta yani.
0: Tabii,
1: evet,
0: tabii, doğru.
2: Evet. Makellum'dayız. Makellum bir havuz. Bu havuzun içi su dolu. Aşağıda biliyorsunuz Koca Çay. Antik çağdaki adı Picitus. Picitus çayından tutulan balıklar buradaki havuzun içerisine atılıyor. Ve burada insanlar Agora'ya alışveriş yapmaya geldiklerinde bu balıkları alıyorlar. Şöyle bir şey de düşündüm. Ne derece mantıklı. Şimdi onu hocalarıma da danışacağım. Aygay adını keçiden alıyordu. Canlı keçiler kesiliyor. Kesildikten sonra haliyle buzdolabı ve soğutucu olmadığı için bu suyun içerisine o balıklarla birlikte atılıyor. Hocam olur mu böyle bir şey?
3: Tabii ki olmaz. Özgür. Şimdi eti suyun içinde saklamak mümkün değil ama dediğin gibi burası büyük ihtimalle su tutan bir yer. Neden biliyoruz bunu? Bak dikkat edersen zemin kireç, yani bu taşlar kirece batırılmış. Bu ne demek? Suyun sızdırmazlığını sağlamaya çalışıyor.
1: Yani hep su vardı.
3: Evet, içinde su vardı. Bak şurada iki tane delik göreceksin. Bir tanesi temiz suyun girdiği, bir tanesi de kirli suyun çıktığı yerler var. Demek, evet, ki burada su biriktiriliyor.
2: Aşağıya bakalım, aşağı terasta ne var?
3: Tabii
2: vardı?
3: O teraslardan aşağıda Koca Çay'ı güzel bir şekilde görebiliriz. Güzel bir manzara var.
2: Manzara seyredelim.
3: İsterseniz geçelim.

0: Bir antik kentte beni en çok heyecanlandıran yerdeyim hocam. Meslek itibariyle. Tiyatrocuyum ya ben.
1: Evet.
0: Ve antik kentin tiyatrosunun içerisine giden vomitoryumda.
1: Ben tonoz diye biliyordum bunları.
0: Ukalalık yapayım size. Evet, vomitorium. Ben de buranın kazı başkan yardımcısı Yusuf Hoca'dan öğrendim. Vomitorium, yani tiyatro binasının içerisine giden tonozlu yapı. Roma tiyatrolarında özellikle böyle vomitoriumdan geçiş oluyor. Geçiş olduktan sonra mesela şöyle bazı kaynaklarda şöyle şeyler de yazıyor. Tiyatrolar salt, tiyatro seyredilebilecek mekan da değil. Gün içerisinde kendinizi dinlendirmek istediğinizde karşıdaki o ovaya, vadiye, işte akarsuyun sesine veya doğal güzelliğe kendinizi bırakabiliyorsunuz.

0: Bak bunlar 3 tane alt alta kemer. Değil mi? Demek ki bunu aşağıya doğru vermek için bu tonozu yöneltmek için böyle kademeli yapmışlar. Evet.
1: Şimdi orijinalinde herhalde teras olduğu için bu kapalıydı.
0: Kapalı. Böyle dümdüz geliyor bu. Evet.

0: bu söylemiş olun, yani içinden çıktığımız bu vomitorium sadece Roma tiyatrosunda mevcut.
1: Tabii tabii.
0: Evet.
1: Yani gördüğümüz şey o şu
0: evet,
1: anda.
0: Helenistik dönemde bu yoktu sanırım. Hele ki bir de bunun üstünde böyle teras olduğu düşünülüp kapalıysa, ya bir de bu böyle basamaklarla aşağıya doğru indiğinde gerçekten mekana hani ilk girdiğiniz anda sizi büyüleyebilecek bir güzellik sunuyor. Batı Anadolu'da böyle yamaca yaslıyor işte. Yamaca yaslıyor ki sahneden herhangi bir oyun oynandığında oyuncu veya oyuncular bağırdığında ki böyle ses akustik bir biçimde kendilerine gelsin diye ya da bütün sahneye aynı anda yayılsın.
1: Tabii bütün antik tiyatrolardan başlayarak Helenistik, Roma hepsi aynı sistem. Bir yamaç bulunuyor ve oraya yaslanıyor tiyatro.
0: Kazılırsa önümüzdeki yıllarda görebilme imkanı bulacağız.
1: O zaman göreceğiz evet.
0: Buyurun.

0: Aiolis'te bir dağ kentine veda vakti geldi hocam.
1: Böyle yerleri görmek başka bir duygusallık. Yani deniz, güneş, kum falan çok güzel. İşte macera da hoş bir duygu. Ama bir de buradaki o çalışmalar, burada o yaşamı yeniden hayal etmek, özel bir takım durumlara yeniden tanık olmak, o başka bir duygu.
0: Evet.
1: Belki işte öyle insanların daha çok ilgisini çekebileceği bir yer burası.
2: Pergamon'un arka bahçesi Aygai'ye veda vakti.
1: Evet.
2: Bizim rotamız başka bir yer.
1: Şimdi yeni bir yer gerekiyor.
2: Peki. Buyurun. Yolcu yolunda gerek. Evet.

0: Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Teşekkürler. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum buraya davet ettiğiniz için. İsmim Gülnaz Yılmaz Olguncan. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Samsunluyum. 33 yıl Samsun'da yaşadım. Karadenizliyim. Daha sonra buraya taşındım. Anadolu Üniversitesi Maliye mezunuyum ve şu anda İstanbul Üniversitesi Sosyoloji 2. bölüm öğrencisiyim. Böyle onun dışında da kendini arayan, anlamaya çalışan, bu hayat yolunda niçin yaşıyoruz diye yürüyen bir hakikat yolcusuyum diyebilirim.
0: İyi ki katıldınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kadar donanımlı, bilgili ve aynı zamanda yetenekli bir yarışmacımız var şu anda aramızda. Ama şunu söylemem lazım ki çok zorlu rakipleriniz de var.
1: Evet, izledim.
0: Başta Berivan Hanım olmak üzere.
2: Estağfurullah.
0: Bugün 5. kez aramızda, 3 kez final oynadı ve 3'ünde de 5000 lirayı kazanamadı. Tıpkı Nilay Hanım gibi. Nilay Hanım da o arada bir final oynamıştı ama evet. O da 1000 lirayla yetinmek zorunda kaldı. Bugün artık sıra acaba dün aramıza katılan Burhan Bey'de mi?
3: Olabilir. Çok yakın hissediyorum kendimi. Çünkü çok hemen hemen birbirine yakın cevaplar vererek kaybettim. Kaybetmedim daha doğrusu, kazandım. Ama bu sene, bu bölümde taçlandıracağıma inanıyorum.
0: Sizin finale çıkmanız için bizden bir talebiniz var mı? Stüdyo ortamı, ışıklar, yarışmacılarla ilgili olarak herhangi bir rahatsızlığınız... Ne bileyim benden, kameraman arkadaşlarımız.
1: Sen de seviyor musun?
0: Stüdyoyu tamamen boşaltabiliriz. Yani daha fazla konsantrasyon, daha iyi cevaplar için.
3: Evet, kulaklarıma direkt hoparlör verirseniz sadece sizin...

0: sesinize odaklanıp.
1: Peki. Başarılar diliyorum. Günaz Hanım, izlediniz ama yine de hem sizin için hem de izleyicilerimiz için kısaca formatla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Finale kadar 3 etapımız var. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı. Bu kez soruların değeri 2000 puan. Ve üçüncü etaba geldiğimizde 3000 puan değerinde olacak akıl oyunları etabında. Finalde 5000 lira para ödülü için en fazla puan alan yarışmacımız karşımda olacak. 20 saniyede süreniz var. Sizin bana bir sorunuz var mı?
0: Hayır.
2: Yok, hayır.
1: Yoksa o zaman cevap soruda başlasın. Cevap soruda birinci etapta başlıyor. Yani bilgi etabındayız. İşte ilk sorumuzun konu başlığı. İşte bu. Yine bir çizgi film. Bana müthiş enerji veriyor çizgi filmler. Şirin, pembe yanaklı, siyah saçlı, 8 yaşında bir kız Heidi. Alp dağlarında dedesiyle birlikte yaşıyor. Günlerini çoban arkadaşıyla birlikte keçilerini otlatarak geçiriyor. Heidi köyünde herkes tarafından çok seviliyor. En yakın arkadaşı ise Frankfurt'ta yaşayan Clara. İlk sorumuz gelsin. Heidi'nin çoban arkadaşının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süremiz bitti. İlk sorumuzun cevaplarını göreyim lütfen. Buyurun. Günez Hanım.
1: Peter.
0: Burhan Bey.
2: Ben de Peter yazdım.
0: Siz dün Rapunzel'de kalmıştınız.
2: Evet. Onu silmek için üzerine bir çizgi attım.
0: Peter diyorsunuz.
2: Evet.
0: Peki Berivan Hanım?
3: Ben ne bileyim, Mark dedim. Çok adam ismi aslında. Çocuğa da konmaz. Ya da çizgi filmde konmaz en azından.
0: Mark. Eskiden vardı Mark, biliyorsunuz. Hani Markus olsa belki ama Mark enteresan.
3: Mark neden bilmiyorum, evet.
0: Nilay Hanım?
4: Ben de Peter diye hatırlamak istedim herhalde. Yani çok emin olamadım ama.
0: Berivan Hanım'ın vermiş olduğu Mark cevabı acaba sizin o eminliğinizin oranında değişiklik yaptı mı?
4: Yani üzgünüm ama Berivan Hanım'ın kazandığını düşünmüyorum bu sefer. Yan yana da geldik halbuki ama yine de bir etkileşim oldu.
0: Baştan elediniz yani şu anda. Yanlış cevap diyorsunuz.
4: Ben acaba evet enerji verdim herhalde bu sefer.
0: Peki 3 Peter ve 1 Mark var. İlk sorumuzun cevabını görelim.
3: Peter
0: olacaktı. Doğru cevap. Böylelikle 3 yarışmacımıza puanları bölüştürdük. Haydi hiç izlemediniz mi Berivan Hanım?
3: Çok benlik değil.
0: Değil mi? Hangisi sizlik?
3: Ne bileyim. Zaten bunlar çok benim dönemim miydi? Onu da
4: evet,
3: hatırlamıyorum
4: evet,
3: ama.
4: Haydi bizim dönemimiz.
3: Ben bunları falan çok izlemedim ya. Okumadım da işin. Normalde izlemediğimi de okurum en azından. Mark ne alaka, hiçbir fikrim yok zaten. Boş kalmasın dedim.
0: Peki.
3: İzleyeceğim ama.
0: Nazar boncuğu olsun.
3: Olsun.
0: İkinci sorumuza geçiyoruz. Konu başlığımızı görelim.

Birbirinden şirin hepsi ve hayvanlar aleminde bir yolculuğa çıkartacağım. Devegiller familyasından Güney Amerika'nın dağlı kesimlerinde yaşayan bir hayvan türü. Genellikle yük hayvanı olarak kullanılır. Küçük bir başı, uzun kulakları ve fırlamış gözleri vardır. 30-40 kiloluk yükleri rahatlıkla taşıyabilir ama 20 kilometreden fazla yol yürüyemez. Genellikle 1-2 metre boyunda 70 ila 140 kilo ağırlığındadır. Çok kinci bir hayvandır. Kendisine özgü bir savunma sistemi vardır. Tehdit hissettiği anda karşı tarafa tükürerek hızla oradan uzaklaşır. Sorumuz gelsin. Fazla yaklaşıldığında tükürerek kendini savunan hayvanın adı nedir? Süremiz başladı.

0: Ona Güney Amerika'nın devesi diyorlar aslında. Süremiz sona erdi. Acaba bu tüküren hayvan neymiş? Cevaplarınızı göreyim lütfen. Gülnaz Hanım.
1: Lama.
0: Burhan Bey.
2: Lama.
1: Lama.
0: Berivan Hanım'da da aynı cevap var.
1: Lama.
0: Sanırım herhalde en güzel ipucu tükürmesiydi. Tükürmesi. Değil mi?
2: Tükürme demeseniz ben eşek yazacaktım.
0: Eşek mi diyecektiniz?
2: Diyorum 70 kilo olamaz. Acaba kurt mu? Dedi kim besliyor falan dediniz. O şekilde.
0: Peki lama 4'te 4 acaba puanları bölüştürecek miyiz? Cevabı görelim. Doğru cevap lama olacaktı. En iyi ipucu da az önce belirttiğim gibi tükürmesiydi. Tükürmesinin aslında yani fiziksel anlamda karşı tarafa tükürüyor, bir şiddet yok ortada. Herhangi bir o tükürmenin sonrasında karşı tarafa vermiş olduğu tek bir zarar var. Ne olduğunu biliyor musunuz? O salgıladığı tükürük çok pis bir kokuya neden oluyor. Evet. Ve o yüzden zaten kendini savunma olarak da tükürme eylemine geçiş yapıyor. Burada mesela aşağı yukarı 20 kilometreden fazla yol yürüyemez üzerinde yük varsa o da işte çok inatçılığından kaynaklanan bir durum. Hatta izleyelim lama ile ilgili güzel görüntülerimiz var. Bir ekrana gelsin lütfen. Evet, lamayla güzel bir tebessüm yarattı bizde tabii ki. Dünyanın en inatçı hayvanlarından birisi olduğunu da söylemek lazım. Hayvanlar aleminden başka bir aleme doğru yolculuk yapıyoruz şimdi. İşte yeni sorumuzun konu başlığı. Yöresel lezzetler konu başlığımız. Bakalım hangi yöredeyiz? Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine özellikle Gaziantep'e özgü bir çorbadır. Özellikle kuzu eti ve koyun yanağından yapılır. Bazı özel lokantalarda yapımı 13 saat kadar sürmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinir. Gaziantep yöresinde sıklıkla kahvaltıda tüketilir. Sorumuz gelsin. Gaziantep yöresinin bu özel çorbasının adı nedir? Süreniz başladı. Son 10 saniye. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Güneş Hanım.
1: Düğün çorbası.
0: Burhan Bey.
2: Beyran dedim ben.
0: Beyran. Berivan Hanım.
1: Beyran.
0: Kafa da salladınız.
1: Hastasıyım.
0: Hastasısınız.
1: Evet, çok severim.
0: Hastalığa da iyi gelir.
1: Çok iyi gelir.
0: Nilay Hanım.
3: Ben yuvalama dedim. Benim annem Antepli aslında. Ve ben Antep yemeklerini çok severim. Birçok çeşidi geldi çorbanın ama yuvalama herhalde en sevdiğim olduğu için o geldi aklıma.
0: Yuvalamayı ben de çok severim. Beyran'ı da çok severim. Düğün çorbasını da severim hadi.
1: Ben nikahta kaldım hala.
0: İki beyran, bir yuvalama, bir düğün çorbası. Kendimi bir anda lokantaya gidip de sipariş verir gibi hissettim ama.
2: Açık bir
1: film. Açık, aynen.
0: Görelim cevabımızı. Beyran olacaktı. Doğru cevap. Evet, Gaziantep'e de, Gaziantep'lere de buradan selamlar olsun diyelim. Ve yeni bir sorumuzla karşı karşıya olacağız şimdi. Dördüncü sorumuz, yani ilk etabın son sorusu geliyor. Gaziantep'ten İstanbul'a geldik. Türkiye'nin kültürel ve sanatsal yaratıcılığını paylaşmak için 2004 yılında kurulmuştur. Ülkemizin ilk çağdaş sanat müzesidir. Fotoğraf, tasarım, mimari, sinema gibi farklı sanat alanlarındaki eserleri koleksiyonunda toplar ve sergiler. Sanatçıların üretimlerine ve uluslararası işbirlikleri kurabilmelerine destek olur. Birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan müze, kurulduğu günden beri 8,5 milyon kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Sorumuz gelsin. İstanbul'un ilk çağdaş sanat müzesinin adı nedir? Süreniz başladı. Gülnaz Hanım'ın sanata özel bilgisi olduğu için bir çırpıda yazdı. Merak ediyorum cevabını. 5 saniye. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: Umarım doğrudur.
0: Gülnaz Hanım.
1: İstanbul Modern Müzesi.
0: Burhan Bey.
2: Benim cevabım yok. Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz.
2: Muhtemelen biliyorumdur ama ilk çağdaş sanat müzesi. O bilgi eksikliği vardır muhtemelen.
0: Çok eskileri mi götürdü sizi öyle dedim diye?
2: Yo aslında. 2004 dediniz.
0: Evet o yüzden acaba
2: ben
0: ondan...
2: Ben 2001'liyim. Bu bir şeyi değiştirmez ama.
0: Siz 2001'lisiniz 3 yaşındayken o yüzden bu soruyu es geçebilir sizin için.
2: Evet.
0: Ben de Burhan Bey diyorum. Burhan diyeyim o zaman. Öyle yapalım mı?
2: Burhan diyeyim tabii ki. Tamam. Benim kalırım.
0: Berivan Hanım.
1: Ersin Bey, ben de metrolarda falan böyle giderken İstanbul Modern gibi bir şey görüyordum. Dedim ki modern ne olabilir? Sanatlar Müzesi'dir o. Şunu ben ekledim. Sanatlar Müzesi'ni.
0: İstanbul Modern metroda giderken yoksa, gördüm dediniz.
1: Evet.
0: Olsa olsa bu olabilir diye şu anda bunu mu düşündünüz?
1: Yani oluru varsa budur. Yoksa bilmiyorum.
0: Yoksa ne olabilir Nilay Hanım?
3: Ben de hatırlayamadım ama şu an Modern Sanatlar Müzesi olabilir diye düşünüyorum Berivan Hanım'ın cevabı.
1: Modern sanatlar değil de modern ama contemporary de var aklımda bakalım. Tamam, modern ben... evet de şurayı almayız olmazsa.
0: İki aynı cevap var şu anda. İki tane de cevap vermeyen yarışmacımız var. İstanbul'da daha önceden Karaköy'deydi.
1: Evet.
0: Galata Port'un yapımı nedeniyle geçici olarak Beyoğlu'na gitti. Tekrar sonrasında Galata Port'a geçecek.
1: Evet.
0: Ben anlattıkça Gülnaz Hanım evet, evet, evet.
1: Öğretmenin evinin hemen karşısı.
0: Yani neresi?
1: Beyoğlu.
0: Evet. Peki o zaman cevabı görelim lütfen. Adresi de verdim artık.
1: Ziyarete gidersiniz.
2: Konum attınız.
0: İstanbul Modern olacaktı tabii ki. Doğru cevap iki yarışmacımıza. Puanları bölüştürüyoruz böylelikle.
1: Teşekkürler sanat.
0: Güzel, teşekkürler sanat dedi.
1: Ben de toplu taşımaya teşekkür edebilirim buradan.
0: Gidip görmenizi tavsiye ederim.
1: Evet.
0: Eğer hala gitmeyen var ise siz metroda gördünüz. Ama o ismi artık bundan sonra daha fazla herhalde aşina olacaksınız.
1: Evet, evet.
0: Tüm yarışmacılarımıza ve izleyicilerimize de tavsiye ediyorum.
1: Ben defalarca.
0: Eczacıbaşı ailesine de buradan aynı zamanda böylesine önemli bir... Sanat merkezi böylesine önemli bir müze kazandırdıkları için de teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: İlk etabı bitirdik. Hemen puan durumlarını bir hatırlatalım. Berivan Hanım 1250 puanla birinci sıradasınız. Ama rakipleriniz size çok yakın. Yeni yarışmacımız Gülnaz Hanım ve aynı zamanda dün aramıza katılan Burhan Bey 1100 puana var. Nilay Hanım 600 puandasınız. İyi bir başlangıç olmadı birinci etapta.
1: Evet.
0: İkinci etaba geçiyoruz.

0: Faydalı sebzeler. Bakalım bunlar nelermiş? Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum sizlerden. Ispanak dayanıklılığı arttırır, kansızlığı giderir. Domates sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı giderir. Enginar karaciğer ve kalbin en iyi dostu olarak bilinir. Kanı temizler, yorgunluğu giderir. Patates kalp damar sağlığını korur. Tiroidin düzenli çalışmasını sağlar. Patlıcan vücuttaki fazla suyun dışarı atılmasına yardımcı olur, kalp çarpıntısını giderir. Kereviz, yüksek tansiyon ve kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Karnabahar, kansere karşı koruyucudur. Pırasa, anne sütünü arttırır, idrar söktürücüdür. Yeşil biber, vücudu toksinlerden arındırır, bağışıklığı güçlendirir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre hangi sebze tiroidin düzenli çalışmasını sağlar? 20 saniye süreniz başladı. ...10 saniye. Süremiz bitti. Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun lütfen. Gülnaz Hanım.
1: Karnabahar.
0: Karnabahar diyor. Burhan Bey.
2: Kereviz dedim ben.
0: Berivan Hanım.
3: Ben de kereviz dedim ama emin değilim.
0: Ve Nilay Hanım.
4: Ben enginar dedim. Ben de emin değilim.
0: İki kereviz, bir enginar, bir karnabahar, bir yarışmacımız çarpı iki yani 4000 puan alabilir. Puanlar bölüşülebilir ya da hiç puan veremeyebilirim. Cevabı görelim mi o halde?
2: Görelim.
0: Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Patates kalp damar sağlığını korur. Tiroidin düzenli çalışmasını sağlar. Cevap soruda. Patates doğru cevap olacaktı ve 4 yarışmacımıza da maalesef puan veremiyorum. Yeni sorumuza geçiyoruz. Ve işte konu başlığımız. Büyük ustayı önce alkışlayalım. Mekanı cennet olsun. Kemal Sunal'la ilgili şimdi bazı notlar aktaracağım sizlere. Kemal Sunal 10 Kasım doğumluydu. Ancak Atatürk'e olan sevgisinden dolayı doğum gününü 11 Kasım'da kutlardı. Filmlerdeki karakterinin aksine utangaç ve ciddi bir mizacı vardı. Ha Babam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde babasını kendi öz babası Mustafa Sunal oynadı. Okulla arası çok iyi olmayan Sunal, ortaokul ve liseyi toplam 11 yılda bitirdi. Eşi Gül Sunal'la ilk buluşmalarından sonra 2,5 yıl mektuplaştılar. 48 yaşındayken tekrar üniversiteye gitti. Beni kimse araştırmayacak galiba, bari ben yapayım diyerek yüksek lisans tezini kendi üzerine yazdı. Hayatı boyunca 82 filmde oynadı. 83. filmi için yolculuğa başlayacakken 3 Temmuz 2000'de hayata veda etti. Sorumuz gelsin. Kemal Sunal'ın babasının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yine o alanda çok başarılı iki evladı var. Ali Sunal ve Ezo Sunal. Onlara da buradan aynı zamanda kıymetli eşi Gül Hanım'a da saygılarımızı da iletelim. Ve cevaplarınızı göreyim lütfen. Gülnaz Hanım.
1: Mustafa Sunal.
0: Burhan Bey.
2: Ben de Mustafa Sunal dedim.
0: Berivan Hanım.
3: Ben de Mustafa diye hatırladım.
1: Mustafa.
0: Dört aynı ismi yazdı yarışmacılarımız. Acaba ben ne demişim? Doğru cevabı görelim. Cevap soruda. Hababam sınıfı sınıfta kaldı filminde babasını kendi öz babası Mustafa Sunal oynadı. Cevap soruda. Böylesine büyük bir usta ile ilgili bu soruya 4'te 4 doğru yanıt vermeniz çok da güzel oldu aslında. Evet. Allah bir kez daha rahmet eylesin.
2: Amin.
0: Eşi Gül Hanım'ın bir kitabı var, Bir Kahve içelim diye. O kitabın adının Bir Kahve içelim olmasının sebebi de ne biliyor musunuz? Araları bozulduğunda, kızgın olduğunda ya da Gül Hanım herhangi bir tepki gösterdiğinde Kemal Sunal rahmetli hiç sesini çıkarmazmış. Hadi bir kahve içelim dermiş. Ve ondan sonra hiçbir şey söylemeden o tartışma bir anda noktalanırmış. O yüzden zaten kitabın adını da Hadi Bir Kahve içelim koymuş. Buradan selam ve saygılarımızı da iletmiş olalım Sunal ailesine. Yeni sorumuzla baş başayız şimdi. İşte konu başlığımız.

Bisikletin tarihçesi konu başlığımız. Bisiklet 1791'de Fransa'da icat edildi. Pedalı olmayan bu makinenin üzerine oturan kimse taşıtı ayaklarıyla yeri teperek yürütmek zorundaydı. 1817'de Alman Baron Karl von Drais bu taşıtın üzerinde bir gidon ve bir sele oturttu. 14 kilometre boyunca kullandığı araca koşu makinesi adını verdi. Dennis Johnson koşu makinesini alıp İngiltere'de geliştirdi. 300 adet üretip yaya at arabası adıyla piyasaya sürdüğü araç hobi atı olarak tanındı. 1861'de bir Fransız baba oğul koşu makinesinin ön tekerlek göbeğine pedal taktılar ve bu olay gerçek bisikletin de doğuşu oldu. Sorumuz gelsin. Koşu makinesi isimli bisiklet modelini geliştiren mucit nerelidir? Hangi ülkenin vatandaşıydı? Süremiz başladı.

0: Yedinci sorudayız. Puanlar birbirine çok yakın. Gerçekten çekişmeli bir yarışma şu anda. Ve süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: Almanya.
0: Gülnaz Hanım'ın yanıtı Almanya. Burhan Bey.
2: Ben İngiltere dedim.
0: İngiltere dediniz. Berivan Hanım.
3: Almanya.
0: Nilay Hanım.
4: Ben Hollanda dedim.
0: Neden Hollanda dediniz?
4: Emin olamadım. Tam ben tarihlere odaklanmıştım. Hatırlayamadım.
0: Yani öylesine yazdım diyorsunuz.
4: Evet, biraz öyle oldu.
0: Almanya yanıtını vermenizin sebebi?
3: Alman mucit dediniz.
0: Ondan dolayı Almanya.
3: O yüzden Almanya.
0: Sizi İngiltere'ye götüren neydi?
2: Zaten 3 şık vardı. Fransa, Almanya, İngiltere. %33.
0: Şimdi Hollanda'yı niye sordum? Acaba siz de daha önceki yarışmacılarımız gibi fondan olsa olsa Hollandalı mı olur diye düşündünüz o yüzden?
4: Yok ama evet, Hollanda'da çok bisiklet kullanımı yaygın zaten. O yüzden bir oradan da mantık yürüttüm herhalde.
0: Ama nerede ilk icat?
4: İşte ilk icat herhalde büyük ihtimal Almanya'dır diye şu an daha bir hatırlar gibi oldum. Tarihlere odaklanınca.
3: Fransa'da.
0: 1791'de Fransa'da.
4: İlk Fransa icat. Mı? İlk icat.
0: Doğru cevap Fransa mı? Onu hep birlikte görelim mi? Ben ne demişim? Cevap soruda. 1817'de Alman Baron Karl von Drais bu taşıtın üzerinde bir gidon ve bir sele oturttu. Cevap soruda. Doğru cevap Almanya olacaktı. İki yarışmacımız puanları böylelikle bölüşüyor. İngiltere ve Hollanda yanıtları doğru değildi. Sadece bisikletin icat edilmesi, koşu makinesi yaparak aslında bisikletin icatına yol açma değil, enteresan bir mucitlik yönü de vardır. Kıyma makinesini biliriz değil mi? Kıyma makinesini de ilk icat eden Karl Drais'tir. Aynı zamanda daktilo. Nereden nereye? Bir tarafta bisiklet, bir tarafta kıyma makinesi, bir tarafta daktilo. Her biri birbirinden bambaşka dünyaların aslında icatı. Karl Drais bu anlamda önemli mucitlerden birisi Alman. Şimdi ikinci etabın son sorusu geliyor. Önce konu başlığımızı görelim. Ünlülerin eski meslekleriyle ilgili yaşıyordu. Süreniz başladı.

0: 10 sanatçı ismi saydım ve şöhret olmadan, önce tanınmadan, şu anki yapmış oldukları o icraatlarını yapmadan önce hangi işlerle meşgul olduklarını söyledim. Bakalım en iyi dinleyen kim olmuş? Cevaplarınız lütfen. Günas Hanım.
1: Hiç emin değilim. Salladım diyebilirim Halit Akçı dedi.
0: Vallahi salladığınız, özür diliyorum. O kadar açık ki bu isimlerin arasında Halit Akçatepe demedim çünkü. Burhan Bey.
2: Adnan Şenses dedim ben.
0: Adnan Şenses, rahmetli evet. Adnan Şenses.

0: Berivan Hanım.
1: Halil Ergün dedim.
0: Halil Ergün cevabı ve Nilay Hanım.
2: Ben hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. Peki şu anda bir yarışmacımızın çarpı iki. Yani ikinci etabın son sorusu bu. 4000 puan kazanma şansı var. 4000 puan önemli bir avantaj elde etmesi anlamına gelecek. Ben ne demişim? Hep birlikte görelim mi? Cevap soruda. Halil Ergün doğduğu köyde çiftçilikle uğraştı. Cevap
3: soruda.
2: Ya karıştırdım, aynen öyle oldu.
0: Doğru cevap Halil Ergün olacaktı. Berivan Hanım 4000 puan kazandı. Artık yeni bir etaba geçeceğiz ama hemen puan durumlarını hatırlatayım. Berivan Hanım 6750 puanla birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Gülnaz Hanım 2600 puanınız var. Burhan Bey üçüncü sıradasınız, 1600 puana sahipsiniz. Ve Nilay Hanım 1100 puanınız var. Tabii ki özellikle Berivan Hanım'la demeyeyim ama diğer yarışmacılarımızla aranızda çok da fazla puan farkı yok. Üçüncü etapta her an her şeyle karşılaşabiliriz. Artık akıl oyunları etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Yeni etap demek, yeni puanlar demek. Her bir sorunun değeri bundan böyle 3000. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puan kazanacak. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.
4: Aklımıza geldi ki yağlarınız ve yağlarınız ekonomik faaliyetlerde başarı bizi yeterince mutlu edemez. Vatanın, memleketin imajı, adı daha iyiye varması için kültürel pencerede de bir şeyler yapmak lazım.
0: Türkiye'ye, iş dünyasına, hemen hemen her alana çok büyük katkıları olan, çok büyük emekleri olan değerli Sakıp Sabancı'yı buradan rahmetle anıyoruz. Ve sorumuzun detaylarına geçiyorum. Sakıp Sabancı 7 Nisan 1933'te Kayseri'nin Akçakaya köyünde fakir bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. 6 çocuklu ailenin ikinci çocuğuydu. Çok genç yaşlarda bir un fabrikasında veznedarlıkla iş hayatına başladı. Renkli kişiliğiyle tanınan Sabancı halka yakın tavırları yüzünden Sakıp Ağa lakabıyla anıldı. 1957 yılında Türkan Sabancı ile evlendi. 1966 yılında babasının vefatından sonra kurulan Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanlığına geldi. 2004 yılında hayatını kaybettiğinde Forbes dergisinin milyarderler listesinde 147. sıradaydı. Sorumuz gelsin. Sakıp Sabancı'nın kendinden küçük kaç kardeşi vardır? Süreniz başladı.

0: çok güzel bir sözü vardı. Manevi dünyanız zengin olsun, maddi zenginliğiniz daha sonra mutlaka gelir diye. Ve süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Gülnaz Hanım.
1: 4.
0: Burhan Bey.
2: 1.
0: Berivan Hanım.
1: 4.
0: Ve Nilay Hanım.
1: 4.
0: 3 yarışmacımız 4 yanıtını verdi. Ve eğer Burhan Bey'in cevabı doğruysa bir anda liderlik koltuğuna o geçecek. 7600 olabilir. Biri nasıl buldunuz?
2: Ben ikinci çocuğu olduğunu biliyorum. Bir cevabını oradan buldum ama 4 aslında.
0: O heyecanla mı diyelim, o bir anda bir belki evet buldum düşüncesiyle mi oldu?
2: Kendinden eminlik diyerek direkt yazıp bıraktım. Çok şey bakmadım. Yani hata yaptım.
0: Oysa süreyi biraz daha iyi değerlendirmiş olsaydınız evet, belki de siz de 4 yazabilirdiniz değil mi?
2: Evet evet.
0: Acaba 4 doğru mu? Bir de orası var.
2: Doğru.
0: Cevabı görelim. 4 doğru tabii, çünkü okuduğum bölümde 6 çocuklu ailenin ikinci evet, çocuğu olarak ifade etmiştim. Bir kez daha rahmetle anıyoruz Sakıp Sabancı'yı.
2: Tamamdır. Dikkatli.
0: Yeni sorumuza geçiyoruz şimdi. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.
3: Говорят, человек не свободен, потому что все, что он делает,

0: имеет свою предшествующую во времени причину. Но человек действует всегда только в настоящем, а настоящее вне времени. Оно только точка соприкосновения прошедшего и будущего. И потому в момент настоящего человек всегда свободен.
1: Tolstoy, konu başlığımız. Dünyaca ünlü Rus yazar Lev Tolstoy, 9 Eylül 1828'de zengin bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Asalet unvanlarından, lüksten sıkılıyordu. 34 yaşındayken 18 yaşındaki Sophie Burns ile evlendi. 13 çocuğu oldu ancak bunların 5'ini kaybetti. En ünlü romanları Savaş ve Barış ile Anna Karenina'yı bu dönemde yazdı. Rus köylüsünün yoksul, perişan durumu onu çok üzüyordu. Bütün servetini köylülere dağıttı, bu sebeple ailesiyle de arası açıldı. Giydiği her elbiseyi kendi elleriyle dikiyordu. Tanrı'nın egemenliği içimizdedir kitabı nedeniyle kilise tarafından aforoz edildi. Bir küskünlük sonucunda evini bırakıp yollara düştü. 82 yaşında bir tren istasyonunda ölü olarak bulundu. Sorumuz gelsin. Lev Tolstoy eşiyle kaç yılında evlenmiştir? Süreniz başladı.

0: 10. sorumuzun süresi bitti. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Günaz Hanım.
1: 1862.
0: 1862, 1828 artı 34.
1: 34 yaşında evlenmişti. 1828'e doğdu diye hatırlıyorum. 1862.
0: Burhan Bey.
2: Ben 1858 olarak doğumunu aldım. Onun için 1882 cevabını verdim. Ama
0: onları topladınız.
2: 1892 aslında bu.
0: Bir sıkıntı var sanki burada.
2: 92 burası.
0: Yani eğer doğru görüyorsam 1858 artı 34, 1892 olması lazım.
2: Evet. Ama onu öyle alamıyoruz.
0: 1882 olarak kaldı. Berivan Hanım.
1: 62.
0: 1862 ve Nilay Hanım.
1: 1862.
0: 3862 yanıtı var. 1882 yanıtını verdi tek yarışmacımızda. Doğru cevap acaba ne? Hep birlikte görüyoruz. 1862 doğru yanıt. 10. sorumuzu geride bırakıyoruz. Ve geldik şimdi 11. soruya. 11. 12. sorular özellikle son iki soru final öncesinde yarışmamızın kaderini çok etkiliyor. Heyecanlı bir soruyla karşılaşacağız. Önce konu başlığı.

İlginç bilgiler. Bakalım neler varmış. Ketçap 1830'lu yıllarda ilaç olarak satılırdı. Meşe ağaçları 50 yaşından önce palamut vermez. Kağıt para sanıldığı gibi kağıttan değil, pamuktan yapılır. Geçen son 3500 yılın sadece 230 yılı barış içinde yaşanmıştır. Başkan John Kennedy dakika başına yaklaşık 2500 kelime okuyabilirdi. Bir inek hayatı boyunca yaklaşık 200 bin bardak süt üretir. Salatalığın %96'sı sudur. Ayı inlerinin girişleri her zaman kuzeye bakar. Bir köpek balığı 100 milyon damla deniz suyu içindeki bir damla kanı hissedebilir. En fazla asfaltlı yola sahip olan ülke Fransa'dır. Sorumuz gelsin. 10 gram ağırlığındaki bir salatalığın kaç gramı su değildir? Süreniz başladı.

0: kaç gramı su değildir diye soruyoruz. 10 gram ağırlığındaki bir salatalı. Süremiz sona erdi. Biraz düşündüler yarışmacılarımız. Ve yüzlerindeki ifadeye baktığımda da kendinden çok emin görünen pek de yok gibi.
1: Ben eminim.
0: Eminsiniz?
1: Eminim.
0: O halde görelim cevaplarınızı. Gülnaz Hanım.
2: 40 dedim. 4 gramı su değildir diye hesapladım. %96'sı su. 10'la çarptım. 40 dedim ama bilmiyorum.
3: Burhan Bey. 4 dedim. %4.
0: %4 dediniz ama...
3: Kaç gramını hesaplayamadım. Direkt...
0: %100 olarak vereyim dediniz. Evet. Belki Ersin'in iyi tarafına denk gelir de...
3: Ben de %40 yazacaktım.
0: Hani evet der mi acaba?
3: Ben de %40 yazacaktım.
0: Ama Gülnaz Hanım sadece 40 gram yazdı. Siz %4 diyorsunuz.
3: Ha, anladım. %4,
1: gramını tamam. Soruyor ya.
0: Berivan Hanım?
1: %4 ise onda 0.4'tür dedim ben de.
0: 0.4. Evet. Nine Hanım?
1: 0.25 buldum. 100 gramda 4 gramı eğer su değilse 10 gramda da 0.25'tir.
0: Şu anda 4 yarışmacımızın da farklı farklı cevapları var. 11. sorumuzun doğru cevabı geliyor. İşte 6000 puan. Bakın hangi yarışmacımıza gidiyor? Doğru cevap 0.4 olacaktı. Tek başınıza 14.750 puan oldu. Yani...
1: Final garanti.
0: Yani...
1: Final garanti.
0: Bir de kameraya bakıp söyleyin isterseniz.
1: Final garanti.
0: Kaçıncı kez final?
1: Bugün 5. günüm, 4. finalim oldu.
0: Ya, 5. gün, 4. final. Berivan Hanım'ı bir alkışlayalım lütfen.
1: Teşekkür ederim.
3: Tebrikler.
1: Teşekkürler.
0: 5. gün... 4. final. Şu ana kadar 3 finalde 1000 lirayı aldı.
1: Bunu söylemek zorunda mıyız Ersin Bey?
0: Ben mecburum ama.
1: Tamam.
0: Yani siz söylemek zorunda değilsiniz ama ben söylemek zorundayım.
1: Tamam.
0: Ve yine hedef 5000 lira. Acaba artık olsun ya.
1: Artık lütfen yani.
0: Yani artık olsun. Olacak mı birazdan göreceğiz tabii ki. Ama hemen 14.750 finaldesiniz. Acaba kim gidecek? Şu anda hala aydınlığa kavuşmuş değil. Gülnaz Hanım 4600 ikinci sıradasınız. Nilay Hanım 3100 ile bir anda 3. sıraya geldiniz. Ve Burhan Bey şu anda 1600 puanınız evet. var. Gitmeye Bilmem en gerekiyor. Yakın. Siz görünüyorsunuz ama bir soru daha var. İşte o soru buradan gidecek olan yarışmacımızı belirleyecek. Önce konu başlığımız.

0: Uzunluk ölçüleri 12. sorumuzun konu başlığı. Uzunluk ölçüleri şu şekilde. 1 kilometre, 10 hektometre, 100 dekametre, 1000 metre. 1 metre ise 10 desimetre, 100 santimetre, 1000 milimetre. Ahmet her sabah düzenli olarak spor yapıyor. Sabah 06'da başladığı koşusu için her seferinde farklı bir yol tercih ediyor. Eğer sahil yolunu tercih ederse eve kadar 3 kilometre koşmuş oluyor. Orman yolunda koşarsa 2 saatte 4,5 kilometre yol kat ediyor. Kestirme olan park yolunu kullanırsa da 1 saatte 2 kilometre koşuyor. Sorumuz gelsin. Ahmet, orman yolunu tercih ettiği bir sabahı kaç dekametre koşmuş olur? Süreniz başladı. Finalist belli. Ama kime veda edeceğiz? Bunu öğrenmemiz için artık saniyeler kaldı. Süremiz sona erdi. Son anda Berivan Hanım da yazdı cevabını. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: 3000 dekametre dedim tamamen.
0: 3000 mi? Yazdığınız 300 yazıyor.
1: Ay pardon, 300. Bu da sıfır. Şu da sıfır. Ha,
0: orada iki tane sıfır var.
1: 3000 dedim evet.
0: 3000 dekametre. Ama...
2: Ben 15000 dekametre dedim.
0: 15000 dediniz siz.
2: Evet.
0: 15000'i nasıl buldunuz?
2: 5 dekametreyi, 1 kilometreyi 5 dekametre olarak aldım. 5000 dekametre. O şekilde 3 ile çarptım. Orman yolu 3 kilometreydi.
0: Oradan 15000 buldum diyorsunuz. Berivan Hanım?
3: Ben hiç odaklanamadım. Bir rehavet geldi bana.
0: Finale çıktım.
3: Yani... Dedim ki öylesine bir şey yazayım yani.
0: Dinlesem de olur.
3: Ya estağfurullah.
0: Bilsem de olur. Ben şimdiden finali düşünüyorum dediniz.
3: Gerçekten.
0: Yok, hak veriyorum canım. Ben de yani... olsam ben de aynı şeyi yapardım yani. Finale odaklanırdım. 0.25.
3: Hiç öylesine salladım gerçekten.
0: Dilay Hanım.
4: Ben 450 dedim ama ben de emin değilim yani. Şu an nasıl bulduğumu da hatırlamıyorum.
0: Nasıl bulduğunuzu
4: hatırlamıyorum yani. 400.
0: Ya bizim yarışmacılarımızın gerçekten zaman zaman ortaya çıkan ilginç özellikleri var. Bir cevap veriyorlar ama o cevaba nasıl ulaştıkları konusunda fikir sahibi olamıyorlar. İşte örneklerden bir tanesi Nilay Hanım. 450'yi buldum ama nasıl buldum? Vallahi ben de bilmiyorum dedi.
4: 4,5 kilometre olarak hatırlıyorum şeyi, orman yolunu tercih ettiğinde. Herhalde oradan, evet 450'yi de oradan buldum.
0: Acaba hangisi doğru yolu buldu, hangisi doğru cevabı bildi? 4 tane farklı cevap. Cevabı görelim. 450 dekametre.
4: Doğru.
0: Doğru cevaptı. Ve nasıl bulduğunuzu bilmiyorsunuz ama doğru bulduğunuzu söyleyeyim.
4: Söyledim ama 4,5 kilometre olarak hatırladım ama hiç de emin olmayarak söyledim. Bir önceki soruda çünkü çok emindim. O yüzden dedim bunda emin olmayayım.
0: Ama tek başınıza doğru cevabı bilmek için biraz geç kaldınız.
4: Evet, evet ne yazık ki.
2: Güzel vakit geçirdim. Amacım da zaten oydu. Taşlandıramadım. Ama yine de kaybetmedim. Kazandım, sizleri kazandım. Eğlence kazandım.
0: Teşekkür ediyoruz bu samimi düşünceleriniz için. Doğrusunu söylemek gerekirse, dünkü performansınızdan sonra bugün çok daha iyi bir performans bekliyordum ama ne diyelim, sağlık olsun. Bugün evet. Size veda ediyoruz. Tekrar görüşebilmek ümidiyle diyelim. Ve Nilay Hanım'la, Gülnaz Hanım'la yarın tekrar beraber olacağız. Karşımda yine tanıdık, bildiğimiz ve adeta final koltuğunu... Bir kez Nilay Hanım'a kaptırmıştı ama ben buradaysam benden başka kimse orada olamaz diyen. Fakat bir türlü 5000 TL'yi de kazanamayan Berivan Hanım olacak. Saniyeler sonra final için sizinleyiz. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor değerli izleyiciler. Ve Berivan Hanım yine karşımda. Artık tüm izleyicilerimiz, bu yarışmayı takip eden herkes aslında Berivan Hanım'ı tanıyor. Ve eminim Sadece ben değil, dün çok samimi bir şekilde söylemiştim. 5000 liraya kazanmanızı arzu ediyorum diye. Bizi izleyen ekranlara başındaki birçok izleyicimiz de sizin artık şu parayı kazanmanızı gönülden arzu ediyordur. Ha bunun için bir kolaylık sağlamayacağım tabii ki.
3: Yok.
0: Bir ipucu vermeyeceğim tabii ki. Ben yine görevimi yapacağım. Soruyu soracağım. İş yine sizde bitiyor.
3: Öyle. Ya Ersin Bey artık ekipten arkadaşlar aralarında toplayacaklar 5000'i gerçekten. Bu kadar alamayan yoktur. Bugün benim 5. günüm. 5000 falan. Belki dedim bugün alırım. Siz de bana böyle içinde 5'ler olan bir soru sorarsanız bugün o 5'i alırız. Artık iddialı konuşmaktan o kadar bıktım ki gerçekten. Millet diyecek ki boş boş konuşuyorsun. Çok heyecanlıyım yine.
0: Hak ederek finale geliyorsunuz. Ama finalde bir türlü doğru cevabı tahmin edemediğinizden dolayı, ki neden bunu söyledim? Tahminlerinizde de yanıldığınızı biliyorsunuz. Çünkü bir tahmininiz de oluyor, o da yanıldığınızı ortaya çıkardı. Ama bir rekor kırdınız. 4. kez finaldesiniz. En fazla finalde bizimle birlikte olan yarışmacımızsınız. Ve bu akşam artık yeni bir soru karşımıza çıkacak.
3: Hadi hayırlısı.
0: Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Final sorusunun konu başlığını görelim önce. Türk sinemasının en önemli filmlerinden birisi Eşkıya. Final

0: Sorumuzun konu başlığı. Beni lütfen dikkatle dinleyin.
1: Dinliyorum.
0: Eşkıya 1996 yapımı bir Yavuz Turgul filmidir. Eşkıya vizyona girdiği sene 2,5 milyondan fazla izlenerek 1996'dan 2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Eşkıya'nın bu başarısı uzun zamandır çöküşte olan Türk sineması için bir dönüm noktasıydı. Bazı eleştirmenlere göre Eşkıya, yani Baran karakteri, Yaşar Kemal'in ağalık sistemine karşı çıkan İnce Mehmet karakterinden esinlenerek ortaya çıkmıştır. Şener Şen ve Keje rolündeki Sermin Hürmeriç, Muhsin Bey filminin setinde tanışıp 1989 yılında evlenmiş, ancak Eşkıya'dan kısa bir süre sonra boşanmışlardır. Film 2015'te IMDb'nin en iyi 250 film listesine giren ilk ve tek Türk filmi oldu. Final sorumuz geliyor. Şener Şen ve Sermin Hürmeriç, Eşkıya filmi çekildiğinde kaç yıllık evliydiler? Süremiz başladı. Berivan Özyakışır, 24 yaşında, genç bir avukat. Finalde bizimle birlikte 5 yarışmanın 4'ünde adını finale yazdırdı. Ve bu akşam acaba 5000 lirayı kazanabilecek mi? Filmi izlemişsindir herhalde.
1: Filmi izledim.
0: Unutulmaz filmlerden birisi.
1: Muhteşem.
0: Büyük usta Şener Şen'e buradan saygılarımızı da iletelim. Olağanüstü bir filmdir. Ve bir aslında az önce sorunun detaylarında da ifade ettiğim gibi tam böyle çöküş dönemindeki Türk sinemasının Eşkıya ile birlikte o olağanüstü insanların ilgisiyle beraber yeniden ayağa kalkma sürecinin başlamasıdır Eşkıya.
1: Sizi anlayamıyorum Bilersin Bey. Kafam o kadar başka bir yerde.
0: Ben de fark ettim. Hani acaba bir yorum yapacak mısınız diye o kadar boş gözlerle bana bakıyorsunuz ki cevap var mı yok mu onu bile soramadım.
1: Şu an yüklendi mesela az önce söyledikleriniz. Evet, sinemanın çöküş döneminde ortaya çıkmış. Güzel, iyi ki çekmişler. Yavuz Turgul'a, Uğur Yücel'e, Şener Şen'e, hepsine sevgilerimi gönderiyorum. Ay, ellerim çok titriyor şu anda. Çünkü ben sanırım cevap vereceğim bugün.
0: Cevap vereceksiniz.
1: Evet, sonunda.
0: Şu ana kadar 3 finalde zaten eğer bu akşamda ben cevap vermeyeceğim deseydi bunu ortadan böyle kartıyı yırtacaktım. Yok, böyle bir hakkınız yok diyecektim artık. Çünkü yani yeter.
1: Evet, yeter gerçekten.
0: 5000 lira için bu para ödülünü kazanmak için cevap verme hakkımı kullanıyorum dedi Berivan Hanım.
1: Ersin Bey, 89'da evlendiklerini hatırladım. Yani öyle hatırladım. Filmin çekim yılından eminim, 96. Aklımda doğumumdan bir sene önce gibi tuttum. 89 doğruysa cevabım doğrudur. Değilse de artık yani gideyim ya. Çok da kalmayayım. Zaten bir şey başarabildiğim de yok.
0: Olur mu canım, öyle demeyin. Yani şu ana kadar cevap soruda yarışmasının performans olarak finale çıkan isimlerin içerisinde en çok puanı toplayan, belki en fazla para kazanan yarışmacı olmadınız. En çok puan toplayan, en fazla finalde yarışan bir yarışmacı olarak şu anda karşımdasınız.
1: Teşekkür.
0: Bu anlamda müthiş bir performansınız var.
1: Teşekkür ederim.
0: Onu yok sayamayız. Para ödülü kazanıp kazanmamanız sizin performansınızla asla eş değil.
1: Çok teşekkür ederim. Ersin Bey, cevabımı göstermeden önce sizden böyle olur da best of falan olursa beni davet etme sözü alayım. Çünkü elene de bilirim. Onun yolunu yapıp cevap vereceğim. Çağırırsınız bence beni diye düşünüyorum.
0: Seve seve.
1: Teşekkür ederim. O zaman cevap vereceğim.
0: Berivan Hanım, cevap vereceğim dedi. Önce bundan dolayı alkışlıyorum çünkü nihayet bu anı ben de bekliyordum. İzleyicilerimizle beraber bekliyorduk bunu. Şu anda ekipteki arkadaşlarımız, rejidekiler de alkışlıyorlar. Onu da söyleyeyim, onlar da çok mutlu oldular. Ve cevabınızı hem ben hem de tüm izleyicilerimiz görsün lütfen.
1: 7.
0: 7 cevabını verdi. 7 cevabını vermesi demek, eğer doğru ise 5000 lirayı kazanıp yarın tekrar bizimle olacağı anlamına gelir. Ama yok, hayır, yanlış ise bu kadar final gördükten sonra maalesef 5000 lirayı kazanamadan size veda etmiş olacağız.
1: Kısmet. Ama nedense böyle 7 bana çok şey geldi. 7 kardeşiz, 7 uğurlu sayım. 7 hatırlıyorum. Çok zor da değildi
0: uğurlu
1: soru.
0: Uğurlu sayınız 7 mi?
1: Evet, 3 ve 7. 7 de sırf 7 kardeşiz diye aslında. Başka herhangi bir uğurunu görmedim. Ama 7 uğurlu sayım diyeyim. Buradan da bütün kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. 7.
0: 7'den itibaren geri sayıma başlayalım mı?
1: Olur.
0: Buyurun başlayalım.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve...
2: Demli çay ülser yapar.
3: Çay değil sanki ıhlamur.
2: İnsanı tembelliğe alıştırıyor 1. Ceryan masrafı 2.
4: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı. Gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
5: Önce tasarruf.
6: Dikkat et! Ay dikkat et!
7: Eylemimiz fidye ödeninceye kadar devam edecektir.
8: Kaçırılmış mı?
9: Miras intikal davası için hazır olmasın emretti.
2: Örgüt ulan bunlar, örgüt.
10: Öldürmeyecekleri garanti değil ki.
2: Hiçbir sevenim dostum yokmuş, anladım. Ne ailem vermek istedi, ne de dost bildikleri.
11: Bula bula kocama buldular, kaçıracak.
2: Ev kiranız ve düğün için 100 milyon.
12: Var yemez. Bugün 18'de TV4'te.
13: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
12: O, korkularının üzerine gitmeyi tercih etti.
14: Tır kullanmaya başladığım zaman benim için çok kötüydü. Hayatımda hiç otomatik araca binmemiştim. İlk defa otomatik bir araca bindim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Tek korkum buydu bu arada.
12: Seçtiği yolda ailesi her zaman destekçisi oldu.
14: Tır şoförü olmaya karar vermek zor oldu mu? Oldu. Ailemden yana şüphelerim vardı ama hiçbir zaman hani kısıtlarlar falan değil. Her zaman çok çok destekçim oldular.
12: Vildan Çelik'in hikayesiyle benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
14: Benim hikayem 2008'de Diyarbakır'da bir köyden çıkan ufak bir çocuğun hikayesiyle başladı. Bu hikayenin sonu 35 yaşına kadar şu tırın tepesinde Avrupa'da bitecek.
15: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
12: Metrekare ekibi olarak bu hafta İstanbul Zekeriya Köy'de bir villaya konuk oluyoruz.
16: Burası 450 metrekare bir villa projesi. Şu an villanın bahçesindeyiz. Bahçedeki oturma alanının üstünde

0: hem de aynı zamanda sosyalliğe hizmet edecek bir alan olarak kurgulandı. Burada lambiri sistemini aslında tek parça, yekpare bir görüntü hedefledik.
1: Metrekare bugün 13.30'da TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
7: Neydi bu?
8: Evet, bu ne?
7: Nedir bu?
8: Kukla mı?
7: Kuşları...
8: Cadı. Canavar.
7: Cadı mı?
9: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
3: Eğlenceli cevaplar.
10: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
3: Kahkaha attıran görüntüler.
11: Var mı daha şey?
7: Bitti.
8: Bitti. Bay bay.
11: Tamam. Artık anlamda üç giden sık.
3: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Ne diyor? Ay, dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
14: Botanik.
15: Abacus.
14: Kasa.
15: Marul. Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: de gördüm ya artık. Gerçekten çok mutlu oldum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Berivan Hanım nihayet 5000 lira para ödülünü kazanabildi. Ve aynı zamanda yarın tekrar bizimle birlikte olacaksınız.
1: Evet. Benim için bu kısım gerçekten daha önemli. Yarın sizlerle tekrar beraber olmak. Çünkü çok muhteşem, sıcak bir ortam. Siz de ekranda göründüğünüzün bir fazlasısınız. Çok teşekkür ederim gerçekten. Sağ olun. 5 de güzel oldu tabii ama maksat eğlenmekti. Çok eğleniyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bugün 5, yanında bir de 3 var biliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Yani kasada şu anda 8 bin lira oldu.
1: Hiç fena para değil.
0: Bu dönemde daha ne olsun canım.
1: Nereden baksan iyi para, evet.
0: İyi para. Peki teşekkür ediyoruz tekrar.
1: Tebrik ediyoruz.
0: Ve güzel bir heyecan yaşamak için sizleri de ekranlarınızın başına bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

0: ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da müthiş mutluluk duyuyorum. Çünkü ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmayı çok seviyorum. Yeni yeni şeyler öğreniyorum. Gidiyorum, kim ne iş yapıyorsa ona yardımcı da oluyorum. Ben bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Çok güzel işler yapıyor burada hanımlar. Ben bugün dedim ki dokumacı olmak istiyorum. Gel Tuğba dediler, bakalım nasıl oluyormuş. Bir gör, görelim mi? O zaman Güler Hocam'ın yanına gidelim. Hadi buyurun başlayalım. Efendim şimdi ben Güler Hocam'ın yanına geldim. Dokumacı olmak istediğimi söyledim. O da bu işin o kadar kolay olmadığını, gel dedi sana bir çarpana dokuma öğretelim. Seni bir çarpsın. Değil mi hocam? Hoş geldiniz
1: evet,
0: programımıza.
1: Evet, hoş bulduk. Çarpana dokuma ve diğer adıyla kolon dokuma diye geçiyor. Kartlarla dokunan bir dokuma tekniği. İstediğimiz ölçülerde nereye ne kadar kullanacağımız dokumaya bağlı. Ona göre ipleri ayarlıyoruz ve ipleri kesiyoruz. İplerimizi kestikten sonra kartımız 4 delikli bir kart. Bu şekildeki bir kart. Buna evet Tuğba Hanım bunu geçirsin. İplerimizi geçiriyoruz. Önce A deliğimizi kullanıyoruz. A.
0: A evet. Hocam çok hızlı bir giriş yaptık. Heyecanlandım direkt.
1: İkinci olarak B deliğini kullanıyoruz. Ama bundan önce öncelikle bir desen hazırlıyoruz. Hı hı. Desene göre iplerimizi kesiyoruz. İplerimizin renklerini ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra
0: yani
1: A,
0: sonucunda böyle bir şeyler ortaya çıkıyor. Bunlar yöresel kıyafetlerde kullanılıyor. O yüzden evet. Ben bugün böyle bir kostüm giydim. Gözümüz gönlümüz açılsın diye. Biliyorsunuz ben her gittiğim yerde bir şeyler giymeyi seviyorum.
1: Evet, diğer delikleri de kullanıyoruz Tuğba Hanım. B ve C'yi de geçiriyoruz iplerimizi.
0: Karıştırmıyoruz değil mi hocam? Yani evet. Ben size...
1: Hayır, karıştırmıyoruz.
0: Karışıklığa sebep olacak bir şey yapmıyorum.
1: Evet, diğer deliğimizi de kullanıyoruz. Yalnız iplerimizi Tuğba Hanım hepsini aynı boy ve üst tarafta tutuyoruz. Hmm. Yukarıda tutuyoruz.
0: Ne kadar dinlendirici bir sesiniz var.
1: Aa sağ olun, teşekkürler.
0: Evet, böyle bir anda böyle kapıldım gidiyorum ben.
1: Teşekkürler.
0: Evet, böyle
1: şimdi bunu
0: nasıl oldum ben?
1: Evet. Dağılıyoruz Tuğba. Düğüm attıktan sonra bu kartlarımızı dizim şeklinde diziyoruz. Bakın bir...
0: Kaç tane yapacağız böyle?
1: Şimdi bugün çalışacağımız desen 13 karttan oluşuyor. Ve 13 kartta şu deseni elde edeceğiz.
0: 13 kart mı?
1: Evet.
0: Hepsi böyle mi oluyor gerçekten?
1: Evet.
0: Of ne kadar zor bir işmiş ya. Kolay mı sandın değil mi?
1: Evet.
0: Kolay mı sandın Tuğba?
1: Aynı şekilde ipleri geçiriyoruz.
0: Hocam A'dan geçirdim bunu.
1: A'dan sonra B, C ve D deliklerini kullanıyoruz. Buyurun. Şimdi Tuğba Hanım ipler yukarıda kalıyor ve yukarıda kalan kısmı bağlıyoruz.
0: Tamam. Bu kadar basit. Desem de inanmayın.
1: Bence de.
0: Kendimi böyle şey gibi hani... Ana sınıfında böyle yeni bir şeyler öğrenen öğrenci gibi hissediyorum ama hoşuma gidiyor.
1: Evet, öğrenmeyi
0: yaşıyor. Dokumacılığı evet. Merak
1: tekrar
0: ediyorum.
1: Tekrar kartı ters çeviriyoruz bu sefer.
0: Oluyor geçiriyoruz. Benden evet. Oluyor değil
1: dördü
0: mi?
1: Dördü geçiriyoruz.
0: Süremiyoruz, ipimiz bitti. Hocam hemen keselim. Ben bunu bileklik olarak da gördüm bir yerde. Hocam.
1: Evet, bileklik olarak da kullanılıyor. Yani her ev dekorasyonunda da kullanılıyor. Her alanda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Renkleri kendiniz istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz.
0: Ne kadar güzel işler ya. Gerçekten Türk hanımları ayrı bir şey. Yani el sanatlarında çok ustayız. Her şeyde mutfakta, yaptığımız her bir meslekte bence kadınlar çok farklı bir yerde. Bunu bir kez daha söylemek isterim ve kadınlarla çalışmaktan da çok mutluyum. Onlardan yeni bir meslek öğrenmekten ve onlara yardımcı olmaktan da mutluyum. Değil mi Güler Hocam?
1: Bizler de mutluyuz.
0: Mutlu musunuz ben buraya geldim
1: evet,
0: diye?
1: Evet, yaptığımız işlerin bu şekilde sunulması bizi de mutlu.
0: Evet, ben mesela buraya gelmeseydim belki böyle bir şey öğrenemeyecektim. Değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: Dokumacılık çok başka bir şey. O kadar çok böyle alanı var ki. Çarpana dokuma dedim ki, çarpana ne demek? Hemen bana örnek gösterdiler. Dediler, Tuba Hanım böyle bir şey yapacaksınız. Allah Allah, nasıl yapacağız bunu? Gerçekten çok enteresan bir şey. Kartlar falan çok değişik.
1: Evet. Yine diziyoruz Tuğba Hanım. Yine A deliğini kullanıyoruz.
0: Tamam. Onlarca iş öğrendim böyle program sayesinde.
1: Evet, şanslısınız.
0: Her gün bir yerdeyim hocam. Bir gün bir yerde çöp kamyonun arkasında beni görebilirsiniz. Bir gün yemek yemeye gittiğiniz restoranda beni garson olarak görebilirsiniz. Her yerdeyim ben. Şaşırmayın görürseniz.
1: Sizler de şanslısınız.
0: Güler Hocam bu şekilde. Oluyor, olacak benden. Ve geri kalanını da yaptıktan sonra diğer işlemlere geçeceğiz ama daha benim işim çok. Hocam ben şimdi tamamladım kartlarımı.
1: Evet. Şimdi kartlarımızı muntazam bir şekilde toparlıyoruz şu şekilde. Ve bunları hepsini aynı hizada ters çeviriyoruz. Ve dokumaya geçiyoruz.
0: Allah Allah ya, oyun oynar gibi hissediyorum şu an kendimi ama şimdi göreceğim oyunu, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Bunu alıp oraya mı gideceğiz?
1: Evet.
0: O zaman hadi buyurun gidelim.

0: Efendim şimdi dokuma kısmına geçtik. Ben bunu böyle bayağı makinede dokuyacağız zannediyordum ama Güler Hocam bir anda dokumanın ucunu beline bağladı ve kartlarımız da burada duruyor. Gerçekten şu an çok değişik bir şey yapıyorsunuz.
1: Evet, şimdi ileri 4 turlarla dizerken 4 deliğimiz vardı. Hı hı. 4 turlarla dokuma yapıyoruz ve desen oluşturuyoruz.
0: Aa, o kartlara çeviriyorsunuz.
1: Evet, evet. Çeviriyoruz. Bunlar çözgü ipleri, atkı ipleriyle de sıkıştırıyoruz.
0: Aa, ben yine ağlara başladım. Ağlara başladım. Her defasında bunu çeviriyoruz.
1: Evet, her tur, yani bir tur çeviriyoruz.
0: Acayip bir matematik bu.
1: Ve atkı ipini geçirip sıkıştırıyoruz. Tekrar aynı şekilde

0: at klipini geçiriyoruz ve dokumayı oluşturuyoruz.
1: Allah Allah, ne kadar meziyetli işler ya. Yani dokumanın böyle en manuel hallerinden biri herhalde, değil mi?
0: Evet.
1: Böyle elle bir şeyler. Ben gerçekten böyle makinede bir şey yapacağız zannediyordum.
0: Hayır, tamamen elle dokunuyor ve bunu gergin tutuyoruz. Mümkün olduğu kadar gergin tutulması lazım. Yoksa dokuma hatalı çıkıyor.
1: Ben hazır giydim kostümümü, böyle konu mankeni gibi şöyle duruyorum. Hocam gerçekten yani yapabilir miyim sizce ben dokuma işini?
0: Yaparsınız.
1: Şimdi Güler Hocam bana kızacak. Oynamaya mı geldin? Hiç öğrenmeyeyim.
0: Yok yok, hem oyun hem iş. İkisi birlikte.
1: Ne kadar tatlı bir hanım. Nasıl yapacağım?
0: Evet Tuğba Hanım, benim dokucuğum buraya kadar. Bundan sonrasını size veriyorum, siz dokuyorsunuz.
1: İnşallah hocam. Bakalım. Kartlarımız dağılmasın diye onları bağlıyoruz.
0: Evet, kartlarımız dağılmasın diye bağlıyoruz.
1: Şimdi bana bağlayacağız onu.
0: Evet, size bağlıyoruz.
1: O zaman bağlayalım. Gidiyorum. Hayır. Ne güzel ya. Evet, hazırım.
0: Gergin duruyorsunuz.
1: Ha,
0: yani
1: şöyle.
0: İpler mümkün olduğu kadar, evet, çözgüler gergin oluyor.
1: Kaç saat çalışıyorsunuz hocam bu şekilde, böyle bu pozisyonda?
0: Bu pozisyonda yarım saat, bir saat. Ondan sonra bir dinlenme süreci oluyor. Ondan sonra tekrar dokumaya geçiniyorum.
1: Evet.
0: Ama bir saatin ben fazla kullanmıyorum.
1: Doğru.
0: Kullanamıyorum.
1: Bir yerden sonra insan yorulur tabii ki.
0: Şimdi Tuğba'nın kartları tutuyoruz.
1: Tamam.
0: Bir ileri tur atıyoruz.
1: Hepsini değil mi?
0: Hepsi bir.
1: Aa.
0: Sonra sağ elimizle ipleri düzeltiyoruz.
1: Hı-hı.
0: Ve atkı ipimizi bu tarafa geçiriyoruz. Ve sabitliyoruz bu sırayı. Aynı işlemi tekrarlıyoruz.
1: Şimdi
0: evet.
1: Yine çevireceğim yine, kartları.
0: Evet, kartları ay, tekrar
1: çevireceğim derken yine ileri değil mi?
0: Evet.
1: Daima ileri. Oldu mu?
0: Daima ileri diye bir şey yok. Desene göre.
1: Onu
0: ama
1: ben uydurduracağım.
0: Bu desene göre tekrar atkı ipini evet aradan.
1: Buradan tutuyoruz. Değil mi?
0: Evet. Bazı desenlerde geri dönüşlerde yapabiliyoruz.
1: Hı hı.
0: Yine şimdi aynı işlem. Tekrar dört ileri. Tekrar ileri alıyoruz.
1: Elim yakıştı mı?
0: Evet, yakıştı.
1: Çok inandırıcı olmadı bu. Tamam, şimdi böyle.
0: Tekrar çeviriyoruz. Her çevirmede mutlaka atkı ipini atıyoruz.
1: Aa, hızlanmaya başladım artık, elim alıştı.
0: Şimdi dokumada Tuğba Hanım desen değişti. Kartlarda bir yanlış çevirme olabilir. Ama bu ilk yapış. Ondan sonra
1: en azından tesellimiz, evet.
0: Ama işin mantığını öğrendiniz.
1: Evet, en azından bir ileri gittim yani bu işte. Yani oldu diyorsunuz hocam aslında.
0: Evet,
1: biraz,
0: evet.
1: Evet, desende biraz farklılık olabilir ama olduğu kadar artık.
0: Evet.
1: En azından çarpana dokuma ne demek? Dokumacılığın alanında bu işler nasıl yapılıyor? Hangi alanlarda bu detaylar kullanılıyor?
0: Evet.
1: Bunları öğrenmiş olduk. Bayağı zaman alan bir şey bu. Yani hemen bir motifin oluşması öyle hemen olmuyor,
0: hayır,
1: değil mi?
0: Hayır, hayır. Dört turda oluşuyor bir motif. Yani dört kere çevirdiğimiz zaman motif oluşuyor.
1: Bak onu bilmiyordum.
0: Evet, dört kere çevirdiğimiz zaman ama yani tabii herhangi bir kartta oynamada da desen değişebiliyor.
1: Ay evet ya, demiştin ya başında da, bu çok değişik bir matematik, başka bir olay yani.
0: Biraz daha.

Gerçekten çok mutlu ediyor. Umarım siz de bunları evinizde, biliyorum deniyorsunuz, bana daha fazla yazın. Gösterin bunları. Hemen muzları doğradık. Diğer muzumuzu da doğrayalım. Muz narin bir meyve olduğundan dolayı koyacağız ve tahta kaşık yardımıyla tek yöne doğru çevireceğiz. Reçel yapılırken aslında yapılan en büyük hatalardan birisi şu: sürekli reçeli karıştırmak, sürekli reçelle oynamak. Sürekli reçelle oynamayın, onu biraz kendi haline bırakın. Ama onunla da ilgilenmeyi de ihmal etmeyin. Şöyle tenceremize doğradığımız muzları kararmadan hızlı bir şekilde aktarıyoruz. Şimdi birazcık ılık su koyacağım. Yaklaşık bir çay bardağı kadar ılık suyumuzu koyduk. Ocağın altını yakacağız. Şöyle tahta kaşık yardımıyla muzları önce küçücük, böyle minik bir hareketle dağıtalım. Hemen şekerimizi ekleyeceğiz. Normalde ev reçeli yapılırken 1:1 oranında şeker koyuluyor, biliyorsunuz geleneksel reçelde. Ama biz bunu 1:500 olarak düşürdük. Çünkü muz böyle tatlı bir meyve olduğundan dolayı şeker oranını birazcık daha azalttık. Şurada bir tane daha muz kalmış. Yavaş yavaş tahta kaşıkla önce şekeri eriteceğiz. Şekeri erittikten sonra böyle onu böyle güzel güzel pişmesi için kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğiz. Tahta kaşık yardımıyla tek yöne doğru çeviriyorum. Tek yöne doğru çevirmek önemli çünkü narin meyvelerde böyle farklı farklı yönlere, yani böyle karıştırıcı hareketlerde bulursanız o meyveler ezilir. Ayrıca reçel yaparken böyle dikine tencereler değil, birazcık daha bu kullanmış olduğumuz gibi geniş tencereler kullanmayı tercih edin. Çünkü bu sayede ürünlerin hepsi aynı ısıyı alabilir ve aynı ısıyı aldığından dolayı reçel daha lezzetli ve daha güzel olacaktır. Şimdi ev reçellerinin güzel olmasının asıl nedenlerinden bir başkası da, örneğin biz evde 100 kilo, 200 kiloluk kazanlarda, 500 kiloluk kazanlarda reçel yapmıyoruz. Yani maksimum 2 kilo, 5 kilo reçel yapıyoruz. Yani reçel miktarı aslında ne kadar az olursa onun pişme süresi ve onunla hani ilgi, meyvelerin ezilmesiyle ilgili bir durum söz konusu olacağından dolayı daha lezzetli olacaktır. O yüzden size tavsiyem, çok büyük kazanlarda çok büyük reçeller yapmayı tercih etmeyin. Daha böyle küçük küçük 2 kiloluk, 5 kiloluk kazanlarda evde reçel yaparsanız bu lezzeti daha güzel olmasını sağlayacaktır. Şekerimiz yavaş yavaş eriyor. Ya da bir başka hareket olarak şu hareketi de kullanabilirsiniz. Tahta kaşık sokmak istemezseniz. Ama lütfen tahta kaşık kullanın eğer bir kaşık kullanacaksanız. Farklı bir kaşık kullanırsanız çünkü onun lezzeti metal ya da başka bir plastikte onun lezzetiyle karışacaktır. O çok güzel ve çok keyifli bir sonuç elde etmeyecektir. O yüzden şöyle minik bir hareketle, hani kalça hareketi olur ya, o minik bir kalça hareketiyle bunu yapar gibi. Aslında spor yapıyoruz burada hep birlikte. Şekerimiz yavaş yavaş eriyor. Şekerimiz erirken hemen vanilyamızı ekleyelim. Vanilyamızı da ekledik. Muzlarımız çok güzel kokuyor. Çok güzel görünüyor. Vanilyayla birleştiği zaman böyle o aromatik tat burnuma geliyor ve çok mutluyum şu an. Reçelimizi burada altını hafifçe kısıyoruz. Kendi haline bıraktık. Reçelimiz güzel güzel kaynayacak. Böyle bir taşım, annelerimizin deyimiyle bir taşım kaynadıktan sonra şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Sonrasında da eğer bunu metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Reçelimiz burada pişerken dilerseniz ben sıradaki tarifime geçeyim. Şimdiki tarifimiz Fransız tostu. Fransız tostunun en önemli özelliği brioche ekmeğiyle yapılıyor olması. Bu brioche ekmeğiyle yapılıyor olması ona böyle acayip lezzet ve böyle güzellik kazandırıyor. Şimdi brioche ekmeğinin bir hikayesi var. Bu hikayesini anlatayım isterseniz size. Aslına bakarsanız 700 yıllara kadar dayanıyor. 700 yıllarda böyle brioche ekmekleri yapılmış. İnsanlar yemişler bunu. Ama popüler olduğu zaman Fransız devriminin olduğu zaman. Fransız devriminin olduğu zaman böyle insanlar açlık, sefalet, yoksulluk içerisinde ve böyle açlar, ekmek bulamıyorlar. Sonra kraliçe çıkıyor, diyor ki eğer ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Bu hepimizin bildiği bir atasözü aslında. Bu oradaki pasta diye nitelendirdikleri şey brioche ekmeği. Brioche ekmeği bulunduğu böyle kıvam,
böyle yoğunluk, dolu.

Dolayısıyla aslında pastaya, böyle keklere benzeyen bir özelliği var. Hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle ekmeklerimizin kenarını kesiyoruz. Bunun sebebi şu. Şimdi birazdan yumurtalı bir karışım hazırlayacağız. Yumurta, süt, krema, esmer şekerinin olduğu. Bu ekmeklerin kenarları birazcık daha sert, içleri yumuşak olduğundan dolayı ben hepsinin eşit derecede yumuşak olmasını istiyorum. O nedenle kenarlarını şöyle ayırıyoruz. Bu kenarlarını atmak zorunda değilsiniz. İsterseniz böyle parça parça yapıp kavurup, daha doğrusu tavada böyle gezdirip kıtır ekmek haline getirebilirsiniz. Kıtır ekmekle de böyle çorbalarınızın içerisine koyabilirsiniz. Bu arada reçelimiz güzel güzel kaynıyor. Hemen onu hafifçe bir karıştıralım. Üzerinde köpükler oluştu. O köpükleri alacağız şimdi. Bu sayede reçelimiz daha berrak olacak. Baktığımız zaman saydam bir görüntüye sahip olacak. Reçel belirttim ya, böyle gerçekten emek vermek, zaman harcamak, onunla ilgilenmek gereken bir olay. Olay gerçekten, reçel yapmak bir olay. Farkındaysanız ben çok eğleniyorum. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Ya çünkü ya bir şeyi daha eğlenceli hale getirdiğiniz zaman daha güzel oluyor bu. Ondan keyif alıyorsunuz. Hemen köpükleri aldık. Reçelimizi kendi haline kaynamaya devam edecek. Bu arada ben Fransız tostumuza devam edeyim. Ekmeklerin kenarlarını şöyle bıçak darbesiyle alacağız. Fransa yeme içme bakımından çok zengin bir ülke aslında. Dünyanın en fazla Michelin restoranı Fransa'da bulunuyor. O yüzden oraya gittiğiniz zaman mutlaka çok güzel yiyecek şeyler bulacaksınızdır. Dünyadaki 5 ana sostan 4'ü Fransızlara ait. Bu da gerçekten çok önemli. Yani dünya mutfağına gerçekten yön veren bir ülke. Ama tabii ki yani bizdeki bir kebabın yerini tutar mı? Onu bilmiyorum yani bir Adanalı olarak. Hemen ekmeklerimizi doğradık. Şimdi ekmeklerimiz burada dursun. Karışımımızı hazırlayalım. 2 tane oda sıcaklığındaki yumurtamızı alıyoruz.

Kürt matilimizi iyice çırpacağız bunu. Birazdan esmer şeker, krema, süt ve tarçın ekleyeceğiz. Daha sonra da tereyağında pişireceğiz. En sonunda üzerine bal koyacağız. İsterseniz reçel de koyabilirsiniz. İsterseniz farklı bir tatlandırıcı da koyabilirsiniz. Bu aslında bizim yumurtalı ekmeğe çok benziyor. Ama yumurtalı ekmekten ayrışan noktası şu. Bu daha tatlı. Bizim yumurtalı ekmek biliyorsunuz yumurtadan ve tuzdan, birazcık baharattan oluşan bir kahvaltılık. O yüzden o daha tuzlu. Şimdi yumurtalı iyice köpürene kadar çırptık. Hemen bir miktar süt ekleyeceğim. Yarım çay bardağı kadar sütümüzü ekledim. Kremamızı ekliyorum. Esmer şekerimizi ekledim. Tarçınımızı ekledim. Bir kısmını da tarçının üzerine atacağım. O yüzden ayıralım burada. Şu ekmeklerini kaldıralım. İyice çırpmaya devam ediyoruz. Bu arada ocağımızın altını yakalım, tereyağımız erisin. Bol tereyağlı. Tereyağını koyduk, böyle mis gibi tereyağı kokacak birazdan. Of, böyle brioche ekmeklerini hazırlamış olduğumuz bu yumurtalı karışıma koyacağız. Pişireceğiz iki tarafını da. Sonra üzerine bal dökeceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. İyice çırpmaya devam ediyorum. Brioche ekmeklerinin iki tarafında yumurtalı, sütlü, kremalı hazırlamış olduğumuz karışıma koyup içine yerleştiriyoruz. Rengi çok güzel oldu. Gerçekten çok iştah açıcı. Bir tane daha sığar bence hemen. Onu da yerleştirelim. Bakın kenarlarını aldığımızdan dolayı her tarafa eşit olarak dağıldı karışım. Bu benim en sevdiğim şeylerden birisi. Çünkü ben hatırlıyorum küçükken ekmek arası bir şeyler yapılırdı. O yapılan ekmek arası bir şeylerde yani sandviç yapılırdı. Ekmeğin başı boş olurdu ve bu beni çok mutsuz ederdi. Ama şimdi bu sayede her tarafında aynı lezzeti elde edebileceğiz. Bu arada reçelimiz de olma kıvamına yavaş yavaş geliyor. Yine köpükler oluştu. O köpükleri yine alacağız. Evet, Fransız tostlarımızın arka yüzleri piştiğini hemen şöyle bir kontrol edelim. Birazcık daha pişmeye ihtiyacı var. Yavaş yavaş pişiyorlar. Piştikten sonra diğer tarafını da pişireceğiz. Üzerine bal dökeceğiz. Tarçın dökeceğiz. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Böyle şu an burnuma o tarçının mis gibi kokusu geliyor. Sütün böyle kokusu, böyle o birleşiminin kokusu geliyor. Çok güzel görünüyor. Tereyağıyla birleştiği zaman zaten müthiş bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu işin sanırım en zor kısmı bu kadar güzel bir şeyin pişmesini beklemek. Çünkü böyle başında duruyorsunuz, Allah ne zaman pişecek, pişse de yesek bunu diye. İşte olacak ama yani. Sabırlı bir şekilde beklemeye devam edeceğiz. Reçelimiz olma haline geldi. Şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu ekledik. Bu arada Fransız tostlarımız da pişti. Hemen Fransız tostlarımızı almanın vakti geldi. Sanırım işin en güzel kısmı bu. Mis gibi tereyağlı, mis gibi yumurtalı. Şöyle ortadan ikiye bölelim. Tostumuz çok güzel oldu. Şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Sunumda neler hazırladık bir bakalım. Bugün size muhteşem muz reçeli ve Fransız tostu yaptık. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Denedikten sonra Instagram'dan lütfen bana yazın. Instagram'dan Türev Ulda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavio, haz için tasarlandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi?

0: Pago.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
7: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
9: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
10: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: O korkularının üzerine gitmeyi tercih etti.
12: Tır kullanmaya başladığım zaman benim için çok kötüydü. Hayatımda hiç otomatik araca binmemiştim. İlk defa otomatik bir araca bindim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Tek korkum buydu bu arada.
11: Seçtiği yolda ailesi her zaman destekçisi oldu.
12: Tır şoförü olmaya karar vermek zor oldu mu? Oldu. Ailemden yana şüphelerim vardı ama hiçbir zaman hani kısıtlarlar falan değil. Her zaman çok çok destekçim oldular.
11: Vildan Çelik'in hikayesiyle benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
12: Benim hikayem 2008'de Diyarbakır'da bir köyden çıkan ufak bir çocuğun hikayesiyle başladı. Bu hikayenin sonu 35 yaşına kadar şu tırın tepesinde Avrupa'da bitecek.

0: anların dondurması Oando.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.

0: TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar meydanındayız. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Serpil Yılmaz.
0: Bu kadar mı tanıyacağız Serpil
1: Hanım? Yok, hayır.
0: Heyecandan.
1: Evet, heyecandan biraz şey oldu.
0: Serpil Hanım, hoş geldiniz.
1: Daha çok heyecanlandım. Ev hanımıyım, emekliyim. Ondan sonra iki tane evladım var.
0: Allah bağışlasın.
1: Teşekkür ederim, bu kadar.
0: Bu kadar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Serpil Hanım. Ben hemen rakibinizi tanımak istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Teşekkür ederim. Zehra Koç, Çorumluyum. 3 çocuğum var, 2 torunum var.
0: Allah bağışlasın.
2: Temizlik personeliyim. Bu kadar. Oğlum yanımda, destekçim. Takım arkadaşıma başarılar diliyorum. İnşallah hangimiz kazanır, hangimiz kaybederiz bilemiyorum.
0: Evet, takım arkadaşınız değil artık, o sizin rakibiniz. Efendim Zehra Hanım, sizler de hoş geldiniz diyelim. Kurallarımız zaten biliyorsunuz. Şu andan itibaren sizler rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğiz. Bakalım bu etabın kazananı kim olacak sevgili izleyenler? Şimdi Serpil Hanım, sizce kim kazanır?
1: Ben.
0: Rakibin şansı var mı?
1: Bence hiç yok.
0: Hiç yok.
1: Ama rezil olmayayım bir de.
0: Olmazsın canım. Sen kendine çok güveniyorsun.
1: Güveniyorum.
0: Bakalım
1: yani
0: rakibe...
1: Sorulara bağlı bir de.
0: Rakibe şans bile dilemedik. Bakalım rakibi ne düşünüyor efendim. Zehra Hanım, Serpil Hanım kendine çok güveniyor ve sizin kazanamayacağınızı iddia ediyor.
2: Ben de güveniyorum kendime. Sorularımız verilmeyecek her şeyi.
0: İyi olan kazansın.
2: İyi olan kazansın.
0: Ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bilebilirsen'in ilk etabı başlıyor diyelim, sorum geliyor. Hangi şehrimiz Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir köprü görevi görür? Evet, çift ses geldi.
2: 15 Temmuz Köprüsü.
0: Yok, köprü görevi görür, yani bir şehirden bahsediyorum.
2: Pardon.
0: Size geçtik efendim. Şehir, hangi şehrimiz görür? Aslında Zehra Hanım'dan bir kopya
1: İstanbul
0: geldi.
1: Efendim,
0: İstanbul. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Serpil Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Zehra Hanım.
2: Evet.
0: Kafanız karıştı sanırım.
2: Aynen, öyle oldu azıcık.
0: Oluyor.
2: Arkadaşıma şans vermiş oldum.
0: Evet, biraz şans verdiniz ama bireysel yarıştığımızı unutmayalım. Geçelim ikinci sorumuza sevgili izleyenler. Sorumuz geliyor. Masal sonlarında tekrarlanan tekerlemeye göre gökten hangi meyve düşer? Tek ses geldi.
1: Elma.
0: Elma. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Serpil Hanım'a göndermiş olduk sevgili izleyenler. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Zehra Hanım.
2: Buyurun.
0: Biliyor muydunuz bu sorunun cevabını?
2: Biliyordum ama basmayı unuttum.
0: Evet, iki yarışmacım da şu anda çok heyecanlı ve ben de bu iki heyecanlı yarışmacım arasında ben de çok heyecanlıyım sevgili izleyenler. Şu anlık 2-0'lık puan tablomuz var, tekrardan hatırlayalım. Zehra Hanım, bu soru sizin için çok önemli. Çünkü bu soruya doğru cevap verememeniz takdirinde otomatik olarak elenmiş olacaksınız.
2: Tamam.
0: O yüzden bu soru sizin için çok önemli diyerek üçüncü soruma geçmek istiyorum efendim. Bir kimsenin ödemediği borcu için adli bir kuruluş yoluyla yerine getirilmesi işlemine ne denir? Çift ses geldi.
2: İcra.
0: İcra. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Zehra Hanım'a gelsin. Efendim, 2-1'lik bir puan tablomuz var. Kendinizi potadan kurtardınız diyebiliriz. Efendim, dördüncü sorumuzdayız. Yabancı dildeki filmlerin başka bir dile çevrilerek seslendirilmesine ne ad verilir? Çift ses.
2: Türkçe altyazı.
0: Altyazı değildi. Neydi o? Geçtim.
2: Dublaj.
0: Dublaj. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Serpil Hanım'a geldi. Efendim, 3-1'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Zehra Hanım, sizleri
2: elendik.
0: Bu soruyla elemek durumundayız. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Tanıştığıma memnun oldum.
0: Bizler de
2: arkadaşıma
0: memnun
2: başarılar diliyorum. Sizi tanıdım, mutlu oldum. Teşekkür ederim her şey için.
0: Bizler de çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim, Serpil Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Serpil Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Serpil Hanım, rakibiniz Zehra Hanım'ı 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Sevinçliyim, mutluyum. Kolaydı sorularda. İnşallah bunu da başarabilirsem, kolay olup da sonradan da bilemezsem yani bir şey olmayayım. Ama işte kendimi yine güveniyorum. Ama süre biraz kısa, 10 saniye gibi bir süre. Bir duraksamam olursa artık yapacak bir şey yok. Burada bir eğlenceli vakit geçirmiş
0: olurum. Yok, gayet keyifli bir vakit geçiriyoruz diyebilirim efendim. İsterseniz yarışmamızın kurallarını bu etapta tekrardan hatırlamış olalım efendim. Bu etapımızda 3 adet sorumuz var ve bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olarak sizlere geliyor. Atasözlerimiz var, şarkı sözümüz var, tamamlamamız gereken ve bilmecemizden oluşuyor bu etapımız. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız Serpil Hanım, ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Evet, hazırım.
0: Evet efendim, ilk sorumuz geliyor. Bir şarkı sözüm geliyor.
1: Bekliyorum.
0: Şarkılarla aranız nasıl?
1: Biraz iyi. Çok sözleri bilemem ama birlikte söylendiği zaman gerisi gelir de tek başıma pek çıkaramam.
0: Umarım bildiğiniz yerden gelir diyelim. Sorum geliyor efendim. Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, nokta nokta bir gün öder hesabı. Barış Manço'dan bir şarkı geldi. Yaz tahtaya bir daha,
1: tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı.
0: Kocaman alkışlarımızı Serpil Hanım'a göndermiş olalım. İlk sorumuzun cevabı da sarı çizmeli Mehmet ağa olacaktı. Biliyor musunuz bu şarkıyı?
1: Biliyorum.
0: Duyalım mı sizden?
1: Kocaman sesim çok güzel değil ama.
0: Ben size eşlik edeceğim hep.
1: Tamam, o zaman beraber başlayalım.
0: O zaman siz başlayın, ben size eşlik edeyim.
1: Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı.
0: Dedik. Tekrardan kocaman alkışlarımızı Serpil Hanım'a göndermiş olduk. İlk sorumuzun ödülünü de Serpil Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Evet, geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir bilmece efendim. Rengi yeşil, çubukta yetişir, hem tazeyken hem kuruyken yenir. Neydi bu? Süren başladı.
1: Yeşil soğan.
0: Efendim?
1: Yeşil soğan.
0: Soğan değildi böyle.
1: Kuru soğan, yeşil soğan.
0: Hayır, hayır. Baklagil.
1: Bezelye.
0: Yok. Değiştir.
1: Yeşil soğan, kuru soğan. Ay bilmiyorum.
0: Süremiz doldu. Fasulye.
1: Ha, fasulye. Ha, fasulye aklıma geldi de. Hiç yeşil soğan, soğan deyince kurusu olur.
0: Hayır, soğan demedim. Rengi yeşil, çubukta yetişir, ha, hem tazeyken.
1: Orayı dikkat almadım.
0: Evet, ama aslında ben kesin bilirsiniz diye düşünmüştüm.
1: Yok yok, vallahi bir şaşırdım orada.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Ben yine ilk sorunun ödülünü sizlere vermek istiyorum.
1: Ha, teşekkür ederim.
0: Güle güle, güzel günlerde harcamanız çok dileğiyle. Mersi. Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Tabii, çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Yani hem böyle güzel vakit geçirdim sizinle de, böyle açık havada. Üsküdar gibi bir yerde. Çok teşekkür ederim. Tekrar karşılaşırız inşallah.
0: İnşallah değil. Hoşça kalın efendim.
1: Tamam, iyi çalışmalar diliyorum.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Merhabalar.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Sabri Mamat, Rizeliyim. Esnafım, Üsküdar'da oturuyorum. Bu şekilde.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Hemen rakibimize geçiyoruz efendim. Sizleri tanıyalım.
1: Merhaba, Ersin Acar. Evliyim, iki çocuğum var. Emekliyim, yeni emekliyim ama çalışmaya devam ediyorum. Enerji sektöründeyim. Şimdilik bu kadar.
0: Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tanışıyor muyduk bu arada?
1: Evet.
0: Nereden tanışıyorsunuz?
1: Ya çocukluk arkadaşı denebilir.
0: Çocukluk arkadaşı.
1: Evet, birbirimizi iyi tanırız.
0: Peki, çok güzel. En sevdiğim yarışmacılar. Çünkü şu anda siz çocukluk arkadaşı olarak rakipsiniz.
2: Evet.
0: En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Şimdi Sabri Bey.
2: Evet.
0: Sizce kim kazanır? Çocukluk arkadaşı.
2: O da Ersin kazanır.
0: Bu nasıl rekabet? Kendinize güvenmiyor musunuz?
2: Yani güveniyorum ama yani Ersin daha iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii arkadaşı, çocukluk yani. Arkadaşı tabii ki de öyle söyleyecek. Şimdi Ersin abiye soracak olursak da Sabri kazanır der.
1: Kesinlikle öyle. Genel kültürü yüksek, tevazu gösteriyor şu anda.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o kazanır diye düşünüyorum.
0: O zaman iyi olan kazansın.
3: İyi olan kazansın.
0: Diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum ben. İlk sorumuz geliyor sevgili izleyenler. Makyajı abartanların ne küpüne düştüğü söylenir. Evet, çift ses geldi, çift ses.
1: Boya küpü.
0: Boya küpü. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ersin Bey'e göndermiş olalım efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Basamadık.
2: Yani.
0: Basmak gerekiyor.
2: Dediğim gibi Ersin Bey bu konuda benden daha iyi.
0: Bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Göreceğiz efendim. Daha ikinci sorumuza geçiyoruz. Yeni şekilde efendim geliyor sorumuz. Yazın kırlarda ve ekin tarlalarında yetişen kırmızı narin çiçek hangisidir? Çift ses geldi.
1: Gelincik.
0: Gelincik. Gelincik. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ersin Bey'e göndermiş olduk. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Sabri Bey, eğer bir soruya daha doğru cevap veremezseniz otomatik olarak Ersin Bey sizi elemiş olacak. O yüzden bu soru sizin için çok önemli. Sorumuz geliyor efendim. Bilgisayarın açık kaldığı fakat çok az güç harcadığı tasarruf modunun adı nedir? Evet. Çift ses geldi.
1: Standby.
0: Efendim?
1: Standby.
0: Yani tam öyle sayılmaz.
1: Biraz ipucu ver.
0: Yani Türkçesini düşünelim.
1: Uyku modu.
0: Uyku efendim? Modu. Uyku modu. Ersin Bey'den geldi.
1: Standby aynı şey geliyor da ben yani Türkçesini hiç kullanmadığımız için öyle bir acemi.
0: Uyku modu. Doğru cevap. Aslında İngilizcesini söylediniz ama Türkçe evet. Cevabı da almamız lazım. Çünkü izleyicilerimiz de bilmiyor olabilir. Onlara da söylemek için.
1: Tabii literatürü de genelde yani iş çevresinde böyle geçtiği için standby diye. Hani hiç şey aklımıza gelmiyor. Yani işte uyku modu falan filan uzun cümleler gibi geliyor.
0: Olsun, neyse. Sağlık olsun diyelim. Efendim 3-0'lık bir puan tablomuz var. Ben Ersin Bey neler söylemek istersiniz veya bizlere neler söylemek istersiniz? Çok heyecanlısınız, yerinizde
2: biraz
0: duramıyorsunuz.
2: Biraz heyecanımdan evet oldu. Ersin Bey'e başarılar diliyorum.
0: Efendim bizler de Ersin Bey ile birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Ersin Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Ersin Bey, rakibiniz Sabri Bey'i 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
1: Aslında o heyecanla yenik düştü. O da çok bilgilidir. Genel kültürü çok yüksektir. Sadece ben biraz daha hızlı basıyorum diye kazandım. Bakacağız artık sonrasını.
0: Gayet de iyi gidiyorsunuz şu anda. Ersin Bey de, Sabri Bey de gayet iyi yarıştı. Efendim bu etapımızda toplamda 3 sorumuz var. 2 sorumuz boşluk doldurmalı olacak. Atasözümüz gelecek. Şarkı sözlerini tamamlayacağız. Ve bilmecelerimizden alışıyor bu etapımızın her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Sorum geliyor, güzel bir şarkım geliyor. Umarım bildiğiniz yerden gelir diye. Nasıldır aranız? Söyler miyiz sonra birlikte?
1: Söylemeye çalışırız.
0: Peki o zaman sorumuz geliyor efendim. Kaşlarını çatıyorsun Müjgan, kime nokta nokta Müjgan. Biliyor musun bu şarkıyı?
1: Hiç duymadım.
0: Bayhan'dan.
1: Hiç.
0: Kaşlarını çatıyorsun Müjgan. Kime nokta nokta nokta Müjgan.
1: Kime çalım atıyorsun Müjgan.
0: Kocaman alkışlarımızı Ersin Bey'e göndermiş olduk efendim. İlk sorumuzun cevabı çalım atıyorsun olacaktı. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Ersin Bey bu şekilde kazanmış oldu diyelim bence. Bu şarkıyı sizden duyabiliriz.
1: İnanın hiç duymadım. Samimizin eşlik et.
0: Ben eşlik ederim.
1: Tamam başla sen.
0: Siz başlayın efendim lütfen. Kaşlarını çatıyorsun.
1: Müjgan. Kime çalım atıyorsun Müjgan?
0: Devam ediyor musunuz?
1: Vallahi bilmiyorum. Duymamıştım da şimdi bir çalınmıştı bir dizide. Yanlış hatırlamıyorsam bir dizide duymuştum. Öyle yani bir ufak.
0: Aklınıza direkt oradan geldi. Olsun sağlık olsun diyelim. Efendim ilk sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Bir bilmecemiz geliyor. Yarım kaşık duvara yapışık. Süremiz başladı.
1: Yarım kaşık duvara yapışık.
0: Ne olabilir sizce bu? Vücudumuzun bir bölgesinde bulunur.
1: Kulak.
0: Kulak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ersin Bey'e göndermiş oldu. Ve ikinci sorumuzun ödülünü de Ersin Bey bu şekilde kazanmış oldu. Artık bu etabımızın son sorusundayız sevgili izleyenler. Sorum geliyor, bir atasözüm geliyor. Cahile söz anlatmak hendek atlatmaktan zordur.
1: Deveye hendek atlatmaktan zordur.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Ersin Bey'e gelsin efendim. 3'te 3 yaptık. 3 sorumuza da doğru cevabı vererek bu etabımızın ödülünü kazanmış olduk. Ben hemen Ersin Bey'in ödülünü takdim etmek istiyorum. Efendim güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Dilerseniz bu ödül sizde kalmak şartı ile bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam.
1: Devam.
0: Devam.
1: Buraya kadar geldik. Devam.
0: O zaman efendim 3. etapta görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Ersin Bey ile birlikte artık 3. etaptayız. Ersin Bey yüzük kuyruğuna geldik diyebiliriz. Bu yarışmamızın son etabındayız. Bu etapta elimde görmüş olduğunuz gibi sizlere zarf getirdim. Bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta hayvanlar aleminden mi sorayım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa coğrafyaya mı geçelim? Hangi türden sorular soralım
1: size? Coğrafya olur.
0: İyi midir coğrafyayla aranız?
1: Fena değildir.
0: O zaman coğrafya zarfını açıyorum. Bakalım bu etapta Ersin Bey'i nasıl sorular bekliyor efendim? Ve bu etapta bizden bir joker hakkı kazandınız.
1: Tamam.
0: Takıldığınız veya cevaplayamadığınız tek bir soru için burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsiniz. Cevap verirken de eminim demeniz bizler için yeterli olacak.
1: Okey.
0: Hazırsanız başlayalım.
1: Hazırım.
0: Evet efendim, 3. etabımız başlıyor. Sorum geliyor. Maki daha çok hangi bölgemizde görülen bir bitki türüdür?
1: Akdeniz bölgesi.
0: Akdeniz bölgesi cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki efendim. Maki daha çok hangi bölgemizde görülen bir bitki örtüsüdür, bitki türüdür diye sorduk. Akdeniz bölgesi cevabı geldi efendim. Akdeniz bölgesi doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Ersin Bey'e gelmiş olsun efendim diyelim. Ve hızlıca ikinci sorumuza geçelim. Kıbrıs'ın kuzeyindeki Girne Sıra Dağları'nın adı nedir?
1: Beş parmak.
0: Beş parmak cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Kıbrıs'ın kuzeyindeki Girne Sıra Dağları'nın adı nedir diye sorduk. Beş parmak dağları dedi efendim. Beş parmak doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Ersin Bey'e geldi. Joker'imizi kullanmadık. Gerçekten de söylediğiniz gibi iyi ilerliyorsunuz. Bakalım 3. sorumuz sizi zorlayacak mı?
1: İnşallah. Ya şöyle inşallah demeyeyim.
0: Yanlış duvar.
1: Joker hakkım var ya, çok güveniyorum.
0: Rahatsınız şu anda. Tabii. Joker'i sonra sakladık efendim ama eve de götürmeyeceksiniz bu arada.
1: Tabii.
0: Sorum geliyor. İtalya'nın kanalları ve gondol sefası ile ünlü kenti neresidir?
1: Venedik.
0: Venedik cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Eğer Venedik doğru cevapsa 3'te 3 yaparak bu etabı da başarıyla tamamlamış olacaksınız ve büyük ödülü bizden kazanacaksınız efendim.
1: İnşallah, hadi bakalım.
0: Venedik.
1: O sorular, cevaplar doğru.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Ersin Bey'e gelsin efendim. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızı da başarılı bir şekilde tamamlamış olduk diyelim. Ve artık ödülümüzü de ben hızlıca Ersin Bey'e vermek istiyorum efendim. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ama dilerseniz bu kazandığınız ödülü 2'ye katlayabilirsiniz risk etabımızla.
1: Olur, deneriz.
0: Ama şöyle de bir şey var. Sizlere tek bir soru soruyoruz. Vereceğiniz doğru cevap kazandığınız ödülü 2'ye katlamaya yarıyor. Fakat vereceğiniz yanlış cevap da kazandığınız bütün ödülü kaybetmenize yola çıkıyor.
1: Ya kaç kere şans gelir insana böyle?
0: Öyle mi diyorsunuz?
1: Değerlendirelim.
0: O zaman efendim bizler risk etabına gidiyoruz. Risk etabında görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Ersin Bey ile birlikte artık risk etabındayız. Ersin Bey kazandığı ödülü ikiye katlamak istediğini söyledim. Tabii evet, bir risk kaldı. Soracağımız tek bir soruyla, vereceğiniz tek bir doğru cevapla kazandığınız ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Fakat vereceğiniz bir yanlış cevap maalesef kazandığınız ödülü kaybetmenize yol açacak.
1: Süre var mı burada?
0: Süremiz bulunmamakta bu etap için.
1: Ha, süresiz. Süre sanırım yok.
0: Bulunmamakta bu etap için. Dilediğiniz gibi düşünebilirsiniz.
1: Çok güzel. Çok güzel, tamam.
0: Açalım mı zarfımızı?
1: Açalım, tam zamanı.
0: Bakalım bu etapta Ersin Bey'i neler bekliyor? Çok da güzel bir sorum geldi. Bu arada yarışmaya genel Sabri kültür Bey, sorusu. Evet genel kültür Sabri Bey ile katıldığını, çocukluk evet. arkadaşınız olduğunu söylediniz. Yani sizler kaç senedir arkadaşsınız?
1: Yaklaşık 30-35 yıllık arkadaşız. Son zaman ikimiz de emekli olduk. Son zamanlar daha çok sık görüşmeye başladık. Hatta onunla ilgili bir anımı anlatayım.
0: Buyurun.
1: Yakın bir zamanda benim için beraber doktora gittik. Sabri'ye stent taktılar.
0: Ya o nasıl yani, oldu öyle bir anda?
1: Şöyle bir tansiyon problemi vardı onun. Orada bir herhalde bir tetikleme gibi bir şey oldu. Hemen müdahale ettiler. Dolayısıyla...
0: Kime niyet, kime kısmet?
1: Kime niyet, kime kısmet? Benim bir şeyim yokmuş bu arada. Sabri'ye
0: stent takıldı. Selamlar
1: ona da
0: gönderelim.
1: Geçmiş olsun.
0: Yok geçmiş olsun. Bilseydik daha çok yardımcı olurdu.
1: Tabii. Biraz takar o işleri bu şimdi.
0: Şimdi efendim. Hazırsanız. Ben artık hazırım, görüşmeye dönmek hazırım. İstiyorum. Şöyle zarfımı da arkadaşıma vereyim. Hazırsanız risk etabının sorusunu sizlere sormak istiyorum.
1: Hazırım.
0: Güzel bir sorum geliyor.
1: Hadi bakalım.
0: Güzel bir genel kültür.
1: Gönder.
0: Sorum geliyor efendim. İlk modern olimpiyat hangi ülkede yapılmıştır? İlk modern olimpiyat.
1: Ha, modern.
0: Olimpiyat hangi ülkede yapılmıştır?
1: Şöyle bir akıl yürütelim. İlk olimpiyatlar bu Yunanistan olabilir. Bu Yunanistan'la alakalı bir durum diye düşünün. Helenizmin sembolü, o taçlar ve Yunanistan.
0: Çok hızlı cevap verdiniz. Risk etabındayız. Evet, risk olsun. Aldınız.
1: Evet, risk alıyorum.
0: Yunanistan cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki. Evet efendim. İlk modern olimpiyat hangi ülkede yapılmıştır diye sorduk Ersin Bey'e. Evet, Yunanistan doğru. cevabı geldi. Eğer Yunanistan doğru cevapsa kazandığı ödülü ikiye katlamış olacak bu etapta. Fakat yanlış cevapsa kazandığı bütün ödülü kaybetmiş olacak sevgili izleyenler. Ben de çok heyecanlıyım açıkçası. Çok güzel bir risk aldık bu etap için.
1: Evet.
0: Evet, ne hissediyorsunuz?
1: Sanki patladık. Sanki İngiltere miydi acaba ya?
0: Yunanistan. Doğru cevap mı acaba? Eğer doğru cevapsa çünkü kazandığınız ödülü ikiye katlayacaksınız ve...
1: Evet, çok güzel.
0: Gerçekten güzel bir ödül alarak bu yarışmadan, güzel bir hediye alarak...
1: Güzel bir anı kalacak.
0: Güzel de bir anı kalacak.
1: Çok güzel
0: ondan
1: bir anı kalacak.
0: Şüphemiz yok sevgili izleyenler. Yunanistan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Ersin Bey'e gelsin. Tebrik ediyorum efendim. Hemen zarfımızı alalım. Şöyle verelim efendim. Güle güle. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle
1: teşekkür
0: risk
1: ediyorum.
0: Aldınız ve ödülünüzü ikiye katladınız. Ben tekrardan tebrik risk ediyorum sizlere.
1: Risk benim için.
0: Risk almayı seviyorsunuz o zaman.
1: Tabii. Benim bütün hayatım risk geçer. Şöyle hayatta bütün kararlarımı hızlı alırım. Genelde %70'inde de başarılıyımdır. Yani bütün kararlarım hızlıdır. Bunu yapacağım, o an verdiğim kararla o gün yaparsam yaparım, yapmam.

0: Basamıyordum ilk bu son soruya verdiğim cevaptan da anlamışsınızdır. Aslında biraz böyle İngiltere mi Yunanistan mı falan filan düşünsen biraz kafamı karıştırabilir bu tip
1: i̇lk
0: şeyler.
1: İlk aklınıza gelen cevap.
0: Tabii her bak- zaman doğrudur diye bir laf var ya. Her zaman olmasa da çoğu zaman
1: doğrudur diye.
0: Doğru olur. Evet biraz
1: çok teşekkür ederiz efendim. Tekrardan çok memnun olduk. Bize çok memnun olduk.
0: Bir defa çok eğlenceli bir program. Çok zevkle yarıştım. Bir ikramiyemiz de var. Muhtemelen değerlendireceğiz Sabri arkadaşımla beraber. Muhtemelen onunla bir şeyler yeriz diye düşünüyorum.
1: Vallahi
0: başarılar. Şimdi. Enerjiniz çok güzel. Ekibiniz çok güzel. Bayıldım yani. Çok hoşuma gitti. Hayatımda da ilk defa elime mikrofon alıyorum.
1: Her şeyin bir ilki vardır. Evet, değil mi? Evet. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk, sağ olun.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Teşekkür ederim, merhabalar.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Erdem Yavuz Ekici, Van ilinden gezmeye geldim İstanbul'a.
0: Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: İlk defa mı İstanbul'a geliyorsunuz?
2: Yok, İstanbul'a bu tabii çeşitli defalar gelmiştim. Gezerken mikrofonunuzu gördüm, katılmak istedim. Bu şekilde şu anda beraberiz.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben hemen rakibinize dönmek istiyorum efendim. Sizleri tanıyalım.
1: Sağ olun. Ben de 2001 doğumlu. Ben de Van doğumluyum. Abiyle hemşire çıktık. Yani güzel oldu bence.
0: Ne kadar tanışmıyorsunuz ama. Yok, burada yarışma sırasında tanıştınız.
1: Hemşire çıktık.
0: Gerçekten yani hemşericilik kazanacak diyelim. Buradan da Van'a bol bol sevgilerimizi, saygılarımızı göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, ismini söylemedim.
1: Umut.
0: Umut.
1: Evet, Umut.
0: Hoş geldin Umut.
1: 23 yaşındayım. 2001 doğumluyum. Bir restoranda kasaplık yapıyorum şu anda. İstanbul'da yaşıyorum, bekarım. O şekilde söyleyeyim.
0: Halitlerini arıyorsun.
1: Yok,
0: şaka yapıyorum tabii. Evet, şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğiz diyelim. Efendim, evet. Şöyle Erdem Bey, evet. Sizce kim kazanır? Umut bayağı hırsı duruyor.
2: Umut hırsı genç. Umarım yani benim de gönlüm gençlerin kazanması yana ama ben de boş değilim.
0: Biz de deriniz diyorsun.
2: Biz de deriniz, evet.
0: Peki o zaman hemen geçelim Umut'a. Umut.
1: Bende de hırs olabilir ama abi de tecrübesi var hani. Yaşının vermiş olduğu olgunluk var.
0: Bayağı iyi duruyor.
1: Tecrübesi falan var. Abi de bayağı iyi duruyor. İyi
0: olan, güzel bir rekabet olacak diyelim.
1: İyi olan kazansın diyeceğim ama abi de çok iyi bir insana benziyor zaten. Hayırlı olan neyse olsun.
0: İyi olan kazansın diyerek ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, hazırsanız beni bilebilirsiniz. İlk etabı başlıyor. Sorum geliyor. Masaya sıcak bir tava getirildiğinde altına konulan nesnenin adı nedir? Evet, çift ses geldi, çift ses.
2: Nihale.
0: Nihale. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Eski kuşaklar otogar anlamında hangi kelimeyi kullanırdı? Çift ses geldi. Evet efendim.
2: Gar.
0: Gar değil. Geçelim rakibe. Çok yaklaştınız ama. Gar genelde tren istasyonlarına söyleniyor. Otobüs için daha farklı bir şey vardı. Aslında çok yakın.
1: Otogar değil mi?
0: Otogar anlamında kullanılan. Eskiden büyüklerimiz, dedelerimiz geçiyorum efendim.
2: Garaj.
0: Garaj doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Umut.
1: Vallahi abi biraz daha hani eski olduğu için.
0: Eskilerden geldi diyorsun. Peki bakalım umarım 3. soru senin için gelir.
1: İnşallah.
0: Sorumuz geliyor. Aşçılarıyla ünlü Mengen ilçesi hangi şehrimizdedir? Tek ses geldi.
1: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa. Yanlış cevap.
2: Bolu.
0: Bolu. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk. Erdem abimize göndermiş olduk. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Umut.
1: Abi tebrik ediyorum. Sorular çok iyi çıktı.
0: Biraz sorular daha hani, senin için iyi çıkmadı sanki.
1: Sorular benim için biraz iyi çıkmadı. Hani yaşım biraz genç olduğu için biraz eskiye yönelik sorular geldi gibi.
0: Olsun Umut. Sağlık olsun. Gayet şekilde, keyifli evet. Bir yarışma oldu. Hem de memleket Vanlı memleketinden bir abiyle tanışmış oldun. Güzel oldu.
1: Abinin devam etmesini, ilerlemesini isterim yani. O şekilde tebrik ediyorum bu arada. Sağ olun.
0: Efendim bizler Erdem Bey ile birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Erdem Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Erdem Bey rakibi Umut'u 3-0'lık galibiyette mağlup etti. Erdem Bey neler söylemek istersiniz?
2: Umut genç bir arkadaşımızla aynı zamanda memleketle hemşeri çıktık. Burada gördüm kendisini. Büyük bir tesadüf oldu benim için de. Son soruda kendisine bir nefes alma payı bıraktım ama maalesef o da olmadı. İnşallah bu etapta başarının devamını getiririz diye düşünüyorum.
0: İnşallah diyelim efendim bu etapta.

0: Sizlere 3 adet sorum bekliyor diyelim. Bu etabımızda bilmecemiz olacak. Boşluk doldurulmalı sorularımız olacak. Atasözlerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor. Bu etabımız her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta değil. Hazırsanız ilk sorumuza başlayalım.
1: Hazır.
0: Sorum geliyor. Minicik doğar, anne sütüyle doyar. Süremiz başladı.
1: Kuş mu?
0: Efendim?
1: Kuş mu?
0: Değiştirelim. Minicik. Süremiz başladı. Süremiz hızlı ilerliyor.
1: Bebek.
0: Efendim?
1: Bebek.
0: Bebek doğru cevap. Minicik doğar, anne sütüyle doyar dedik. Bebek olacaktı doğru cevabımız. Kocaman alkışlarımız Erdem Bey'e gelsin diyelim efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Ay'a benzer yüreğim, doğal olarak takipteyim. Ah şu nokta nokta yenersem eğer, seni seviyorum aşkım.
1: Ah şu kaderi yenersem eğer, seni seviyorum aşkım.
0: Mustafa ah şu Kandal. Kaderi yenersem eğer, seni seviyorum aşkım. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Erdem Bey'e gelsin diyelim. Biliyor muyuz bu şarkıyı?
1: Yani biliyorum.
0: Duyalım mı sizden?
1: Yani ben söz olarak söylesem sesim pek muteber değildir halk nezdinde.
0: Estağfurullah ne demek. O zaman hızlıca üçüncü sorumuza geçelim.
1: Peki.
0: Sorumuz geliyor. Hamala nokta nokta yük değildir.
1: Hamala küfesi yük değildir.
0: Değiştirelim.
1: Hamala sepeti yük değildir.
0: Değiştirelim süremiz.
1: Hamala...
0: Doldu.
1: Maalesef gelmedi.
0: Hamala semeri yük değildir.
1: Evet, biz küfe olarak sürekli sırtındakini aldığımız için...
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Yine iki sorumuzun ödülünü sizlere vermek istiyorum hızlıca. Güle güle, güzel günler harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Çok zevkli bir yarışmaydı benim için. Anısı da oldu. Katılımı kabul ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Aynı zamanda memleketimize de denk geldik. O yüzden de benim için iyi oldu. Tekrardan teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz Erdem Bey. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ederim. İyi günler.

0: korkularının üzerine gitmeyi tercih etti.
1: Tır kullanmaya başladığım zaman benim için çok kötüydü. Hayatımda hiç otomatik araca binmemiştim. İlk defa otomatik bir araca bindim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Tek korkum buydu bu arada.
0: Seçtiği yolda ailesi her zaman destekçisi oldu.
1: Tır şoförü olmaya karar vermek zor oldu mu? Oldu. Ailemden yana şüphelerim vardı ama hiçbir zaman hani kısıtlarlar falan değil. Her zaman çok çok destekçim oldular.
0: Vildan Çelik'in hikayesiyle benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem 2008'de Diyarbakır'da bir köyden çıkan ufak bir çocuğun hikayesiyle başladı. Bu hikayenin sonu 35 yaşına kadar şu tırın tepesinde Avrupa'da bitecek.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: Metrekare ekibi olarak bu hafta İstanbul Zekeriya Köy'de bir villaya konuk oluyoruz.
11: Burası 450 metrekare bir villa.

0: ile dikkat çeken villanın detaylarını iç mimar Derya Akdeniz Durmaz'dan dinliyoruz.
1: 7+2 projenizin salon kısmındayız. Oturma alanı ve yemek alanını ayrı olarak planladık. Burası hem yemek pişirme için hem de aynı zamanda sosyalliğe hizmet edecek bir alan olarak kurgulandı. Burada lambiri sistemini aslında tek parça, yekpare bir görüntü hedefledik.
0: Metrekare bugün 13.30'da TV4'te.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Demli çay ülser yapar.
1: Çay değil sanki, ıhlamur.
0: İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir. Ceryan masrafı iki.
2: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı. Gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
3: Önce tasarruf.
4: Dikkat et! Ay dikkat
5: et! Eylemimiz video ödeninceye kadar devam edecektir.
6: Kaçırılmış. Ha?
7: Miras intikal davası için hazır olmasın emretti.
0: Örgüt ulan bunlar, örgüt.
6: Öldürmeyecekleri garanti değil ki.
0: Hiçbir sevenim dostum yokmuş, anladım. Ne ailem vermek istedi, ne de dost bildikleri.
4: Bula bula kocama buldular, kaçıracak.
0: Ev kiranız ve düğün için 100 milyon.
8: Var yemez. Bugün 18'de TV4'te.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
15: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
16: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
18: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
19: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
20: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
21: Neydi bu?
22: Evet, bu ne?
21: Nedir bu?
22: Kukla mı? Şırk. Cadı, canavar.
21: Cadı mı?
23: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
20: Eğlenceli cevaplar.
24: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
20: Kahkaha attıran görüntüler.
25: Var mı daha şey?
22: Bitti. Bitti. Bay bay.
25: Tamam. Ben artık anladım. Üç gün sık.
20: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
26: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
16: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
27: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evren

0: geleneksel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
10: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye. Tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
9: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
10: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarın.
11: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman bir başka bilebilirsen de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: Senin için zor diye bir şey var mıdır?
1: Kıymeti tam 500.000 liradır. Oh!
0: Seni serbest bırakacağım tabii. Gideceksin. Avlanacak yeni kuşumuz. Fabrikatör Orhan İnan.
2: Yol ortasında kaçırmaya kalkıştılar.
3: Burası sadece ev, yuva değil.
1: Bu gece hem sen geleceksin... ...hem de paraları getireceksin.
4: Çılgınlar, birazdan TV4'te.

0: Oturabilirsiniz çocuklar.
1: Bir matematik öğretmeni, bir sporcu ve azmin güce dönüştüğü bir hikaye. Fatma Gökçe, 22 yaşında Şanlıurfa'da görev yaptığı yıllarda hayatının akışını değiştirecek boks sporuyla tanıştı. Eğitime başlamasından 6 ay sonra katıldığı müsabakada birinci olan Gökçe, azimle çalışarak Türkiye ve Balkan şampiyonluklarıyla dünya ikinciliği elde etti. Tamam.

bugün ders verdiği öğrencilerine hem öğretmenlik hem de ilham olan Fatma Gökçe'nin derslikten ringe uzanan azim dolu yolculuğuna misafir oluyoruz.

Merhaba, benim adım Fatma Hanım Gökçe, 32 yaşındayım. 10 yıldır kickboks sporuyla ilgileniyorum, matematik öğretmeniyim. Sağ taraftan ve sol taraftan uzatırsak ne elde ediyoruz? Doğru elde ediyoruz. Doğru nasıl gösterilir hemen çiziyorum. Amasya'da matematik öğretmenliği okudum. Daha sonra KPSS'ye girdim. Oradan doğu görevi olarak Urfa'ya atandım. Atandığımda hani bir sporla ilgilenmek istiyordum. Küçüklükten beri başka farklı sporlar yaptım ama hayatımda hiç kickboks yapmamıştım. Birazcık ilgi duyuyordum o spora. İnternetten çok araştırma yapıyordum. Acaba nasıl başlayabilirim, nasıl bir hoca bulabilirim diye. Kickboksla ilgilenen bir hoca buldum. Ondan özel ders almaya başladım. İlk dersimde bana bu sporu yapabileceğimi, yani kapasite olduğunu, ileride çok güzel yerlere gelebileceğimi söyledi. Beni müsabık sporcuların yanına götürdü. O şekilde onlarla antrenman yapmaya başladım. Sonra bu sporu sevdim. Kısa sürede başarı elde etmeye başladım. Daha sonra daha iyi olmak için mücadele ettim.

Ailem birazcık korktu başlarda kickboks yapmamdan dolayı. Çok ön yargılı bir spor ama daha sonra alıştılar yani. Beni destekliyorlar. Gerçi her zaman desteklediler. Her zaman da arkamda oldular. İlk antrenmanımda müsabık sporcuların yanına gitmiştim. Daha önce hani hiç dövüşmüyorum, yumruk atmayı bilmiyorum. Hani kickboks hakkında hiçbir bilgim yok. Bir tane küçük bir çocukla eşleştim. Önce hocaya döndüm. Hani hocam ben bu küçük çocukla nasıl yapacağım? Hani yaşı çok küçük. Ben buna nasıl vuracağım diye hani birazcık sitem ettim. Dedi sen devam et, hani hiçbir şekilde sorun yok. Sen yap antrenmanını. Biz başladık böyle yavaş yavaş. Çocuk beni bir dövmeye başladı. Yani anlatamam size. O ara böyle yumruk yedikçe, tekme yedikçe böyle içimde bir hırs doğmaya başladı. Bir dövüşme isteği doğmaya başladı. Normalde ben hani sadece hobi amaçlı yapıyordum sporu ama o dakika hani çıkıp dövüşmek istedim yani. O duyguyu hissettim kendimde.

Ben bu spora erkeklerin arasında başladım. Yani Urfa'da hiçbir şekilde bu sporu yapan bir kız sporcu yoktu. Sürekli erkeklerle partner oluyordum. Sürekli erkeklerle dövüşmek zorunda kalıyordum. Yani ilk defa bir partnerim maç anında oldu kız olarak. Onun dışında hep erkeklerle çalışıyordum. Bu benim için bir avantaja döndü. Hani onlar sayesinde daha çok böyle sert darbelere dayanıklılığım arttı. Daha böyle kondisyonum arttı. Onlarla erkekle dövüşmek tabii kıza göre daha zor. Ya beni bir nevi daha böyle çok geliştirdi. Ama hani Urfa'da başka kız sporcunun olmaması beni çok üzüyordu. Yani birkaç başarı elde ettikten sonra böyle beni görüp gelen kız sporcular olmuştu yani.

0: İlk başlarda Urfa'da bunu amatör olarak yapıyordum ama daha sonra İstanbul'a gelip İstanbul'a çalışmaya başlayınca orada tanıştığım Ümit Yılmaz hocam, yani onun sayesinde çok şey öğrendim. Beni her zaman bu sporu yapabileceğime inandı. Her zaman arkamdaydı. Bu da beni hep motive etti. Onun bana olan inancı her zaman başarılı olmama katkı sağlamıştır.
1: Merhaba, Ümit Yılmaz ismim. Kickboks antrenörüyüm. 15 yıllık sporculuk geçmişim var. Onun akabinde 20 yıldan beri de antrenörlük yapıyorum. Aynı zamanda kickboks milli takımda antrenörlük görevlerinde bulundum. Bu zaman zarfı içerisinde 20 yakın milli sporcu, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular yetiştirdim.
2: Hani yok. Rakibin şu güçlü. Sen onlardan en iyi sensin. Öyle düşüneceksin. Teknik olarak, güç olarak hiçbir eksiğin yok. Tamam? Dikkat edeceksin. Böylece başarılı gelecek. Hadi bakalım.
1: Fatma ile tanışma sürecimiz onun İstanbul Tuzla'ya atanmasıyla birlikte başladı. Kendisi bana ulaştı telefon yoluyla. Biz de antrenörümüze davet ettik. Bu şekilde serüvenimiz başladı. Fatma geldiğinde zaten hırsı ve azmiyle direkt dikkatimi çekti benim. Birkaç dokunuşla çok iyi yerlere gelebileceğini zaten ben tahmin ediyordum. Onun bunu başarabileceğine de inanıyordum zaten. Bir sporcunun çalışma azminden, disiplininden, antrenmanı sevmesinden, sporu sevmesinden göze görünür bir şekilde hissettirdi bana. Biz de beraber el birliğiyle beraber daha çok çalışmalarımızı hızlandırıp önce Türkiye şampiyonluğu, sonra dünya ikinciliği, uluslararası müsabakalarda, gerek profesyonel müsabakalarda başarılı olmaya başladık.
0: Yani ben bu spora hobi olarak başlamıştım ama daha sonrasında ilk katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Daha sonra beni Balkan'a gönderdiler, Balkan Şampiyonası'na gönderdiler. Orada da çok rahat bir şekilde Balkan Şampiyonu oldum. Yani daha sonra bir sporu yapabileceğimi anladım. Bunun için elimden gelen her şeyi yaptım. Yani bir sene boyunca çok emek verdim. Daha sonrasında İstanbul'a tayin istedim, Urfa'dan ayrıldım. Burada güzel bir çalışma dönemi geçirdim. Burada yine milli takıma girdim. Daha sonra ilk milli takıma girmemde ilk gittiğim dünya şampiyonasında dünya ikinciliği elde ettim. Orada da bir sakatlık yaşamıştım. Finalde hani zorlu bir maç geçmişti benim için. Yani belki başarabilirdim ama talihsiz bir sakatlığımdan dolayı ikincilikle yetinmek zorunda kaldım. Daha sonra biraz tabii bu beni spordan soğuttu. Hani motive olarak bir kayıp yaşadım. Bu sene de yine 2025'e başlarken çok aksilik yaşadım. Hani üst üste sakatlıklarım oldu, üst üste birkaç maç yenildim. Tam hani böyle her şeyden vazgeçtim derken bir kere daha kendime son kez şans vermek istedim. Çok daha iyi hazırlandım. Bir şekilde bu sene milli takıma girdim ve dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım.

sakatlık yanı yaşadığım dönemlerde gerçekten hani bu sporu bırakmayı bile düşünmüştüm. Çünkü çok ağır sakatlıklar geçirmiştim. Omzumda bir hani bağ kopması vardı. Yine ayağımda bir kırık vardı. Hani çok zor zamanlardan geçtim ama bunlara rağmen başarılı olunca, bunlara rağmen maç kazanmaya başlayınca bir şekilde motive oldum ve hani hiçbir şekilde bu sporu bırakamayacağımı anladım yani.

Genelde sabah 6 gibi kalkıyorum, 7'ye kadar antrenman yapıyorum, koşumu tamamlıyorum, geliyorum duşumu alıyorum, daha sonrasında okula gidiyorum. Dersim 8'de başlıyor. 8'den 1'e kadar okulda oluyorum. Öğrencilerimle beraber vakit geçiriyorum. Aslında matematik öğretmenliği bana bir hani çalışmak gibi bir iş gibi gelmiyor. Gerçekten mesleğimi çok seviyorum. Matematik öğretmeyi çok seviyorum. Yani okuldayken sanki hani böyle çalışıyormuş gibi değil de gerçekten bir hobi yapıyormuş gibi hissediyorum açıkçası. O yüzden bana hiç zor gelmiyor. Bir de okuldan çıkıyorum. Çıktıktan sonra eve gidiyorum. Bir şeyler yiyorum. Daha sonra dinleniyorum. Akşam antrenmana hazır olmak için biraz dinlenmem gerekiyor. Daha sonra akşam antrenmana geliyorum 8 gibi. 10'a kadar falan sürüyor. 10'da çıkıyorum. Eve gidip duşumu alıp uyuyorum. Yani bir günüm genelde bu şekilde geçiyor. Bu sporu yapmak, bu sporla mücadele etmek beni gerçekten çok mutlu etti, hayata bağladı, belli bir hani bir hedef oluşturdu bende. Ben hem öğrencilere hem kadınlara ilham olmak istiyorum. Hem öğretmen olup hem de profesyonel anlamda bu sporu yapmak gerçekten zor ama bu yorgunluk beni daha çok motive ediyor ve keyif alıyorum bu yorgunluktan.

0: Evet arkadaşlar, başka bir gösterimi daha var. Kim göstermek ister? Tatlım, sen gelebilirsin.
1: Öğrencilerimden görüp de gerçekten hani bu spora başlayan, milli takıma giren sporcularım var. Bir tane sporcum vardı, 2 sene önce beni görerek başladığı sporda Rusya'da şampiyon olmuştu. Yani bir şekilde rol model olduğumu düşünüyorum yani. Ya sınıfa genelde ilk girdiğimde hepsi bir alkış yağmuruna tutuyor beni. Böyle genelde zaten içeriye girdiğimde ekranda maç videolarımı görüyorum. Genelde işte akıllı tahtadan sürekli benim maçlarımı izliyorlar teneffüslerde. İşte çoğu öğrenci yanıma gelip hani sarılıp hocam sizin gibi olacağım, sizin gibi olmak istiyorum. Hani sürekli böyle şeyler duyuyorum çocuklardan. Bu da beni motive ediyor. Yani bu bana mutluluk veriyor.
0: Sen ne öğretmen olmak istiyorsun? Güzel arkadaşlar.
1: Yani ben küçüklükten beri spor yapıyorum. Küçüklükten beri sporun içindeyim ve şuna şahit oldum. Spor yapan çocuk her zaman daha çok disiplinli, daha çok özverili, daha çok çalışkan oluyor. Yani hiçbir zaman bu sporu yapmak benim okulumu etkilemedi, çalışma hayatımı etkilemedi. Küçüklükten beri spor yapıyorum profesyonel anlamda. Daha önce de kürek çekmiştim. Hani çevremdeki çoğu arkadaşım işte derslerinde başarısız olursun, yapamazsın diyorlardı. Ama ben hiçbir şekilde bunları engel olarak görmedim. Her zaman dersime de düzenli bir şekilde çalıştım. Antrenmanlara da düzenli bir şekilde gittim. Her zaman başarılı oldum ders anlamında da. Bence bu hayatta gerçekten insan bir şeyi istediğinde, gerçekten istediğinde, gerçekten ona emek verdiğinde başarmaması mümkün değil. Yani en büyük örnek olarak bunda kendimi görüyorum. İlk başta bir spora başladığımda çevremdeki arkadaşlar işte hani yapamazsın, edemezsin, çok zor bir spor. Bu yaştan sonra hani nasıl yapacaksın demişlerdi. Çünkü ben bu spora başladığımda 22 yaşındaydım. Çevreden bir hani olumsuz enerji almıştım ilk başlarken ama insan kendine inandıktan sonra, başaracağını bildikten sonra ve buna gerçekten doğru emek verdikten sonra yani başaramayacağı bir şey yok, böyle düşünüyorum. Antrenman dönemlerimiz maçın yakınlığına göre değişiyor. Şu an mesela 2 ay kaldığı için biraz yoğun tempoya girdik. Haftanın 3 günü çift antrenman yapıyorum. Haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Haftada sadece 1 gün off veriyoruz. Antrenmanlar genelde 2 saat sürüyor. Çift antrenmanlar sabah işte koşu oluyor, kondisyon oluyor. Daha çok böyle kuvvete yönelik oluyor. Akşam daha çok teknik, taktik, dövüşme tarzında geçiyor antrenmanlarımız.
2: Hazırlık sürecimiz devam ediyor. Sabahları koşu antrenmanlarımız oluyor. Bazen öğle saatlerinde ağırlık antrenmanları, akşam saatlerinde de kickboksa özgü teknik ve taktik çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak bu sene.
1: Haftanın 3 günü kickboks yapıyorum. Diğer günler genelde koşu, ağırlık, crossfit tarzında antrenmanlarımız oluyor. Kickboks antrenmanlarımızda da bazen lapa çalışıyoruz, bazen sparring yapıyoruz, bazen model çalışıyoruz. İşte bu antrenörümüzün belirlediği antrenman programına göre değişiyor. Ama genelde 2 saat sürüyor. Hani zamanımızı alıyor biraz. Çevremde işte hani bu kadın sporu mu, erkek sporu, kadınlar bir sporu yapmaz diyen çok insan da var. Ben bunlara cevap olarak yani bu sporun kadın erkek ayrımı olmadığını söylemek istiyorum. Yani kadınlar da gerçekten bu sporu yapabilir. Şu an en büyük hayalim dünya şampiyonu olmak. Önümüzde dünya şampiyonası var. Yoğun bir antrenman dönemine girdik. Onun için elimden gelen her şeyi yapıyorum.
3: Hani yaptığın zaman yapacağını da unutursun. Abi sakin, kendin gibi dövüş. Zaten şampiyon olacaksın. Ekstra yapmana gereken hiçbir şey yok.
1: Benim hikayem spora hobi olarak başladı ama profesyonel bir sporcu olarak devam edeceğim.
3: Sağ. Sağ sol.

0: Onlar da prensesin.
1: Altın Taç Mücevher Sarayı. Ben Semih Altın Taç.
2: Prenses Melika Belkıs Hazretleri sizi Riviera Oteli'nde bekliyorlar. En nadide mücevherlerinizle teşrif ediniz.
1: Ya, hay hay emredersiniz.
2: Pembe pırlantalı gerdanlı bilhassa rica ediyorlar.

0: Prenses Melike hanımefendiyi ziyaret etmek istiyorsun.
1: Alt kattaki özel lobideler.
2: Ahlan ve sahlan Sayın Altın Taç!
0: Prensesin firmamı tercih etmeleri benim için büyük bir şereftir.
3: Prenses hazretleri sadece sizi kabul edecekler.
0: Beyefendi katibim ve eksperimdir.
4: Kendisiyle ben burada bekleyişiyiz.

0: Semih Altintaş huzurunuzda.
1: Nasılsınız Semih Bey?
2: Duacınızım, hürmetkarınızım Prenses Hazretleri.
1: Koleksiyonuma katabileceğim değerdeki mücevherlerin sadece sizde bulunabileceğini söylediler.
2: Sizi memnun etmekle şeref duyacağım.

0: Orta şarkın en kıymetli ziynetleri, takdir sizindir efendim.
1: Beğenmedim diyemem. Pembe pırlantalı gerdanlığı getirmediniz mi?
0: Bende olduğunu nasıl öğrendiniz?
1: Mücevher dünyasındaki her hadiseyi duyarım bilirim.

0: Kıymeti tam 500.000 liradır. Oh!
1: Beğenmedim.
0: Fiyatından bir miktar indirebilirdik.
2: Beğenmediler. Israr etmek haddimiz değildir. İşte avlanacak yeni kuşumuz. Fabrikatör Orhan İnan. Dürüst, namuslu bir iş adamı. Milyoner kere milyoner. Araba kullanmayı, avlanmayı ve denizi seviyor.
3: Babasından 40 para kalmamış. Kendi emeği ve çalışmasıyla kazanmış.
2: Bu muhteşem villada tek başına yaşıyor. Bu da uşağı Sami. Haftada 2 günde bahçıvanları geliyor. Davetlere, kulüplere, balolara giden cinsten değil. O yüzden pek tanınmıyor. Sakin, yalnız, romantik bir para babası.
3: Gördüğün gibi hiç zorluk çekmeyeceksin. Daha önceki işlerimizin yanında bir çocuk oyuncağı bu. Bir gül bahçesine gönderiyoruz seni.
4: Başka bir vurgun hazırlayalım. Selma'yı böyle bir adamla günlerce aynı evde bırakmaya niyetim yok.
2: Alıştır kendini.
4: Sen de benim dediğime alıştır kendini. Başlamadan vazgeçiyoruz. Hesap yok bu işte.
2: Sen vazgeçebilirsin. Sana delicesine aşık olmalı bu Orhan İnan. Uğrunda bütün servetini gözden çıkartmalı.
4: Budalalık etme, iyi düşün.
1: Budalalık eden sensin. Canımı sıkıyorsun artık.
2: Ortaklığımızın sonu geliyor galiba.
4: Ne demek istiyorsun?
2: Bu ticari işlere gönül meselesi girmemeliydi. Yazık.
4: Sen olsan sevdiğin kadını böyle bir işe sokar mıydın?
5: Kes sesini be! Sana Selma'ya aşık mı ol dedik. Çok kalacak değil, merak etme. 5 gün, 10 gün, 20 gün sonra dönüp gelecek. Selma, böyle hanım evlatlarının canını okumasını iyi bilir. Onun için kafa ütüleme. Mangıra bakalım.
1: Murat,

0: bu gece başlayacağız. Büyük bir kazaya, büyük bir saldırıya uğrayacaksın. İyiliksever Orhan Bey hemen yardımına koşacak, böylece tanışmış olacaksınız.
1: Pek kolay bir şey değil.
0: Senin için zor diye bir şey var mıdır?

0: Bu son değil mi? Söz vermiştin, unutma! Bu işten sonra serbest bırakacaksın beni!
1: Sözümden döndüğümü hiç gördün mü?
0: 3 yıldır yetti çektiklerim! Sana rastladığım geceye lanet! Şeytanın, iblisin biriydin! O geceden beri köle gibi çalıştım sana! Sonra işi büyüttün! Murat'la Necdet'i de avladın! Ama bitti! Sözünü unutma! Bu vurgun esaretimin son çilesidir!
1: Gene başarıyla bitireceğiz! Sana verdiğim sözde duracağım! Seni serbest bırakacağım tabii! Gideceksin! Milyonda bir ihtimalle, senin gibi bir kadına bile aşık olmayabilir Orhan! Hesaplarımızı yanıltabilir! O zaman zor kullanacağız! Bize villasının kapısını açacaksın bir gece! Biraz canını acıtarak alacağız parasını!
2: Böyle bir şeye lüzum kalmayacak! Öyle güzelsin ki, o Orhan feleğini şaşıracak!
1: Gecikti bu akşam! Korkma sakın, fazla hırpalamayacaklar seni! 1-2 damla kanın akacak ancak! Ben de asla çarpmayacağım! Başın derde girecek olursa bizden yardım bekleme!
2: İşler ters giderse, kimse kimseyi tanımayacak, ele vermeyecek!
3: Geliyor!
1: Sana çarpar gibi yapacağım, kendini yola atacaksın! Başlayın!

0: அரசு ஆரேம். Fena yerine vurmuşlar. Bu işin acemisi olmadıkları belli.
1: Ölür mü ölürse başımıza iş açılır. En iyisi hastaneye götürmek, polise de haber vermek.

0: Kendisini daha önceden tanıyor musunuz?
1: Hayır.
0: Kaçırmak isteyenleri tekrar görseniz tanıyabilir misiniz?
1: Hayır.
0: O asfalt yoldan ne sebeple geçmekteydiniz?
1: Evim o caddede olduğu için.
0: Tekrar soruyorum. Aranızda herhangi bir ilişki olabilir. Kavga ettiğiniz, kadını bu hale sizin getirdiğiniz düşünülebilir. Kendisini hiç görmediniz. Daha önceden tanımıyorsunuz. Öyle mi?
1: Ben yapmış olsam saklamazdım.
0: Kaç kişiydiler demiştiniz?
1: Döven, sürükleyen iki kişiydi. Bir kişi de arabada bekliyor olmalı ki... Araba hemen hareket etti.

0: Ne zaman kendine gelir? Ne zaman konuşabilirim?
1: Ancak yarın öğleye doğru.
2: Telefonla aradılar iki defa. Sedat aradı.
3: Gece vakti durup dururken iş çıktı başıma.
2: Nasıl oldu kadın?
3: İyileşecek.
2: O kanlı, yaralı haliyle bile çok güzeldi.

0: Alo. Buyurun.
1: Birkaç sersem yüzünden geciktim. Ne oldu motor?
0: Hazırmış. Hareket için emrinizi bekliyorlar.
1: Derhal yola çıksın. Aksilik olmazsa arama beni. Uyuyacağım.
0: Hemen yola çıkacaksınız.

Sağlığınız için hiçbir tehlike kalmadı. Taburcu edeceğiz sizi. Fakat daha önce savcı beyin soracakları var.

0: Ne cevap verebilirim? Hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Hafızanızı mı kaybettiğinizi söylemek istiyorsunuz?
0: Evet. Kim olduğumu bile bilmiyor.
2: Olabilir.
1: Birkaç yerinden hafifçe berelenmiş. Oto çarpmasından da ağır yara almadan kurtulmuş. Nasıl olabilir?
2: Beynine yediği darbe, geçirdiği korku, bir şok olarak hafızasını tamamen bozabilir. Bu konuda ben bir şey yapamam. Bir akıl sinir mütehassısına başvurmanız lazım.
1: Size saldıranlar, öldürmek ya da kaçırmak isteyenler, sonra sizi kurtaran adam hakkında neler biliyorsunuz?
0: Bunları önce doktordan duydum. Şimdi de siz tekrarlıyorsunuz.

0: Vertür.
1: Peki.
2: Bas.
0: Şimdi geliyorum.
3: Hastaneden şutlamışlar Selma'yı. O herif de hiç aramamış, iyi mi?
4: Hiç böyle şişmemiştik.
5: Üstelik polise haber vermiş. Savcı uzun uzun sorguya çekmeye kalkıştı. Kim olduğumu, adımı, soyadımı açıkça söylesem... sizleri de bulacak, boyamızı ortaya çıkaracaktı. İşi büyütmemek, uzatmamak için... şüphelendirmemek için ifade vermekten kaçındım. Dün akşamdan beri güya hafızasını kaybetmiş bir kadınım. Yazık ki hiçbir şey hatırlamıyorum.
4: Zekandan ben bile korkmaya başladım.
6: Helal olsun!
5: Bana kıyasıya vurdun, unutma bunu! Bu hafıza kaybı numarasını... asıl Orhan için hazırlamıştım. Ama kaçtı elimden.
6: Başka bir dümen hazırlarız. Yeni bir işe başlarız hemen.
5: İşi buraya getirmişken döner miyim? Üstüne üstüne gideceğim o herifin. Vazgeçtiğim için değil, durumu bilmeniz için geldim.

0: Fabrikatör Orhan İnan hakkında geniş bilgi istiyorum.
1: Hoş geldin beyim.
2: Demek beni kurtaran sizsiniz. Hastaneden öğrendim adınızı, adresinizi. Gelmeye mecbur oldum. Kimler, niçin saldırdı bana? Gördünüz mü onları? Beni nerede, ne halde buldunuz?
3: Hatırlamıyor musun?
2: Hayır.
1: Senden duyduklarımı kaç defa anlattım. Hiçbir şey hatırlamıyormuş.
3: Olur mu öyle şey?
2: Sadece dün geceyi değil, bütün mazimi hatırlamıyorum. Kim olduğumu, nereden geldiğimi, adımı bile hatırlamıyorum. Kafamın içinde feci bir boşluktan, karanlıktan başka hiçbir şey yok. Bütün ümidim sizdeydi.
3: Etrafını çevirmiş kaçırmaya çalışıyorlardı. Dövdüler sonra. Sonra da plakasız bir arabayla kaçtılar. Üç kişiydiler. Karanlıkta seçemedim yüzlerini. Param var mı?
2: Yok. Minnettarım size. Hayatımı kurtardığınızı unutmayacağım.

0: Bulurum. Bir yer bulurum herhalde.
1: Nereden bulursun? Karakolda sabahlarsın ancak. Gel buraya.

0: Bu gece burada yatarsın. Yemini de buraya getirir Sami.
1: Sağ olun.
0: Al şu parayı, ye, iç, yatacak bir yer bul yarın. Mazini araştır, ne yaparsan yap. Seninle uğraşamam. Burada kalacak olursan dedikodu başlar. Hem yabancı istemem evimde.

0: bene.
1: Ne var, ne oldu? Konuş, ne oldu?
0: Korkunç! Korkunç bir kabustu. Birileri canımı alır gibi dövüyorlardı. Sonra bir otomobil üstüme geldi. Nasıl uyandım bilemiyorum.

0: Beyefendi kaptan.
1: Çoktan, gitti bile.
0: Bir haber bıraktı mı bana?
1: Hayır, bırak uyusun dedi.
0: Başka kimse yok mu evde?
1: Yok.
0: Karısı, çocukları yok mu?
1: Bekardır Orhan Bey.
0: Ne iş yapar?
1: Fabrikatördür.
2: Motor yarın akşam gene gidecek. Bir parti mal daha teslim edecek.
3: Nakit para almam. Numaralara tespit edilmiş olabilir. Çek isterim.
2: Hay hay, bildiririm.
3: Çeki de kendi adıma değil, şirketin adresine, ismine isterim.
2: Baş üstüne.
3: Efendim?
4: Selam Orhan Bey. Ben Muhsin. Bir miktar ham madde lazım oldu. Parası peşin. Pazarlıkta edin.

0: Gidecek değilim.
1: Yarın bir dostumun cenazesi var. Öğle namazından sonra zincirli kuyuya kaldırılacak.
0: Başın sağ olsun. Hayırlı günler. Şevket!

0: Zincirli Kuyu mezarlığına gideceksiniz. Öğlende.
1: Zabi! Zabi! Telefon! Seni istiyorlar!
2: Peki.
3: Her zaman yaptığımız iş değil bu. Muhsin'le hoş geçinmem lazım. Onun için kabul ettim. Malı hemen bul. Yarın sen de git mezarlığa. Başlarında bulun.
2: Baş üstüne, merak etme.
4: Büyük bir şok geçirdiğim muhakkak. Olayın en yakın şahidi sizsiniz. Yediği müthiş dayak, arabanın çarpması, geçirdiği ölüm korkusu bütün sinir sistemini alt üst etmiş. Ensesine de şiddetle vurmuşlar. Tekrar hatırlayabilmesi için mutlaka tedavi edilmeli.

0: Kapı açmak senin işin mi? Sami yok mu evde?
1: Rıhtımdaydım beyim. Geç duydum zil sesini.
0: Bir şeyler aldım. Bak bakalım vücuduna uyacak mı?
2: Size yük olduğum yetmiyor mu?
0: Anlamam bu işlerden. Bir gün kendin gider, istediğini alır, istediğin gibi giyinirsin.
2: Gittikçe daha çok borçlanıyorum size.
1: Hanımefendi hazırladı. Yemeği de salatayı da hanımefendi yaptı.
2: Nereden, nasıl hatırladığımı bilemiyorum. Daha önce de pişirirmişim herhalde.
0: Sana saldıranları da hatırladın mı?
2: Hayır.
0: Nereye gidiyordun acaba?
2: Hatırlamıyorum.
0: Seni kurtardıktan sonra üstünü aradım. Ne hüviyet, ne ehliyet, ne çanta, ne defter! Kimliğini belli edecek en ufak bir şey çıkmadı. Neden? Elbisende bile ne mağaza etiketi, ne bir ipucu. Papuçların içinde satan mağazanın astarı olmalı. O da kopartılmış. Susma, konuş!
2: Her şey apaçık ortada, demek beni öldürmeye kararlıydılar. Ortada iz kalmasın, kim olduğum anlaşılmasın diye her şeyi düşünmüşler.
0: Ellerin güzel, bakımlı, tırnakların boyalı, parmaklarında pahalı yüzükler, konuşman düzgün, sıradan biri değilsin, kimsin? Kimsin?
2: Bilmiyorum. Bir gün öğreneceğim belki. Bir tanıyan çıkacak, ya da hatırlayacağım.
0: Şüphen olmasın! Kim olduğunu mutlaka öğreneceğim, buluşam elbet! Kim olduğunu mutlaka öğreneceğim! Buluşam elbet!

0: Orhan İnan'a ait bütün bilgi emrinizdedir. Son derece dürüst, namuslu, adı bugüne kadar hiçbir olaya karışmamış. Vergi dairesi de zamanında ve yüksek vergi ödeyen bir mükellef olduğunu bildirdi.
1: Kadını daha...

0: önceden tanımadığına inanacağız. Bu olaya yardım etmek, kurtarmak için karışmış olacak.
1: Herhalde.
0: Gece vakti çok güzel genç bir kadını 3 kişi kaçırmaya, sonra da otomobille çiğnemeye kalkışıyor. Basit bir polis vakası değil bu.
1: Evet efendim, değil.
0: Ve o kadın hiçbir şey hatırlamıyor. Kimliğini bilemiyoruz. Olayın nedenini öğrenemiyoruz. Kovuşturmamız garip bir şekilde tıkanıyor. Kadını bulun bana. Olayı çözünceye, iç yüzünü öğreninceye kadar dosyasını kapatamam.

0: Günlerdir yerinde sayıyorsun demek.
1: Hiç inanmadı bana. Hala şüpheleniyor. İşkenceler deniyor konuşturmak için.
0: Nasıl?
1: Her an gözlüyor, apansız odama giriyor. Mazime ait sorular soruyor birdenbire, bağırıyor, tehdit ediyor. İçkiyle sarhoşlatıp ağzımdan laf kapmaya çalışıyor.
0: Evinde senin gibi bir kadın varken nelerle uğraşıyor?
1: Gül bahçesi demiştin. Dinamit, mayın tarlası. Yanlış bir adım atarsan paramparça ol. Hem korkuyorum, hem de hayranlık duyuyorum.
0: Hayranlık mı?
1: Aklına, zekasına, şüphesine, sonra da kendisine.
0: Yakışıklı, evet.
1: Bana ilk defa yuva kurmaktan, çocuklardan söz ettirdi. Ömrümde böyle bir şeyi düşündüren ilk erkek.
0: Ava giden avlanıyor mu?
1: Galiba.
0: Murat boş yere korkmamış bu işten. İçine doğmuş demek.
1: Enseme sadece kan çıkaracak gibi değil, beni hastanelik edecek kadar vurmasının hesabını verecek.
0: Çok kızmıştı hepimize. Kıskançlık neler yaptırmaz.
1: Dönüyorum işte. Murat'la da, Necdet'le de veda zamanı geldi.
0: Orhan'la mı yaşayacaksın?
1: Bir zaman kaybolacağım ortadan. Sonra bir gün her şeyin doğrusunu anlatacağım.
0: Bu kadar şaka yeter. Doğru villaya. Vurguna. Söylediğin budalaca sözlerin hiçbirini duymadım. Bugün buluşmadık bile. Defol!
2: Ne düşünüyorsun?
1: Hiç. Kendimi çok yorgun hissediyorum.
2: Geçecek, iyileşeceksin.
1: Keşke iyi olabilsem.
2: Tedavi ettireceğim seni. Ne mümkünse yapacağım.
1: Tedaviyle düzelmek son ümidim. İyileşemezsem yıkılırım, sonum olur. Bir müddet daha o

0: ümitle yaşamak istiyorum.
1: Niçin kaçıyorsun doktordan? Niçin tedavi olmak istemiyorsun?
0: Belki de böylesi daha iyi.
1: Nasıl böylesi?
0: Her şeyi unutmak, unutmuş olmak.
1: Neden?
0: O gece kaçtığıma göre... bir takım adamlar beni öldürmeye kalkıştıklarına göre... başımda bir dert, bir bela var demek. Zehirli, kötü, fena bir insanım belki de. Belki de kendimden ve mazimden nefret edeceğim.
1: Kim yolladı seni? Konuş! Kim yolladı?
0: Hiç kimse!
1: Kendin mi geldin?
0: Evet!
1: Ah şöyle anlat, dökül!
0: Neyi anlatayım?
1: Niçin geldiğini?
0: Bilmiyorum, gelmedim! Her şeyi bilen, gören sensin!
1: Doktordan, tedaviden kurtulmak için bugün döktüğün gözyaşını, attığın yalanı yemem ben!
0: Hayatta en doğru sözlerim onlardı!
1: Daha önce hep yalan söyledin demek!
0: Yeter! Her gün başka bir işkence yapıyorsun, kurtarmaz olaydın!
1: Konuş, gerçeği söyle!
0: Bırak gideceğim!
1: Hiçbir yere gidemezsin, kim olduğunu öğrenmeden bırakmayacağım seni!
0: Doğru söylüyorum, inanmıyorsun!
1: Yalan söylüyorsun!
0: Doğru!
1: Yalan!
0: Doğru!
1: Yalan, yalan, yalan!
0: Doğru!

0: Birbirinizi tanımadığınızı, ilişkiniz olmadığını söylemiştiniz.
1: Sonradan tanıştık. Sevdik birbirimizi.
0: Ayrılmayacak. Aynı evde yaşayacak kadar mı?
2: Evet.
0: Hala hiçbir şey hatırlamıyor musunuz?
2: Hatırlamadan da yaşanıyormuş.
0: Hatırlamanız bizim için kanuni bir zorunluluk oldu. Size saldıranlar, öldürmeye teşebbüs edenler, siz hatırlamadıkça serbestçe dolaşacaklar. Cezalarını çekmeleri için bize yardımcı olacaksınız.
2: Nasıl? Ne yapabilirim?
0: Size kimsenin saldırmadığını, Orhan Bey'le şiddetli bir kavga sonucu hastanelik olduğunuzu itiraf edersiniz.
1: O zaman tanışmadığımızı kaçtır söylüyorum.
0: Öyleyse kim olduğunuzu öğrenmek için ne mümkünse yapacağım. Önce parmak iziniz. Sonra da bir fotoğrafınızı gazetelerde, televizyonda yayınlamak faydalı olacak. Mutlaka bir tanıyan çıkacaktır. Bir iki gün içinde savcılığa bekliyorum.
3: Seni telefondan istiyorlar bey.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
13: Şok market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte şok.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
9: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Haz dolu bir tasarım, zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: geceliği 4...
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona termokul'la serinliğini koru.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Bizim çocuklar benden habersiz sersemlik etmişler sana. Silah cüretinde bulunmuşlar.
7: Tanıdım ikisini de. Seni arayıp sebebini soracaktım ama vaktim olmadı.
6: Şu vakte kadar aramayışına göre başın iyice sıkışık olmalı. Sebebine gelince, bilmen gerek Orhan Bey, mal hileli, karışık hem de eksik çıktı. Senin elbet iştirakin yoktur. Haşa! Fakat adamların senden habersiz bildiklerini okuyorlarsa yazıklar olsun.
7: Senin adamların da senden habersiz işler yapıyor. Üstüme kurşun sıkıyorlar. Sana dua etsinler. Hatırın olmasa hepsini sürerdim bu şehirden.

0: Senden çocuklarım olmadı. Kız, erkek... Hepsi de sana benzemeli. Senin gibi güzel... İyi... Güçlü büyümeliler. Evlenmeliyiz artık. Savcının söylediklerine mi üzülüyorsun hala? Görevini yapıyor. Elbet her şeyden şüphe edecek. Söylediğini yapmasını istiyorum. Kim olduğunu bilmek, aileni tanımak istiyorum.
1: Ya bir başkası varsa, evliysem?
0: Ayırırım kocandan.
1: O adamlar da nerede, kimin yanında olduğumu öğrenirlerse...
0: Bitiririm hepsini. Yalıdan da taşınacağım. Başka bir evim var Kumburgaz'da, yeni. Evlenince orada oturacağız.

0: Kaçırdığın malı ne yaptın? Kime sattın? Bir daha sormam. Aklın varsa konuşursun.
1: Ben yalancının, namussuzun biriyim. Ömrüm boyunca yalan söyleyerek insanları inandırdım, aldattım.
2: İftira etmişler. Hiçbir suçum, hiçbir günahım yok.
0: Başla, aklı başına gelsin köpeğin.
1: Her şeyi biliyorsun artık. Senden af bile dileyecek gücüm yok. Bütün bahtsızlığım seni çok geç tanımış olmak. Ama gene de minnettarım sana. Önce iyiliğinle, sonra da sevginle yücelttin beni. Bütün servetine sahip olacağım anda her şeyi terk edip gidişim... ...seni taparcasına sevmiş olmamdır.
0: Ya konuş ya geber!

0: Bütün bunları öğrenince nasıl yıkılacağını biliyorum. Duyacağın korkunç nefreti bile göze alacak kadar namusluyum artık. Mazim gerçekten yok sevgilim. Seni kaybederken kendimi yeniden buluyorum.
1: Çıkarın çözün! Bizim meslekte en büyük vasıf namustur. Namuslu olmaktır. En büyük namussuzluk da inkar etmek, yalan söylemektir.
2: Affet beni! Tövbe! Bağışla canımı!
1: Üstelik ördüleksin, korkaksın! Götürün şunu! Ayaklarını kırın, birkaç ay yatsın! Muksim Bey'e eksik verilen mal tamamlanacak. Parası da iade edilecek.
3: Dua et ki patron canını bağışladı. Al.

0: Yeter! İşi bitirsin bitirmesin ama dönsün!
1: Çıldırma! Başına bela açacaksın Selma'nın!
0: Karışma! Olacak olur! Birimizden biri geberir, haberin olsun!

0: Alo, buyurun.
1: Neredesin? Hiç aradığın yok.
0: Nasıl ararsın? Delilik bu.

0: Atla gel konuşalım. Gelmezsen ben geleceğim.
1: Anladım. Anladım diyorum. Olur, peki. Peki dedim. Hemen geleceğim.

0: olamayacak. Yapamayacağım.
1: Neden? Ne oldu?
0: Korkuyorum.
2: Neden?
0: Fabrikatörlüğü yalan. Kendini gizlemek için kullandığı bir maske. Asıl işi kaçakçılık. Gaddarın, zalimin biri. Acıması yok. İç yüzümü öğrenirse öldürür beni.
1: Yaptığımız numarayı yuttu. Yutmasa bu kadar gün beraber olmazdın. Oynama bize.
3: Sana tutuldu değil mi? Aşık değil mi?
1: Öyleyse neden korkuyorsun? Paraları aldık mı, arasında bulsun bizi.
0: Bana inanmış, sevmiş bir insanı aldatmaktan utanıyorum artık.
1: Namus satma bize. Birdenbire ahlaklı vicdanlı numarası yapma, yutmayız.
0: Bu kadar zaman az para kazandırmadım size. Yapamayacağım, yapamayacağım.
2: Niçin ağlıyorsun? Bu gözyaşlarının sebebi ne?
0: Hiçbir sebebi yok. O eve de bir daha dönmeyeceğim.
1: Milyonlara tek başına konacağını anladın. Şimdi bizi aradan çıkarmak istiyorsun. Ama yağma yok.
0: O eve dönmeyeceğim dedim. Savcı da her an peşimde. Gittikçe şüpheleniyor benden.
3: Bana kalırsa paralara kondu bile. Kim bilir ne kadar vurdu. Paraları bir yere sakladı. O herifin yanına dönmesine imkan yok. Onun için dönmeyeceğim diyor.
0: Almadım. Git sor istersen.
3: Beraberce gidip soracağız.
1: Cemil'in aklı. İşte böyle pabucu ters giydirir insana.
3: Bu gece 2 milyon lira isterim. Fazlası senin olsun. Getirmezsen bizden önce Orhan Bey tükürecek yüzüne. Mazisini kaybetmiş zavallı Selma'nın ne mal olduğunu öğrenince neler yapacağını merak ediyorum. Basit giyimli, boyasız, sade bir kadın olmuş. Belli ki çarpık Orhan'a. Hele öyle canavar gibi bir erkeğin sevdiği kadından alacağı intikam zevkimden öldürüyor beni.
2: Bu gece hem sen geleceksin hem de paraları getireceksin.

0: Getireceğim.
1: Aydeniz apartmanı 4. kat. Kimler oturuyor? Birkaç saat içinde ıcıklarını cıcıklarını öğreneceksin. Telefon başında bekliyorum.
2: Baş üstü.
0: Sana bir şey söyleyeceğim, çok şaşıracaksın. Bugün telefonla çağırdılar beni. Gitmeye mecbur oldum.
1: Sana inanmakla hata etmemişim. Anlat her şeyi.
0: Bana saldıranlar izimi bulmuşlar. Aramızda büyük bir para meselesi varmış. Borçluymuşum. Ödememişim. Bu yüzden öldüreceklermiş beni. O parayı istiyorlar.

0: Apartmanda 3 kişi oturuyor. Cemil, Murat, Necdet. İşleri tavcılık. Adam tokatlayarak para kazanıyorlar. Bütün kumarhanelerde tanınıyorlar. Bir de kadın varmış aralarında. Harika güzelmiş. Apartman kapıcısı kadının bir iki haftadır ortalarda olmadığını söyledi.
1: Bitsin bu iş. Hepsinin isteğini yerine getirin. Hepsini.
0: Anlıyorum patron. Merak etme. Şimdi Rıza'ya bildiririm. Üçünü de yakalayınca gene ararım seni.

0: Ben de geleyim mi seninle?
1: Hayır. Yalnız giderim.
0: Bu paraya karşı bir iyilik yapsınlar bari. İsmini, gerçekte kim olduğunu söylesinler. Hatırlamadığın mazini sonra öğren.

0: Gitti arkadaşların. Biraz önce taşındılar.
1: Buradan kurtulunca o Selma'nın çekiciyi var elimden. Gammazcık!
2: Herifi o saldırttı üstümse!
1: Kes sesini!
3: O milyonların üstüne yatacak, biz de pis toprağın!
1: Susun dedim!

kıpırdamasın. Kimse kıpırdamasın derim. Kaldırın ellerinizi.

0: Bütün istediğin para mıydı? Bu kadar yorulmaya, oynamaya, küçülmeye değer miydi?
1: Ne söylesem inanmayacaksın.
0: Nasıl inanırım? O korkuların, haykırarak uyanışların, kafandaki karanlık boşluk, çektiğin acılar... Nasıl yapabildin bunu? Bu kadar ustaca nasıl oynayabildin? Aşkına bile inandırdın beni. Şimdi bile seni... ölesiye seviyorum.
1: Ben de.
0: Paradan başka neyi sevebilirsin sen?

0: İsteseydin, bizler buyuz. Bu kadar aşağılık, iğrenç mahluklarız. Para için her alçaklığı yaparız. Deseydin, daha fazlasını verirdim.
1: Sen nesin? Kimsin sen? Sen daha mı temizsin? Daha mı namuslusun? İnsanların kanını emerek, canını alarak kazanıyorsun.
0: Biliyorsun demek.
1: Öğrenmemek için hayatımı verebilirdim. Seni gözümde yüceltirken, kendimden utanırken duydum her şeyi, gördüm. O zaman kaçamadım. Korkumdan ve sevgimden kaçamadım. Sana bütün yaptıklarımı yazmışken yırttım.
0: Yetmedin mi? Doymadın mı yalana?
1: Aldığım parayı da beni mecbur edenlere verip gene sana dönecektim. Bütün namussuzluğuna rağmen yanında olacaktım. Tek isteğim

0: Ben nasıl değişmişsem, namusun, iyiliğin, güzelliğini anlamışsam sen de anlayacaktın. Değişecektin. Bu uğurda elimden geleni yapacaktım. İkimiz de hayata yeniden başlayacak.
1: Antrepo basılmış, mallara polis el koymuş.
2: Remzi, Nihat, İbrahim, şu kadının adamlarıyla beraber yakalandılar.
3: Rıza zorlukla kaçabilmiş.
4: Sen ihbar ettin. Hem ortaklarından hem benden kurtulmak için yaktın hepimizi.
0: Bunu nasıl düşünebilir, nasıl söyleyebilirsin?
4: Oynama artık! Bundan çok daha güzel ağladın, kaç defa ağladın!
1: İbrahim'le Remzi sorguya dayanamazsa, konuşurlarsa bizleri de götürürler.
3: Vakit yok patron!
4: Önce bu hainden başlayacağız. Motorla götürün! Kurşunlayın! Taç bağlayıp denize atın!
0: Orhan! Bir canavar yapamaz senin yaptığın.
4: Konuşturmayın!

Camara ya git. İçeri. Sen de içeri. İçeri dedim.

Sen burada kalacaksın. Sana hiçbir suç atamazlar. Atsalar da ispat edemezler. Buranın sadık bir hizmetkarısın, o kadar. Ben öbür eve uğrayacağım, alacağım şeyler var. İbrahim, Nihat, Remzi taş gibi çocuklardır. Konuşmazlar belki de.

0: onun güzel hayali ve bütün hatıralar. Sen de yanımızda olursun.
1: Yolun açık olsun beyim.
0: Sağ ol Sami. Sağ ol.

0: Nerede Orhan? Nereye gitti?
1: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
2: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
1: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifeniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
2: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarın.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için ince

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
5: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
4: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Zaman kaybetmek yok.
2: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur,

0: iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips 5400 serisi tam otomatik espresso makinesi Teknoklub'a özel 18.999 lira.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

Sen kurtulamayacaksın. Uçak sensiz kalkacak.

0: Salatalıklı sandallarımıza başlayalım.
1: Başlayalım Ela'cığım ya. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir tarif geliyor sizler için. Ela önce malzemelerimizi bir saysın bakalım neler kullanacağız.
0: Tavuk, maydanoz, yoğurt, salatalık, mısır, tuz.
1: Evet, gerçekten çok az malzemeyle yapılan çok da güzel bir tarif. Önce burada gördüğümüz o salatalıkların içini birazcık böyle çıkartmamız gerekiyor. Ama merak etmeyin, onları telef etmeyeceğiz. Çünkü hepsini de iç malzeme olarak kullanacağız zaten.
0: Niye bir sürü kaşık almışsın?
1: Şöyle yapacağım bir tane, bak sana da göstereyim. Şimdi bu salatalık var ya, böyle içini böyle çıkartacağım güzelce.
0: Neden?
1: Bak gördün. Çünkü içine yerleşecek o tavuklar var ya, güzel onlardan bir harç yapacağız. Onları bunun içine yerleştireceğiz böyle. Ne dersin? Güzel olacak değil mi? Ela'nın en sevdiği böyle sebzelerin başında geliyor. Bak gördün mü? İçini böyle şey yapıyoruz. Oyuyoruz. Tek tek çıkartıyoruz. Anne. Ama onları ziyan etmiyoruz. Söyle bir tanem. Bir şey diyorsun sanki yine. Söyle.
0: Bir tane... Çizgi film dedi, bunu avokadolarla çıkartıyordular.
1: Oo, o da çok güzel bir fikirmiş. Avokadonun içine de yapabiliriz. Oradan ben bir salatalık daha alayım. Avokado da çok sağlıklı.
0: Ama bunlar başka bir şey.
1: Bu başka bir tarif. Bu tarif de çok güzel. Bence arkadaşların da bunu çok sever. Çünkü birçok çocuk salatalığa bayılıyor. İçerisinde su çok yüksek olan sebze.
0: Ben de bayılıyorum.
1: Ela da bayılıyor gerçekten. O yüzden de burada... Salatalık kullanma sebebim Ela'nın çok sevmesi. Yoksa herhangi başka bir şey de olur. Ama onu yemek de çıtır çıtır çok güzel oluyor gerçekten.
0: Ne yemek de çıtır?
1: Salatalığı sen her sabah yiyorsun. Daha bu sabah bile yiyordun mesela değil mi?
0: Bu sabah yemedim.
1: Yemedin mi, yedin?
0: Yemedim. Aa evet yedim.
1: Yedin.
0: Bunu yedim.
1: Gördüğünüz gibi içini böyle çıkarttık. Şimdi içine malzemelerimizi koyacağız ama öncelikle...
0: Bunları neye buraya koyduk?
1: Şimdi gör bak ne yapacağız. Senden ne rica edeceğim biliyor musun Ela'cığım? Orada gördüğümüz yoğurdu bana buraya getirebilir misin? Getir, içine koy bakalım. Yoğurdu dök bakalım içerisine. Bu süzme yoğurt kullanıyoruz. Çünkü biraz salatalık sulu oluyor içini çıkarttığımızda ki... ...yoğurdu sulandırdığı için. Karıştırabilirsin Ela bir yandan onu. Burada protein kaynağı olması açısından tabii ki her türlü malzeme olur. Biz burada bugün tavuğu tercih ettik. Beyaz et az yağlı bir et sonuçta. Biraz da böyle protein içeriği de yüksek olan gruplardan bir tanesi. O yüzden tavuğu kullanmak güzel ve çocukların da sevdiği bir alternatif aslında. Yoğurtla salatalığı güzelce böyle bir harmanlamış olacağız burada. İstersen senin için maydanozları da koyabilirim. Ne dersin?
0: Yok, ben koyacağım.
1: Birazcık ekleyeyim şöyle senin için.
0: Ben de azıcık.
1: Koyduk ama zaten. Tamam. Üzerine koyalım en son. Evet, şöyle güzelce bir karıştır bakalım. Evet. Şimdi oradan tavukları da ekleyelim mi? İstersen ben sana tam olarak onu böyle karıştırayım.
0: Ekliyorum.
1: Ekle ekle, hepsini koyabilirsin. Evet, şöyle tavuklarımızı da ekleyelim. Tuzla koyalım mı?
0: Yapacağız?
1: Şimdi bunları içine dolduracağız. Şöyle. Çok güzel. Bak tavuk. İçinde salatalığın içi. Öyle mi ya? Mısır da koyar mısın peki?
0: Evet.
1: Çocuklar mısır. Genelde mısırı seviyorlar. İşte o yüzden burada biraz olabilir. Üzerine sen de istersen böyle süslememize yardım etmek için belki birazcık maydanozlardan üzerine biraz koyabilirsin. Ne dersin?
0: Evet ama düzeltmem de gerek bak.
1: Tamam. O zaman sana kaşık vereyim. Al bakalım.
0: Niye çok kaşık getirmişsin sende? Güzel oldu.
1: Buna başka böyle çok fazla yağlı olmasın diye ben ekstradan yağ eklemedim. İsteyenler içine birazcık yağ da ekleyebilirler. Yoğurt zaten yeteri kadar o şeyi veriyor. Hacmi verecek aslında yaptığınız zaman göreceksiniz. Bunu ton balığıyla, somonla, tavukla, hindiyle nasıl istiyor Ela'cığım? Dur aşkım. Şey oldu. Koyarken devirdim. O kadar yapmana gerek yok. Tamam. Böyle kalsın.

0: Yaptım.
1: Yaptık mı? Güzel oldu.
0: Çok güzel oldu.
1: Bunu da şöyle yaptık. Şuna biraz daha ekleyebilirim. Koyabilirsin. Gördüğün gibi içine bunları da yerleştirdik. Tavuk hem de ciddi bir protein içeriği yüksek olan besinlerin başında geliyor. Organik tavuk tabii şu aralar tercih ediyoruz. Her ihtimalle karşılık. Ama bu çok lezzetli bir alternatif. Üzerine biraz maydanoz ekler misin? Maydanozun C vitamini çok yüksek bu arada. O anlamda çok güzel bir şey ama çok tercih edilmiyor. Salatalarda belki birazcık yiyebiliyorlar. Belki bu sayede de içinde yemiş de olurlar. Ekle bakalım. Diğerini de ekle birazcık. Tamamına denk gelmesi şart. Bak şöyle de yapabiliriz. Şu kadar da kalabilir. Gördün mü şöyle? Bak çok güzel oldu. İsterseniz böyle birazcık hani hafif dolapta biraz bekletebilirsiniz. Direkt de yiyebilirsiniz. Ne oldu?
0: Son kez kullanmak.
1: Kullan bakalım.
0: Şunu azıcık daha koymak.
1: Çok güzel oldu. Çok da yakıştı bence Ela'cığım. Harika. Yeter, hepsini kullanmak mı istediniz? Ela bol maydanozlu yaptı bize tarifimizi. Şahane görünüyor da. Bence sizler de bunu mutlaka deneyin. Çocuklarınız buna çok ama çok bayılacak. O zaman biz şimdi bunu dolaba götürelim ve kefirli smoothie tarifimiz için de burada tekrardan buluşalım.
0: Haydi anneciğim, kefirli smoothie tarifimize başlayalım.
1: Evet Ela'cığım, bence de hemen başlayalım. Özellikle kefir sevmeyen çocuklar için de çok şahane bir alternatif gelecek. Çünkü Ela kefiri çok seviyor. Hatta süt ürünlerinden değil mi Ela? En sevdiği içecek aslında kefir. Süt değil, yoğurt değil, en çok kefiri seviyor. O sade formunu da çok seviyor ama bazıları o kadar sevmiyormuş. Biz onlar için bugün çok güzel bir tarif hazırladık. Ela önce isterseniz bir malzemeleri saysın bize, bakalım neler kullanmışız.
0: Kefir, hurma.
1: Evet. Chia tohumu.
0: Chia tohumu. Kayısı.
1: Ve kayısı var. Evet, özellikle biz bu tarifi siz de burada göreceksiniz zaten. Kullandığımız her malzeme bağırsak hareketlerini arttıran, konstipasyon yani kabızlığa çok iyi gelen bir tarif. 3 gün arka arkaya bunu içtiğimiz zaman en azından kabızlığa doğal bir yöntem de bulmuş olacaksınız. Çünkü chia tohumu aslında kullandığımız malzeme bir tohum burada. O da bağırsaklarda biraz hacimlenerek aslında dışkılamayı kolaylaştırmış oluyor. Hurma ve kuru kayısı da aynı zamanda lif içeriği çok yüksek. Bu tip problemler, sinirim sorunlarında da çok elimizi kolaylaştıran iki tane de gıda aslında. Ela bu meyvelere çok bayılmıyor belki ama kefirin içindeyken o çok sevdi bunları. Ben zaten çok sevdiğim meyvelerin başında geliyordu ve çok da tatlı bir tat bırakıyor. O yüzden de içmesi çok rahat olacak bence. Başlayalım mı o halde Ela'cığım, ne dersin?
0: Evet anneciğim, başlayalım.
1: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım ama önce sen bana şunu söyler misin? Sen bu kefiri neden bu kadar çok seviyorsun?
0: Tadı güzel.
1: Tadını çok beğeniyorsun. İşte herkes senin kadar tadını çok beğenmiyor. Onlara o yüzden böyle bir tarif hazırladık. Bir bakalım nasıl olacak? Ela kefiri her zaman içebilir. Yani spordan geldiği zaman da içer, uyuduğu zaman da içer. Her daim onun için kefir hep, değil mi Ela? Vazgeçilmez bir içecek haline geliyor. Babamız da çok seviyor. Ela'nın babası da çok seviyor gerçekten.
0: Hem de dün gece de içmişti.
1: Gece de mi içmişsiniz? Evet, gerçekten öyle. Şimdi içerisine aşağı yukarı bir su bardağı kadar bir kefir ekleyeceğiz. Şimdi
0: yoksa benim özellikle gördüğüm süt müydü galiba?
1: Bu süt değil, bu şey kefir bir tane.
0: Yok yok.
1: Ha, babanın içtiğini mi diyorsun? O da kefirdi, ben gördüm akşam tekrar baktığımda. Burada potasyumu da çok yüksek olan, lifi de çok yüksek olan işte hem hurmayı hem de kayısıyı kullanacağız. Hurmaların çekirdeklerini çıkarttık elbette. Biraz suda bekletin, yumuşamış olsun aynı zamanda. Ekliyorum içerisine şöyle güzelce. Ela'cığım sen de kayısılardan istersen ekleyebilirsin. Onları da ekleyelim. Şimdi çocuklarda bu arada chia tohumu tabii ki kullanılabilir ama biraz miktara odaklanmak lazım. Hani iki çay kaşığını çok geçmek istemiyoruz normalde. Ama yetişkinlerde... Ama yetişkinlerde bu tarifte efendim sen dökmek mi istedin? Hı hı. Tamam şöyle ama yapalım orada.
0: Ya da sen dolu deyince.
1: Tamam al bir tatlı kaşığını al. Yetişkinlerde bir tatlı kaşığına yakın böyle dolu bir tatlı kaşığı kullanıyoruz aslında. O yüzden Ela'cığım ekle. Tam bir çay, bir çay tatlı kaşığı ekleyebilirsin. Biraz daha koy bence. Şimdi aynı zamanda bu chia'lardan puding de yapabilirsiniz. Hani kefirle, sütle birazcık akşamdan beklettiğiniz zaman böyle bir jel bir kıvamı oluyor. Ondan sonra sabah o böyle biraz daha katılaşmış olacak.
0: Bu yeterli. Ekledim.
1: Yeterli bence. Çok güzel ekledin zaten. Eline
0: sağlık. 3 kaşık ekledim.
1: Evet çok güzel göründü zaten. O yüzden böyle şey chia tohumu aslında bizim için güzel bir alternatif oluyor. Sevilen de bir şey. Artık iyice hayatımıza girmiş durumda zaten. Şimdi Ela'cığım hazırsak başlıyorum Eloş'um.

0: Evet Ela'cığım, smoothie'miz hazır. Çok güzel görünüyor. Bence buna bayılacaksın. İçinde de böyle chia tohumu da koyduğum için çok güzel, böyle homojen bir hal aldı. Göstermek istiyorum size de. Dökeyim mi?
1: Dök.
0: Bakalım beğenecek misiniz? Ay, rengi de şahane. Dediğim gibi bu kabızlık problemi yaşayanlar için birebir çok lezzetli, çok şahane bir alternatif oldu.
1: Bayağı
0: sabahları iyice. Özellikle belki aç karnına kahvaltı yerine de yoğun bir sindirim problemi yaşayanlar, 3 günden daha çok kabızlık yaşayanlar için çok güzel bir alternatif aslında. Deneyin, bunun farkında göreceksiniz. Eğer hani belki biraz daha böyle daha yoğun bir kabızlık varsa biraz zeytinyağı da içerisine ekleyip ya da bir çörek otu yağı belki olabilir. O zaman da bunu rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bence güzel oldu Ela, ne diyorsun?
1: Evet.
0: Rengi de güzel oldu.
1: Evet, çok güzel olmuş.
0: Evet, ben de çok beğendim. O zaman ne yapalım? Biz şimdi ortalığı birazcık toparlayalım ve sunumlarda yeniden burada buluşalım.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet, tariflerimiz hazır. Birbirinden güzel iki tane tarif hazırladık bugün sizler için. Ela'cığımın da yardımlarıyla gerçekten çok lezzetli oldular. İlk tarifimizi hatırlatalım önce, değil mi Ela? Ne yapmıştık burada? Tavuklu bir salatalık sandalları yapmıştık. İçerisine güzel bir tavuk eklemiştik, yoğurt koymuştuk, mısır evet. vardı. Böylece biraz proteini de arttırmıştık, değil mi?
1: Evet.
0: Çok da lezzetli olmuştu. Dilerseniz bunu bir pişmiş, biraz daha yumuşamış bir kabakla da yapabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyordu. Diğer tarifte ise
1: kefirli smoothie.
0: Ona neler kullanmıştık içerisine?
1: Onda
0: neler vardı? Chia tohumu vardı.
1: Chia tohumu.
0: Hurma vardı.
1: Kayısı, kefir.
0: Evet, bu malzemelerle çok güzel bir smoothie yapmıştık. Özellikle bahsetmiştik ki kabızlık sorunu yaşayanlar, sindirim sorunu olanlar, tokluk tok hissetmek isteyip kilo vermek isteyenler için de çok güzel bir smoothie alternatifiydi. Bugün size bu tarifleri yaptık. Bence mutlaka deneyin, sizler de bunu çok çok seveceksiniz. O zaman ne diyorduk Ela'cığım?
1: Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, benim adım Leyla Özcan. 10 yaşındayım. İlkokul 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim kitap okumak, resim yapmak ve şarkı söylemek. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Veya yeni doğan bebek doktoru. Süper Kumbara'yı çok severekten izliyorum. Uzun zamandır katılmak istediğim bir yarışmaydı. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sizi çok seviyorum.
2: Merhaba, adım Azra Miray Bahşi. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Yarışmayı severek takip ediyoruz. Bugün de Süper Kumbara'da kendimi denemek istedim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hoşçakalın.
3: Merhaba, benim adım Çınar. Soyadım Poyrazoğlu. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. İlgi alanlarım futbol oynamak ve basketbol oynamak. Bu yarışmayı uzun süredir takip ediyorum ve katılmayı da hayal ediyordum. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba, benim ismim Yusuf Mert Doğrak. 10 yaşındayım ve 4. sınıfım. Hobilerim arasında futbol oynamak, paten sürmek ve matematik soruları çözmek var. Yarışmak için sabırsızlanıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Nilay'ı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Yusuf var. Üçüncü masamızda Azra ve dördüncü masamızda da Çınar. Nasılsınız arkadaşlar?
6: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. Ben de çok iyiyim. Nilay'cığım seninle başlayalım. Yüz yüze tekrar tanıyalım seni.
7: Merhabalar. Benim adım Nilayla Özcan. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Aslen Bayburtluyum. Büyüyünce veteriner veya yeni doğan bebek doktoru olmak istiyorum.
0: Çok güzel.
7: Resim yapıyorum. Şarkı söylüyorum. Dans ediyorum. Kitap okuyorum. Ondan başka voleybol falan oynuyorum.
0: Harikasın. Daha ne olsun? Şimdi bana bir hediyen varmış değil mi? Duygu ablamız buraya bırakmış. Hemen bulacağım. Bugün iki hediyen var sevgili izleyenler. Çok teşekkür ediyorum. Kırmızıya da bayılırım. Bu rengi seni sevdiğim bir renk mi? Çok teşekkür ederim. Bana bu hediyeyi almış Nilay. Çok sağ ol Nilay'cığım. Başarılar diliyorum. Yusuf'cığım hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
8: Merhaba, benim ismim Yusuf Mert Doğran. 4. sınıf öğrencisiyim. 10 yaşındayım. Hobilerim... futbol oynamak, paten sürmek, matematik soruları çözmeyi çok seviyorum.
0: Matematik soruları çözmeyi seviyorsun. Başarılar diliyorum. İyi ki geldin Yusuf'cum. Azra'cığım hoş geldin.
9: Hoş buldum. Ben Azra Miray. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Büyüyünce aşçı olmak istiyorum. Aslen Mardinliyim. Hobilerim voleybol oynamak, resim çizmek ve müzik dinlemek. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar
0: diliyorum. Ben de başarılar diliyorum. Senin de bana bir hediyen varmış. Evet. Çok da güzel bir hediye paketi yapmışsın Yeliz abla diye. Çok teşekkür ediyorum. Bana dedi ki Yeliz ablacığım lütfen yayında aç, şimdi açma dedi. Ben de şimdi böyle heyecanla sevgili izleyenler sizlerle birlikte açmış olacağım. Hemen açıyorum. Çok güzel. Çok güzel. İki tane kuş mu bu?
9: Evet.
0: Şans getirsin bize de programımıza da. Çok teşekkür ediyorum Azra'cığım.
9: Rica ederim.
0: Çok güzel değil mi sevgili izleyenler? Nilay'cığım sana da tekrar çok teşekkür ederim. Ve Çınar'cığım hoş geldin.
10: Merhaba, benim adım Çınar. Soyadım Poyrazoğlu. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. İlgi alanlarım futbol oynamak ve basketbol oynamak. Büyüdüğümde hakem veya spor spikeri olmak istiyorum.
0: Harikasın. Spor spikeri ya da hakem. Bütün hayalleriniz gerçek olsun arkadaşlar. O zaman hazırsak artık başlayalım mı?
10: Evet. Başlayalım.
0: Duyamadım.
6: Başlayalım.
0: Nilay için geliyor harf tablomuz.
7: Kardeşim Miray'ın M'si.
0: Miray'ın M'si 60 puan değerinde ve eğlenceden geliyor sorumuz. Miray da burada. Hoş geldin Miray bu arada. Özelliklerini üstü kapalı söyleyerek adını anmadan ne olduğunu bulmayı amaçlayan oyundur. Evet. Süremiz başladı.
7: Kapalı söyleyerek adını anmadan ne olduğunu...
0: Haydi ekip çalışması yapalım Azra.
9: Bilmece.
0: Bilmece mi doğru cevabımız, görelim. Bravo. İlk 60 puanı kumbaramıza ekledik ve Yusuf'la devam ediyoruz.
8: Ankara'nın A'sı.
0: Ankara'nın A'sı 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Yatağın üstüne serilen veya yorgana kaplanan kumaş parçasıdır. Süremiz başladı.
8: Yatak.
0: Yatağın üstüne serilen kumaş parçası.
8: Yatağın üstüne serilen.
3: Kumaş.
0: Kumaş mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı Nilay.
9: Çarşaf.
0: Doğru mu, görelim. Azra'cığım, Çınar'cığım, sizde de mi cevap vardı?
9: Çarşaf, evet.
0: Herkes de çarşaf mıydı? Ortak evet. Cevap kabul ediyorum o zaman ve Azra ile devam ediyoruz.
9: Bolu'nun B'si.
0: Bolu'nun B'si 60 puan değerinde tarih ve matematikten geliyor sorumuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün olan 19.05.1919 tarihinde geçen rakamların toplamıdır. Süremiz başladı.

0: Yusuf topladın
1: 45.
0: mı? 45. Kaç?
1: Ay, 45.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Azra?
2: 41.
0: Doğru mu görelim?
3: 61.
0: Doğru mu cevabımız görelim? 19.05. 1919.
2: 55.
0: 55 mi doğru cevabımız görelim?
2: 35.
0: 35 mi? Görelim. Ve görselimiz de yanımızda. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını buradan saygı ve rahmetle anıyoruz ve Çınar'la devam ediyoruz.
4: Çınar'ın Ç'si.
0: Çınar'ın Ç'si 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Tepede bırakılan saç tutamı veya alna düşen kısa kesilmiş saçtır. Süremiz başladı. Ekip var ama değil mi Çınar'cığım?
2: Perçem.
0: Doğru mu görelim? Eller havada kaldı. Harikasınız arkadaşlar. Isınma turunun 4 sorusu geride kaldı bile. Nilay'la devam ediyoruz.
2: Babam Tayfun'un T'si.
0: Tayfun Bey'in T'si 40 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Yakıt, motor ve egzozdan oluşan silindir biçimli araçlara verilen addır. Süremiz başladı.
2: Bunlar tekler bilsin.
0: Yusuf.
3: Mazot.
0: Mazot mu doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar?
3: Yakıt.
0: Yakıt, motor ve egzozdan oluşan silindir biçimli araçlara verilen ad. Yakıt mı görelim? Hadi bir kutu açalım. Silindir biçimli araç.
2: Ha yok, robot.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Hadi bir ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım.
2: Raket.
0: Doğru mu görelim?
2: Roket.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar, görselimiz geldi ve hemen sizinle bir bilgi paylaşmak istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Roketler yakıt, motor ve egzozdan oluşan silindir biçimli araçlardır. Hava sürtünmesini en aza indirecek şekilde tasarlanan roketler taşıdıkları yükün kısa süre içinde yüksek hızlara ulaşmasını sağlar. İlk basit roketler aslında havai fişeklerdi. Milattan önce 2. yüzyılda Çin'de çeşitli etkinliklerde kullanılan bu havai fişekler içine barut doldurulan bambu kamışlarından yapılıyor ve içinde ayrıca kısa sürede patlayacak ışık saçan kimyasal maddeler bulunuyordu. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk. Rica ederim Nilay'cığım ve Yusuf'la devam ediyoruz.
2: Ceylan'ın C'si.
0: Ceylan'ın C'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Bir konuda deneyimsiz olunmasına rağmen elde edilen başarıyı ifade eden sözdür. Nokta nokta şansı. Süremiz başladı.

0: Acemi şanslı.
1: Herkes katılıyor mu Çınar'a?
0: Evet.
1: Çınar'a herkes katılıyor. Peki bu ekip doğru mu cevap verdi görelim. Alkışlar önden geliyor arkadaşlar. Ekibe çok güveniyorsunuz. Harikasınız. Azra'yla devam ediyoruz.
0: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 50 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Elle kavranması zor parçaları tutmakta kullanılan küçük maşadır. Süremiz başladı.
0: Cımbız.
1: Doğruysa cevabımız eğer kumbaramıza 50 puan daha ekler miyiz görelim.

0: Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Çınar'cığım senin için geliyor hafta ablamız.
1: Derinin D'si.
0: Derinin D'si 60 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Günümüze fosilleri kalmış canlının doğru yazımıdır. Dinozor, dinosor, dinosor, dinozor. Süremiz başladı.
1: Dinozor.
0: 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü?
1: Bence 4.
0: 4. Dinozor. Görelim doğru mu? Bravo. Arkadaşlar ısınma turumuzda 8 sorumuzu geride bıraktık. Ama hiç kumbaraya gitmedik. Merak ediyor musunuz kaç puan birikmiş? Görelim kumbaramızda kaç puan birikti.
2: 2.
0: Kumbaramızda 390 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimiz için kalan puansa 2110. Harikasınız. Nilay'la devam ediyoruz.
2: Osman dedemin oğusu.
0: Osman dedenin oğusu 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir yere nasıl gidileceğini tarif etmek için çizilen ölçeksiz haritadır. Süremiz başladı.
2: Konum. Hayır değil. Dur değil.
0: Ölçeksiz harita.
2: Kroki.
0: Herkes katılıyor mu Çınar'a? Evet. Herkesin eller gitti butona. Nilay sen de katılıyor musun?
1: Katılıyorum.
0: Görelim doğru mu? Yusuf için gelsin harf tablomuz.
3: Abim Ensar'ın ense.
0: Ensar'ın ense 50 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Bahçe düzenlemelerinde de sık kullanılan güzel görünümlü bir çiçektir. Süremiz başladı.

0: Ne olabilir arkadaşlar? Güzel görünümlü çiçekleri düşünün. Hadi bakalım. Neler var? İkinci harfi E. Düşünüyor mu herkes?
1: Menekşe. Asya? Yok, olmadı.
0: Menekşe mi doğru cevabımız? Başka ne olabilir? Açalım bir kutu derken Çınar.
2: Orkide ama olmaz.
0: Orkide de olmadı değil mi? Görelim doğru mu? İkinci harf E. Bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha.
1: Leylek şey diyecektim. Dilim ucunda da leylek diyecektim.
0: Yaklaştın. Ne olabilir? Leylek değil de. Başka bir şey koysan E'nin yerine.
1: Leyla. Herhalde.
0: Olmadı.
3: Neyin yerine değiştirdin?
4: Leylak.
3: Ya.
0: Nereye Yusuf? Doğru mu görelim? Bravo. Bakın çok güzel bir ekip çalışması olmadı mı?
3: Bizim bahçede var.
0: Var mı sizin bahçede? Çok güzel değil mi? Benim de arkadaşlar favori çiçeklerimden biridir. Küçükken bizim bahçemizde de vardı ve mis gibi kokardı.
3: Ama bizde yuvarlakı var.
0: Daha böyle yuvarlak
3: olan. Saksı da mı?
0: Saksı da mı? Tamam, bunu sonra toprak konuşuruz. Azra'yla devam ediyoruz.
3: Şekerin şeysi.
0: Şekerin şeysi 70 puan değerinde ve çalışma hayatından geliyor sorumuz. Bazı sektörlerde çalışanların üstü olan ve onları denetleyen kimsedir. Süremiz başladı.

Ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu açalım, öyle düşünelim. Bir kutu daha açalım.

0: onu başı da.
1: Ekip çalışmasını Azra başlattı arkadaşlar. Ne diyorsunuz?
0: Üst değil herhalde. Esir başı.
1: Doğru mu görelim? Çalışanların üstü olan, onları denetleyen esir olabilir mi?
0: Asır başı.
1: Asır başı mı doğru cevabımız görelim? Olmadı.
0: Eser başı.
1: Eser başı mı doğru cevabımız görelim? Yine olmadı.
0: Esir başı.
1: Ben esir başı dedi Azra.
0: Eser başı demedin.
1: Esiri de dedi. Hadi başka bir şey söyle.
0: Esek başı.
1: Olmadı galiba, olmadı. Şimdi ben sizin için...
0: Eser başı.
1: Onu da söyledik. Tamam, olmadı. Ben sizin için bir kutu açacağım. Açalım bir kutu.
0: Usta başı.
1: Sonunda bulduk mu arkadaşlar?
0: Evet, bulduk bence.
1: Görelim, doğru mu? Şahane gidiyorsunuz arkadaşlar. Son harfimiz senin için geliyor Çınar'cığım.
2: Üzümün üyüsü.
1: Üzümün üyüsü 80 puan değerinde ve müzelerden geliyor sorumuz. Tarihi yapıların küçük boyutlarda sergilendiği İstanbul'daki kültür noktasıdır. Süremiz başladı.

0: Minyatürk. Doğru mu görelim? Görselimizde burada giden var mıydı Minyatürk'e? Herkes gitti mi?
1: Ben gitmedim ama ismini duymuştum.
0: O zaman artık seni de göndeririz değil mi diye düşünüyormuşsun artık. Bir aileyle hafta sonu gidersiniz. Arkadaşlar nasıldı bu tur?
1: Çok iyiydi.
0: Çok güzeldi değil mi? Benim için de çok güzeldi. Peki şimdi kumbaraya gidelim, sonra hızlıca ikinci tura gidelim, olur
2: tahmin
0: mu?
2: Tahmin edelim.
0: Tahmin, hadi bakalım bir tahmin. Nilay?
3: 490.
0: 490 Yusuf?
4: 520.
0: 520 Azra?
5: 550-600 arası.
0: 550-600 arası.
6: Şimdi 620.
0: 620. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 580 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1920. Harikasınız. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
5: Evet.
0: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tur için hazır mıyız?
6: Hazırız.
0: Harikasınız. Nilay için geliyor harf tablomuz.
7: Kuzenim Çınar'ın Ç'si.
0: Çınar'ın Ç'si 100 puan değerinde ve tabirlerden gelecek sorumuz. Özellikle evler için korunmaya alınmamış anlamında kullanılan bir tabirdir. Süremiz başladı.

0: açık olabilir.
1: Açık mı?
2: Azra baştan tekip çalışmasını.
0: Açık mı açma mı? Açık olabilir.
3: Esir başı açık.
2: Nasıl bu esire bugün biz taktık bakalım. Esir başı
3: açık.
2: Açık mı doğru cevabımız görelim. Ah. Olmadı. Bir kutu açalım.
0: Kapı başı açık.
2: Kapı?
0: Başı açık.
2: Doğru mu görelim? Olmadı. Ama yaklaştık
0: kapı
2: sanki.
0: Kapı birinci kelime.
4: Olabilir.
3: Sonuncu kelime ne?
4: Açık olabilir sonuncu kelime.
3: İkinci kelime.
5: Bak birinci kapı, üçüncü açık. İkinciyi bulalım şimdi. B ile başlıyor.
2: Güzel bir ekip çalışması oluyor orada arkadaşlar. Hadi bakalım devam. Ne olabilir?
0: Kapı bayağı açık.
2: Kapı bayağı açık mı doğru cevabımız görelim. Arkadaşlar bakın korunmaya alınmamış anlamında. Bir kutu daha açalım.
0: Kapı baca açık.
2: Katılıyor mu herkes Azra?
0: Evet.
2: Sor bakalım.
0: Evet. Al.
2: Harikasınız Yusuf. Bravo. İçin geliyor harf tablomuz.
5: Abimin E'si.
2: Abinin E'si ismi ne?
5: Ensar.
2: Ensar'ın E'si 130 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Allah. Atasözümüze göre yoğurdu üfleyerek yiyen kişidir. Süremiz başladı.

0: Diana.
1: Doğru mu görelim? Yusuf.
2: Ha, ben yanlışlıkla astım.
1: Olmadı. Hadi bir kutu açalım. Azra çok yaklaştı.
0: Sütten ağzı yanan.
1: Doğru mu görelim? 120 puanı kumbaramıza ekledik arkadaşlar. Şahanesiniz ve Azra ile devam ediyoruz.
0: Kapının K'si.
1: Kapının K'si 100 puan değerinde ve renklerden geliyor sorumuz.

0: Adını bir yemişten alıyor. Yemişler neler?
1: Kuru yemiş olarak.
0: Onlar neler?
1: Yer fıstığı, ceviz, fındık.
2: Çerez.
1: Fındık. Fındık bir şeyi.
2: Fıstık.
1: Yok, fındık rengi diyecektim de olmuyormuş.
0: Olmadı.
1: Bence şeyi fıstık.
3: Yemiş fıstık. Bence fıstığın
1: yemiş. Fıstık yeşili.
0: Nilay ne dedin sen?
1: Fıstık
0: dedin. Azra sen de yeşili buldun. Yeşil.
1: Fıstık
0: arkadaşların
1: yeşili.
0: Da katılıyorsa eğer
1: evet,
0: görelim doğru mu?
1: Katılıyoruz.
0: Nilay'dan fıstık geldi değil mi? Azra'dan da yeşil. Bu ekip çalışmaları çok güzel olmuyor mu arkadaşlar?
2: Çok güzel oluyor.
0: Sizi kutluyorum ekip çalışmanız için. Ayrıca ve Çınar'la devam ediyoruz.
2: Kardeşim Bulut'un B'si.
0: Bulut'un B'si 100 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Kuzey yarımkürede ilkbahar yaşanırken gece ile gündüzün eşit olduğu tarihtir. Süremiz başladı. Sendeyiz.
2: 21 Mart.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar bu tur da hızlı geçiyor değil mi? Bakın 4 soru geride kaldı bile. Bir kumbaraya gidelim görelim bakalım kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 980 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 1520. Harikasınız. Dile için gelsin harf tablomuz.
1: Arkadaşım masalın M'si.
0: Masalın M'si 120 puan değerinde ve derslerden gelecek sorumuz.
1: Matematik.
0: Öğrencilerin hareketlerini, aktif ve sağlıklı hayat becerilerini geliştirmeyi amaçlayan derstir. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta spor. Süremiz başladı.
1: Ders anlamıyorum ama.
0: Diyor ki öğrencilerin hareketlerini aktif ve sağlıklı hayat becerilerini.
1: Buldum.
0: Söyle.
1: Beden eğitimi ve spor.
0: Beraber ya. Söylediniz. Son saniyede Nilay'ın aklına gelmişti. Sen basmayınca Azra bastı. Ne dedin?
1: Beden eğitimi ve spor.
0: Sen ne diyorsun Nilay?
1: Beden eğitimi ve spor.
0: Beyler?
2: Beden evet, eğitimi beden eğitimi ve spor.
0: Görelim. Soru da biraz uzundu değil mi böyle?
1: Evet.
0: Zaten okuyana kadar zaman da geçiyor. Düşününce son anda aklına geldi ama Azra hemen buradan yardımımıza koştu. Teşekkür ediyoruz ve Yusuf'la devam ediyoruz.
4: İzmir'in iyisi.
0: İzmir'in iyisi 100 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Toplumda anne baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan yapıdır. Süremiz başladı.

0: Geniş aile.
1: Doğru mu görelim?
2: Olmadı. Çekirdek aile.
1: Doğru mu görelim?
2: Ha, evlen mi?
1: Yusuf, biliyorum sende de cevap vardı ama...
3: Ben de çekirdek aile.
1: Çınar'da da vardı biliyorum ama işte o an kim hızlı basarsa cevabı o. Sen Azra'cığım bugün bayağı hızlı basma konusunda geliştirdin parmakları.
2: Benim sonradan aklıma geldi de şimdi olmadı. Ben aslında arkadaşım cevabı düşünürken ben basıyorum. Aktif alınca hemen şey oluyor.
1: Sen evet önceden davranıyorsun. Evet. Teşekkür ediyorum.
2: Ama buton bozulmasın.
1: Bozulmaz, bozulmaz. Azra ile devam ediyoruz.
2: Davulun D'si.
1: Davulun D'si 90 puan değerinde ve gökbiliminden gelecek sorumuz. Tarihte yer ve yön tespit etmekte kullanılan gökyüzünün bölündüğü 88 alandan her biridir. Süremiz başladı.

0: M'ye kadar bilim olabilir mi?
1: Bilim. Bakın diyor ki, yer ve yön tespit etmekte kullanılan, gökyüzünün bölündüğü 88 alandan her biri. Gökyüzü.
0: Her biridir. Bilim.
1: Açalım bir kutu.
0: Hayır, bilim değilmiş.
2: İlk kelime tarım olabilir.

0: Tarım.
1: Soruyu bir okuyalım mı içimizde?
0: Takım yıldızı.
1: Doğru mu görelim?
0: Takım.
1: Bir daha bir doldurmaya çalışalım. Doldurmaya çalışalım. Ne dediniz?
0: Takım yıldız.
1: Görelim doğru mu? Niye şaşırdın cevabının
0: ilerici? Hiç beklemiyordum.
1: Arkadaşlar takım yıldızları belli şekillere benzetilen ve isimlendirilen bir grup yıldızdır. Bu yıldızlar dünyadan çok uzaktadır ve birbirleriyle bağlantılı değillerdir. Eğer gökyüzünde yıldızları, noktaları birleştirme oyunu gibi düşünür ve hayal gücümüzü de işin içine katarak birleştirirsek bir nesne, hayvan veya insan görebiliriz. Zamanla birçok kültür gördükleri şekillere farklı isimler vermiş ve farklı sayılarda takım yıldızları olmuştur. Şimdiki zamandaysa kabul edilen 88 tane resmi takım yıldızı vardır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık ve Çınar'la devam ediyoruz.
2: Van'ın V'si.
1: Van'ın V'si 100 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Peynir, salam gibi malzemelerle hazırlanan pratik bir ekmek arası yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Çocuk sandviç diyeceğim de.
1: Doğru mu görelim? Peynir, salam gibi malzemelerle hazırlanan ne? Peyniri koydun, salamı koydun. Öyle malzemeleri koyuyorsun. Ne oluyor?
0: Son kelime sandviç olur.
1: Sonra ne olur? Nasıl bir sandviç olur bu?
0: Tuzlu.
1: Yusuf, ne olur?
2: Dilimin ucunda.
1: Sıcak mı olur yoksa?
3: Soğuk sandviç. Sandviç.
1: Aynı anda söylediniz. Yusuf ve Nilay. Sizin ortak çalışmanız olarak kabul ediyorum. Olur mu arkadaşlar?
3: Olur bence de.
1: Olur dedi Çınar da. Görelim ama doğru mu? Harika gidiyoruz. Nilay için gelsin harf tablomuz.
4: Nisan'ın neyse.
1: Nisan'ın neyse 150 puan değerinde ve filmlerden geliyor sorumuz. Bu turun en yüksek puanı. Müzik yarışmasına katılma hayali kuran Çınar'ın hikayesini anlatan filmdir. Süremiz başladı.
4: Çınar'ın yer aldı. Ay hangi film bu ya? Yarışmasına katılma hayali kuran.
0: Ben bu filmi çok izledim. Bizim köyün şarkısı.
1: Doğru mu görelim?
3: Evet.
0: Ben de çok izledim. Çok
1: izledim.
0: Ben çok izliyorum.
1: Herkes çok mu izliyor?
3: Ben çok izledim.
1: Peki kim anlatmak ister? Çok da güzel gözüküyor. O zaman herkes böyle ufak ufak bir şey söylesin. Nilay, en çok sevdiğin şey bu filmde?
4: Bu filmde en çok sevdiğim yarışmada birinci olmaları.
1: Senin Yusuf?
2: Paraları olmayıp babasının para toplamasıyla şarkı aletlerini alması.
1: Alması. Azra?
0: Sahneye çıktıklarında herkesin onlara gülmeleri ama onların birinci olması.
1: Çınar?
3: Onların başarısı.
1: Arkadaşlar hepiniz de böyle farklı izler bırakmış. Ne kadar güzel değil mi?
0: Evet.
1: Buradan kardeşlerimize de sevgilerimizi iletelim ve Yusuf'la devam edelim.
2: Sinek'in sesi.
1: Sineğin sesi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Her şeyin güzel ilerlediğini ya da bolluk ve rahatlığı ifade eden sözdür. Güllük, nokta, nokta. Süremiz başladı.

0: olabilir?
1: Gülümse olabilir. İlke gülümse olabilir.
0: Ne olabilir?
1: Gülümse.
0: Gülümse dedi Çınar. Hayır. Güllük. Hiç duymadınız. Tahmin ediyorum şu anda bakışlarınızdan. Ama burada aynı zamanda bir şeyler öğreniyoruz değil mi arkadaşlar? Bir kutu açalım. Açalım mı bir kutu Samet
1: açalım.
0: Abileri? Açalım, bekliyoruz. Açtık. Hem de bakın ilk harf açıldı arkadaşlar.
1: Gülle başladığı belli ama geri kalanı ne?
2: Güllük gülü mü olacak?
0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
1: Gül İstanbul.
0: Söyle bir daha.
1: Gül İstanbul.
0: Gül İstanbul mu doğru cevabımız görelim. Ama yaklaştık. Bir kutu daha açalım.
3: Gel İstanbul diyeceğim ama L'yi sonra da fark ettim.
0: Söyle bakalım gel İstanbul mu? Gül'den gele geçtik. Gel İstanbul mu doğru cevabımız?
2: İstanbul'dayım.
0: Bir kutu daha açalım. İstanbul değilmiş değil mi arkadaşlar?
2: Gel insanlar.
0: Doğru mu görelim?
1: Gülistanlık.
0: Doğru mu görelim? Azra için geliyor tablomuz.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 110 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Basketbolda ülkemizde uygulanan kurallara göre potaya 6,75 metre uzaklıktaki bölgeye verilen addır. Süremiz başladı.

0: Başı 3 olabilir.
1: Bence de. Bence son kelime şey... çizgisi. Son kelime çizgisi olabilir.
0: 3. 3 çıta çizgisi.
2: Doğru
0: üç
2: mu görelim?
1: Elim üç bir çatı çizgisi.
2: Doğru mu görelim? Olmadı.
1: Çizgisi 3.
2: Hadi bir kutu çizgisi açalım. Öyle düşünmeye devam edelim.
0: 3 sayı çizgisi.
2: Herkes katılıyor mu?
1: Evet.
2: Katılıyor. Azra?
3: Evet.
2: Yusuf?
4: Katılıyorum.
2: Herkes katılıyor. Görelim doğru mu? Son harfimiz Çınar için geliyor.
0: Yasin'in Y'si.
2: Yasin'in Y'si 110 puan değerinde ve sanattan gelecek sorumuz. Bir sanatçının sanatını izleyici önünde gerçekleştirmesidir. Süremiz başladı.

0: İzleyiciye sunması diyecektim ama olmaz. Yukarısı izleyici olabilir.
1: Olmadı.
2: İzleyici olmaz, harfler olmaz.
1: Bir kutu açalım. Bir kutu daha.
2: Çıkarı olur mu, en sonu olmaz.
0: Senaryo çizmesi.
1: Doğru mu görelim?
0: Üstü senaryo olabilir.
1: Bir kutu daha
2: Azra. Sanayiye çıkması.
1: Nereye?
2: Sanayiye çıkması.
1: Sanayiye mi çıkıyor sanatçılar? Hayır. Görelim bakalım. Yusuf Bas. Yapacağız bunu
2: senaryoyu
1: seninle.
2: Senaryoyu çık bak.
1: Seninle bunu yapacağız.
2: Senaryoya
1: değil de. Nereye çıkılır? Sanatçı nereye çıkar?
2: Bir dakika.
1: Bak şimdi biz Yusuf'la yapacağız bunu. Yusuf.
0: Buldum.
2: Senaryo.
0: Hayır.
1: Sen
0: ben hocam.
1: Sen oku. Hayır bir dakika. Yusuf'la yapıyoruz. Hocam Yusuf bastı. Sen okulda hiç tiyatro gösterisi yaptın mı?
0: Aa, bulduk.
1: Arkadaşlarını izledin mi?
2: Hadi hadi.
1: Nereye?
2: Senaryoya çıkması.
1: Nereye çıkıyor onlar? Senaryo değil de nereye çıkıyor?
2: Hadi.
1: Bir dakika. Stres yapmıyoruz Yusuf'a.
2: Senaryo çıkması.
1: Hayır. Nereye çıkıyorlar tiyatrocular? Ya böyle bir yer var kocaman.
2: Sahneye çıkması.
1: Evet, ne oluyor, oku bakalım.
2: Sahneye çıkması.

0: Kahneye çıkma.
1: Arkadaşlarını hep beraber sor bakalım.
2: Sahneye çıkmak.
3: Sahneye çıkmak.
1: Doğru mu görelim? Bravo, harikasınız. Çok güzel bir ekip çalışmasıyla arkadaşlar bu turu da bitirdik. Ve şimdi nereye gideceğiz birazdan?
2: Final turuna.
1: Final turuna gideceğiz. Önce bir görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1760 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 740. Yani finalde kaç soru bilirsek ödül bizim?
2: 5.
3: 4.
1: 4 soru bilirsek ödül bizim. O zaman hızlıca finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Ve ben bu ekibe inanıyorum. Hazırız değil mi final için?
4: Hazırız.
1: Harikasınız. O zaman Nila için geliyor kategorilerimiz. Yiyecek, içecek, anlam bilgisi, genel kültür, mektup. Hangisi olsun?
2: Yiyecek, içecek, Elif'in E'si.
1: Elif'in E'si. Görelim sorumuzu. İçinde yemek pişirilen topraktan yapılan kap ve bu kapta pişirilen yemektir. Süremiz başladı.
2: Kaptan.

0: Var mı arkadaşlar fikri olan? Hadi bir kutu açalım.
1: Boşalt.
0: Topraktan yapılan kap. Topraktan yapılan.
1: Gevrek.
0: Gevrek mi dedin? Doğru mu görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım.
1: Güveç.
0: Yusuf'un güveç cevabıyla kumbaramıza finaldeki ilk 200 puanımızı atar mıyız görelim? Harikasınız arkadaşlar. Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Yiyecek, içecek, umutun ulusu.
0: Yiyecek, içecek, umutun ulusu sorumuzu görelim. Süt ve süt köpüğüyle hazırlanan İtalyan kahvesidir. Süremiz başladı. Süt ve süt köpüğüyle. Söyle sendeyiz.
1: Cappuccino.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar 200 puan daha attık kumbaramıza. Kaç soru bilirsek ödül bizim olacak.
1: İki
0: soru. Azra için gelsin kategorilerimiz.
1: Genel kültür, samanın sesi.
0: Ş harfi var genel kültürde. Genel kültür, Ş harfi sorumuzu görelim. Genellikle duvar kenarında bulunan tuğla ya da taştan yapılmış bacalı yerdir. Süremiz başladı.
1: Şapka.
0: Diyor ki duvar kenarında bulunan tuğla ya da taştan yapılmış bacası da var. Gelmedi cevap. Ama ekip burada. Hadi bakalım. Bacası var, taştan yapılmış.
1: Şömine.
0: Bir emin söyler misin? Emin Şömine. Olarak söyle.
1: Şömine.
0: Herkes katılıyor mu Azra'ya? Doğru mu görelim? Harikasınız arkadaşlar. Çınar için geliyor kategorilerimiz.
2: Mektup öğretmenim Pınar'ın P'si.
0: Pınar Hanım'ın P'si. Mektuptan geliyor sorumuz. Geçmişte yaygın olan mektup gönderirken yapıştırılan küçük kağıt parçasıdır. Süremiz başladı.
2: Pul. Pul.
0: Bu cevap doğruysa arkadaşlar. Nereye gideceğiz?
1: Ödüle.
0: Ödüle. Peki. Çınar, Azra, Yusuf ve...

0: Nilay, bu cevapla ödüle gider mi görelim?
1: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
2: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye. Tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
1: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
2: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarmak zaman.
3: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
4: Oo, mükemmel.
3: Olaysın Gemini.
5: Carrefour'sa online markete özel sürülebilir ürünlerde %40 indirim. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.

0: Yeni disk double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: A101'de ağzın aldın. 2-8 Mayıs tarihleri arasında sana dörtlü klasik paket margarin 135 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Ucuz.

0: kapatmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: O korkularının üzerine gitmeyi tercih etti.
4: Tır kullanmaya başladığım zaman benim için çok kötüydü. Hayatımda hiç otomatik araca binmemiştim. İlk defa otomatik bir araca bindim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Tek korkum buydu bu arada.
3: Seçtiği yolda ailesi her zaman destekçisi oldu.
4: Tır şoförü olmaya karar vermek zor oldu mu? Oldu. Ailemden yana şüphelerim vardı ama hiçbir zaman hani şey... Kısıtlarlar falan değil. Her zaman çok çok destekçim oldular.
3: Vildan Çelik'in hikayesiyle benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
4: Benim hikayem 2008'de Diyarbakır'da bir köyden çıkan ufak bir çocuğun hikayesiyle başladı. Bu hikayenin sonu 35 yaşına kadar şu tırın tepesinde Avrupa'da bitecek.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Metrekare ekibi olarak bu hafta İstanbul Zekeriya Köy'de bir villaya konuk oluyoruz.
3: Burası 450 metrekare bir villa projesi. Şu an villanın bahçesindeyiz. Bahçedeki oturma alanının üstünde açılıp kapanabilen bir tente kurguladık.
2: Tasarım özellikleriyle dikkat çeken villanın detaylarını iç mimar Derya Akdeniz Durmaz'dan dinliyoruz.
3: 7+2 projemizin salon kısmındayız. Oturma alanı ve yemek alanını ayrı olarak planladık. Burası hem yemek pişirme için hem de aynı zamanda sosyalliğe hizmet edecek bir alan olarak kurgulandı. Burada lambiri sistemiyle aslında tek parça, yekpare bir görüntü hedefledik.
2: Metrekare bugün 13.30'da TV4'te.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Nilay. Bravo Nilay. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Yusuf. Bravo Yusuf. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Azra. Bravo Azra. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Çınar. Bravo Çınar. Şimdi arkadaşlar nasılız?
1: İyiyiz, çok mutluyuz.
0: Herkes çok mutlu gözüküyor. Ben de siz mutlu olduğunuz için çok mutluyum. Size bir sorum var. Hala öğrenemedim. Ödül abla nerede?
2: Burada.
1: Burada.
0: Yine bu tarafta mı? Hep diyorum ki bugün de şuradan gel. Bak yine arkalardan dolaşıp gelmiş. Duygucuğum teşekkür ediyoruz Ödül ablamıza. Elinde tabletler bizi orada bekliyor karanlığın içinde. Çınar'cığım. Teşekkür ediyoruz geldiğin için Azra'cığım. Teşekkürler geldiğin için. İyi ki geldin Yusuf'cığım. Teşekkür ediyoruz. Ve Nilay'cığım.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz.

0: Hocam neredeyiz?
1: Bergama.
0: Bergama. Yani söylenecek o kadar çok şey var ki tam da böyle ufukta görünüyor böyle. Bergama mı dediniz?
1: Evet, burası Bergama. Bence sen Pergamon'dan bahsediyorsan arkada.
0: Ah evet, güzel. Evet. Pergamon antik kentindeyiz. Tepede orada bir köy var uzakta, orada bir antik kent var uzakta.
1: Oradan başlayalım.
0: Oradan başlayalım.
1: Yani buradan bayağı yolumuz olacak.
0: Evet,
1: o zaman.
0: Bayağı yolumuz olacak.
1: Çünkü dünyanın... buradan tiyatro görünüyor, sonra tapınağı görüyoruz. Trajan Tapınağı'nı, oraları bir yakından görmek, içine girmek fena olmayabilir.
0: O kadar fazla özelliği olan bir antik kent ki, dik yamaça kurulmuş dünyanın en dik tiyatrosu. Bir aşk uğruna buradan kaçırılan bir kütüphane.
1: Doğru, burası...
0: Bir aşk uğruna değil mi?
1: Evet.
0: Başka, buradan ta Almanya'ya, Berlin Müzesi'ne kaçırılan Pergamon.
1: O ne uğruna? Ona bakmak lazım.
0: Ona bakmak lazım. Yol uzun.
1: İstersen gidelim.
0: Gidelim.

0: aslında hani antik kentler kurulurken işte kuruluş amaçlarından bir tanesi tüm civarı ve tepeyi gözlemek. Aynı zamanda işte yöneten kısmının yukarıda kralların ve onlara hizmet eden insanların aşağıda olması gerekiyor. Şu anda biz hem tapınaklar bölgesinin olduğu yerdeyiz hem de kralların evlerini konumlandırdığı mevkideyiz.
1: Evet, ama bir şey söyleyeyim arada. Bütün baktığımız zaman antik kentlerin de böyle bir tepe üzerinde konumlandığı falan hani çok genellenemez aslında.
0: Evet, evet.
1: Çünkü liman kentlerini unutmayalım.
0: Tabii.
1: İonya ve Aeolia kentlerine baktığımız zaman çoğunlukla liman kenti yani bunlar.
0: Evet, evet.
1: Ve biliyorsun denizcilik çok gelişmiş, ticaret, bunların kolonileri vesaire.
0: Hemen fakat bir şey söylemek istiyorum
1: tabii
0: hocam.
1: Tabii böyle kentler de var.
0: Zaten Pergamon için söylenen şey Batı Anadolu'da Helenlerin başkenti.
1: Evet. Ama ona da bir şey söyleyeyim.
0: Tamam.
1: Başkentler çoğu zaman hep el değiştirebilir. Yani Efesus'un öne çıktığı, Pergamon'un öne çıktığı vesaire böyle dönemler var. Ama burası da tabii çok uzun zaman çok büyük bir hakimiyet kurmuş.
0: Özellikle İskender'den sonra.
1: Evet, tabii. Bir Attalos hanedanlığı saltanatı var burada.
0: Evet.
1: Kentin başından sonuna kadar. Aslında kentin hikayesini daha sonra anlatırız ama karmaşık bir hikayeyle, bir aile hikayesiyle ve bir para meselesiyle
0: para
1: başlıyor.
0: Meselesi.
1: Ve sonra Attalos hanedanlığı boyunca da sürüyor.
0: Ve gelişim gösteriyor. Özellikle
1: çok,
0: Roma
1: çok
0: hakimiyetinde böyle şehir hani gelişebileceği en zirve noktaya kadar geliyor.
1: Tabii onun yanı sıra sanatı, işte felsefecileri, zengin olan kentler onları çeker.
0: Doğru
1: ve renklenir hayat.
0: Doğru
1: o zaman. Bir de mesela biraz önce gene sen konuşurken aklıma geldi. Bir de şimdi içeride olan antik kentleri görüyoruz.
0: Evet.
1: Tam deniz kenarında olmayan. Fakat hani Efes de mesela öyledir. Doluyor deniz. Biz
0: evet
1: şimdi içeride görüyoruz ama aslında onlar
0: şimdi 9 kilometre içeride ama dönemde
1: çoğu
0: tam liman kenti oluyor yani.
1: Ama her bir kentinde gene bir tepe
0: noktası
1: var,
0: var,
1: akropolü
0: evet
1: var yani.
0: Kralların ve yöneten kısmın konumlandığı
1: ve kutsal alanın olduğu yer.
0: Burada onu en belirgin şekilde görüyoruz değil mi hocam? İşte kutsal Athena tapınağının zemini.
1: Evet, sunağı, kutsal alanın terasa kadar gelmesi,
0: terasa
1: kutsal
0: kadar
1: yapıların
0: geliyor.
1: Yanında
0: ardında
1: da
0: kralların
1: krallar bulunuyor. Oralara da
0: hemen
1: gidiyoruz şimdi.
0: Sol tarafında o yamaca oturtulmuş dünyanın en
1: tiyatro,
0: dik tiyatrosu var. Orada da Dionysos'a bir gönderme
1: onları atıfta bulunacağız. Görelim, orada anlatacağız.
0: Evet,
1: bunlar
0: evet
1: keyifli konular.
0: Evet.
1: Atlatabiliyor. Bir de özellikle Roma dönemi tiyatroları sadece artık yani antik dönemde ya da işte Helenistik döneme sarkmış haliyle sadece işte tragedya ya da işte tiyatrolar filan değil. Artık hepimiz biliyoruz ki gladyatör dövüşleri, hayvan dövüşleri
0: amaçları farklılaşıyor.
1: Sonra her türlü iyi ya da kötü işte komedi gösterileri, spor müsabakaları, hatta mesela Laodikea'dan ben su sporlarının bile yapıldığını hatırlıyorum şeyde, tiyatroda. Sürekli bir faaliyet var orada.
0: Evet.
1: İşte asıl kamusal alan, halkın eğlenceyle olan ilişkisi daha çok tiyatrolarda tabii gerçekleşiyor. O yüzden hep işliyor mekanlar senin dediğin gibi.
0: Evet, evet.
1: Olanlar.
0: Evet.

0: Hocam eğer müsaade ederseniz mesleğim gereği bu tiyatroyu ben anlatmak istiyorum.
1: Tiyatrocusun.
0: Peki, teşekkürler. Günümüzde var olan, günümüze kadar gelen tiyatro Roma döneminde inşa edilmiş. Biliyorsunuz erken Helenistik dönemde Batı Anadolu'nun Helenistik dönemdeki başkenti oluyor Pergamon. Ama bu günümüze Roma'dan geliyor.
1: Gördüğümüz Roma,
0: evet.
1: Yani.
0: En önemli özelliği dünyanın en dik tiyatrosu.
1: Gerçekten öyle.
0: Çünkü Pergamon kentisine, kentinin batısına konumlanmış ve çok dik bir yamaç üzerindeyiz. Ayrıca Batı Anadolu'daki kentler içerisinde en çok oturma sırasına sahip tiyatro.
1: 80 olduğu söyleniyor.
0: Evet, doğru. Yazılı kaynaklarda öyle olduğu söyleniliyor. İnanılmaz güzel bir akustiği var. Aşağıdaki insan mırıl mırıl söylense bile yamaca o kadar güzel geliyor ki ses. Bu tamamen o dönemde akustik sorunun çözüldüğünün göstergesi.
1: Tabii aşağıdan o sırada geçen otomobiller de yok.
0: Evet, o zamanlarda otomobil yok.
1: Caddenin kenarında değil burası.
0: En fazla atlama sesi olduğu düşünülebilir. Evet. Alman kazı ekibinin yapmış olduğu yazılı belgelerde sahnenin ahşap olduğu söyleniyor. Hemen sahnenin arkasında o ahşap sütunların portatif bir şekilde sahneye konumlandığını gösteren çukurlar da var.
1: Evet. Kare şeklinde bir takım çukurlar var orada.
0: Çukurlar var, portatif olduğunu
1: oraya
0: gösteriyor.
1: Demek ki ahşap direkler geçiyor, evet. Ve üzerine sahne kuruluyor.
0: Sahne kuruluyor.
1: Çok enteresan bir nedeni var ama onun portatif olmasının.
0: Çünkü tiyatronun batısında bir Dionysos tapınağı var.
1: Evet.
0: Milattan önce 2. yüzyılda konumlandığı söyleniyor. Dionysos tapınağının görseli, yani manzarası kapanmasın diye oyunlar oynandıktan sonra ahşap olan yerden çıkartılıyor
1: ve tapınağa tekrar, ne tuhaf bir duygu değil mi? Yani evet. Bize şu anda çok yabancı gelen bir şey.
0: Evet.
1: Yani bir tapınağın güzelliği her saniye görülsün ve hiçbir şey onu kapatmasın diye bunca külfeti göze alıyorlar, söküyorlar, takıyorlar, açıyorlar önüne yani, evet. Her defasında.
0: Bir pas atabilir miyim size?
1: Şimdi
0: Dionysos deyince aklınıza ne geliyor?
1: Pas, onu da söyleyeceğim. Zaten hemen herkes bilir bunu ama gene de bir hatırlatayım. Daha önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu tiyatro aslında senin söylediğin gibi bir Roma tiyatrosu halinde bize görünüyor.
0: Evet.
1: Ama bu tiyatronun aslında küçük bir halinin milattan önce 4. yüzyılda, 3. yüzyılda olduğu da yazılıyor.
0: Evet, erken Helenistik dönem.
1: Evet, Helenistik dönemde burası inşa edilirken Dionysos Tapınağı da bir kompleks halinde düşünülüyor. Yani tiyatro varsa Dionysos Tapınağı da var diye düşünülüyor. Bunun nedeni biraz önce söylediğin şey, sorduğun şey, Dionysos tabii ki tiyatrocuların tanrısı aslında. Hmm. Dionysos tiyatrocuların tanrısı ve tiyatrocularda, özellikle Yunan kültüründe tiyatrocularda bizim anladığımız anlamda ya da senin gibi bir tiyatrocu değil. Yani özerk bir sanat ortaya koymuyorlar.
0: Evet.
1: Dini bir şey bunlar, işlevleri var.
0: Var oldukları, yaşamış oldukları dönemlerdeki
1: kültlerini ortaya koyuyorlar. Evet. Yani o toplumun kültünü ortaya koyuyorlar. Ayinler, tabii o ayinlerin içinde o tapınmaların içindeki faaliyetler bu tiyatro oyunları. Dolayısıyla tiyatroyla da Dionysos Tapınağı'nın bir kompleks halinde düşünülerek buraya inşa edilmesi hemen anlam kazanıyor.
0: Anlam kazanıyor, doğru. Bir de yine yazılı kaynaklarda Pergamon'a ait 5 tane tiyatro olduğu
1: öyle
0: söyleniyor.
1: Diyorlar.
0: Ama 2 tanesi günümüze kadar.
1: 2 tane
0: gelmiş.
1: Var.
0: Bir yukarıdaki, bir de aşağıdaki. Evet. Aşağıda da var bir tane. Hocam, şimdi bir tiyatrocuyum.
1: Bir de şey de var. Acaba onu mu söylüyorsun? Pardon, sözünü kestim
0: aşağıda.
1: Ama.
0: Aşağıda.
1: Asklepion'un tiyatrosu,
0: evet,
1: var.
0: Onu, evet, evet, onu söylüyorum. Tamam. O şimdi bir Gecekondu Mahallesi'nin içerisinde kalmış. Hmm. Hocam, tiyatrocu deyince böyle tiyatroculuk damarlarım kabardı ve böyle hani coştum. Acaba diyorum ki bu tiyatroda da kimse olmasa da tek başıma bir oyun mu böyle? Tek başıma bir tirat mı söylesem aşağı inip?
1: Buyurun.
0: Peki o zaman. Dostlar, Romalılar, vatandaşlar, beni dinleyin. Ben buraya Sezar'ı övmeye değil, gömmeye geldim. Hocam, buralarda şeyler de var ha. Bunlar loca gibi.
1: Aslında bir şey söyleyeyim mi Özgür? deniliyor ki metinlerde burası genellikle senin şimdi yaptığın gibi hitabetler, halka seslenmeler için kullanılıyordu.
2: Doğru.
1: Daha
2: doğru.
1: Az tiyatro oynanıyor burada yani.
2: Çok amaçlı.
1: Ve hayvan dövüşleri, gladyatör dövüşleri de yok

0: bu tiyatroda.
1: Doğru, doğru. Çünkü öyle bir alanı yok bunun. Hocam, düşünün ki burası böyle portatif bir sahne. İkinci tiradımız yine William Shakespeare'den geliyor hocam, Hamlet. Babasının hayaletini görüyor ve kendi başına kalıyor sahnede. Tek başına, kimse yok. Düşüncesi böyle bulanıyor bir anda kafa sesiyle birlikte. Var olmak mı, yok olmak mı? İşte bütün sorun bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim yumruklarına, oklarına? Yoksa bela denizlerine karşı dur yeter demesi. Ölmek, uyumak sadece. Uyumakla rüya görebilir insan ama. Ama düşüncesinde başka başka yerlere gidebilir. İşte tiyatro böyle bir şey hocam. Hayatın aynası dedikleri bu.

0: Hocam, Dionysos tapınakları, yani en azından Pergamon için konuşuyoruz, ne zaman önemini kazanıyor, ne zaman tarih sahnesinden siliniyor?
1: Dionysos tapınakları tabii yani Hristiyanlıkla birlikte aslında, mesela Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığa verdiği önem arttıkça, paganlara bakışı kötüleştikçe tabii ki Dionysos'la birlikte diğer tapınaklar da önemini kaybetmeye başlıyor. Ama bir şey var, orası enteresan. Mesela pagan kültürü Hristiyanlık karşısında gerilemesine rağmen en ömrünü uzun tutan Dionysos kültü olmuştur.
0: Çünkü tiyatro ile ilişiğinden dolayı.
1: Vallahi bilemiyorum. Yani insanlar onu çok fazla terk etmediler. Ve o Hristiyanlığın en baskıcı dönemlerinde bile Dionysos kültünün devam ettiğini biz biliyoruz. Nereden? Hala yapılan resimlerden ya da işte Roma dönemindeki
0: ritüellerden,
1: mozaiklerden hala devam ettiriyorlar onu.
0: Evet. Burası en parlak dönemini şimdi Roma ile birlikte kazanıyor değil mi?
1: Yani şimdi burası Attalos hanedanının kenti aslında. Yani işte milattan önce 3. yüzyılda başlasa ve şeye kadar, Bizans'a kadar gelecek.
0: 1300'e kadar. Zaten bu Dionysos Tapınağı'nın tarih sahnesinden silinmiş kişi de 1300'lü yıllara dek ambul ediyor. Yani Bizans'la birlikte son buluyor.
1: Milattan önce 2'de yapılıyor bu Dionysos. Yani 2. Ermenes zamanında yapılıyor. Fakat milattan sonra 2'de Trajan Tapınağı yukarıya yapıldığı andan itibaren burasının önemi kalmamaya başlıyor.
0: Pek, evet, daha mütevazı bir
1: 13.
0: çapta.
1: 13. yüzyılda dediğin gibi artık Bizans'la birlikte burası yakılıp yıkılıyor.
0: Bir yani pagan olduğu ilan ediliyor.
1: Ya da işte buradaki malzemeler başka şeylere, tapınaklara, kiliselere falan gidiyor.
0: Manzarası da çok şıkmış.
1: Evet, yani sahnenin yanındayız şu anda. Yani tiyatro bu tarafta kaldı, setler ve şu anda biz sahnenin hizasındayız. Tabii sahnenin arkası da bu manzaraya baktığına göre böyle.

0: Nasılsın?
1: O kadar dik yapmışlar ki hakikaten dünyanın en dik tiyatrosu yani.
2: Bu tiyatro hakkında bir şey söylemek istiyorum.
1: Kötü bir şey mi söyleyeceksiniz?
2: Biraz. Şimdi hakikaten bu metinlere baktığın zaman bu tiyatronun aşağıdan iki girişinin olduğu söyleniyor.
1: Evet.
2: Fakat böyle bir şey olmaması gerekiyor. Çünkü insanlar aşağıdan giriyorlarsa bu kadar yükseğe çıkmaları ve buradan tekrar tiyatroyu boşaltmaları mümkün değil. Demek ki buralardan da bir giriş çıkış yolları olması gerekiyor ki bu iş hallolsun, herkes bizim halimize düşmesin. Zaten bir şey daha söyleyeyim. Bu Anadolu'da Antik Tiyatrolar diye bir kitap var, bilirsin.
1: Yaşar Yılmaz'ın
2: kitabı. Onda da böyle bir kuşkusu vardır. Mutlaka der bir yerlerden başka bir giriş çıkışında olması gerekir.
1: Yani çok mantıklı bir şekilde şuraya çıkana kadar öldük yani.
2: O da bizim durumumuza maruz kaldı herhalde. Evet. O yüzden yazdı böyle bir şey.
1: Hocam arkada çok güzel bir şekilde Trianos Tapınağı görünüyor.
2: Trianos Tapınağı ya da Trajan Tapınağı böyle söyleyebiliriz.
1: Pergamon denilince akla gelen en güzel görsellerden biridir. Değil o üçgen adını.
2: Beyaz mermer olması bir kere.
1: Harika.
2: Ve orası da temizlendi. Uzaktan da çok güzel.
1: Çok da iyi çalışmış arkeolojik kazı ekibi.
2: Bu tapınak yapılırken ön tarafında yeterli alan yok. Evet. Ve o terası uzatıyorlar.
1: Evet.
2: Yani işte o gördüğümüz
1: ki düz alan getiriyorlar. Kazanabilmek için.

0: Pergamon yükseklerdeki tepe. Şu anda neredeyse böyle... Evet, evet. Yani o sebepten dolayı Pergamon demişler. Ama şu anda gerçekten neredeyse böyle elimizi uzatınca bulutlara ve güneşe değecekmiş hissiyatını veriyor. Tepenin de en yüksekteyiz, en yükseğindeyiz. Trian Tapınağı. Yani Alman kazı ekibi gerçekten çok büyük bir iş başarmış burada.
1: Gerçekten öyle ve tabii geçerken baktık buraya gelirken yol kenarlarında hep bu tapınağın da parçaları var.
0: Mimari yapı elemanlarının tamamını gördük neredeyse.
1: Evet, yazıtlar var, o elemanlar var, sütunlar yolun kenarında. İşte onlar yerini bulduğunca yavaş yavaş tamamlanmaya çalışılacak mümkün olduğunca tabii.
0: Hikaye şu hocam şimdi Trajan Tapınağı'yla adını ilk Trajan'la birlikte alıyor. Aslında Hadrian döneminde tamamlanıyor. Ve ilk kez bir Roma İmparatorluğu'nda imparator adına bir tapınak yapılıyor. Evet. Bunun aslında sosyolojik bir açılımı da var. Yani insanlar, halk ve imparator bir anlamda özdeşleşmiş oluyor. Ya da bir anlamda halk bu büyük şeyi, bağlılığı imparator adına tapınak yaparak o şükranlarının belirtisi
1: Bergamon'a
0: olarak sunuyor.
1: Galiba ilk hani tanrılaştırdığı imparator,
0: Roma İmparatoru
1: Trajan. Onun da işte adına yapılan bu tapınak milattan sonra 1. yüzyılın sonunda başlıyor.
0: Evet. Tamamlanamıyor galiba.
1: Evet, Trajan döneminde tamamlanamıyor. Sonra gelen Hadrianus tabii onun döneminde tamamlanıyor. Bir tanrılık da ona
0: veriliyor, evet. Ve halk tarafından sunulan bir şükran gibi.
1: Burada yalnız evet bir sosyolojik tarafı var, bir psikolojik tarafı var ne dersek diyelim ama galiba asıl siyasi bir tarafı var.
0: Doğru.
1: Yani bu kentin Roma İmparatorluğu'na bağlılığının göstergesi bir parça işte siyasi bir yakınlık kurma isteği.
0: Evet.
1: Ne bekleniyor onu tabii işte o uzun hikaye, onu daha sonra

0: Şöyle yani
1: konuşabiliriz belki.
0: Buranın kentleştirilmesi anlamında yani antik bir kent oluşturulmasına bağlamış olabilirim. Yani şu anda aklıma o geliyor. Mesela büyük imparator biliyorsunuz Makedon İskender öldükten sonra bir takım varisleri var. Trakya

0: almış olduğu büyük bir miktar 9000 şey var.
1: Bir para birimi var.
0: Bir para birimi var.
1: Deniyor ki bunu hesaplamak bugünkü ekonomistlerin filan işi değil.
0: Altından kalkamayacağı bir durum.
1: Evet, öyle bir şey var.
0: Ona veriyor. O da gelip burada güzel bir şekilde hani sanat adına, kültür adına gerçekten çok güzel bir şekilde ona bağlılığını sürdürüyor.
1: Evet. O enteresan bir hikaye. Yani bu kentin enteresan hikayelerinden bir tanesi. Onu daha geniş zamanda konuşalım şimdi biraz sonra burada. Fakat şöyle bir dolaşalım istersen. Yani mimarisine bir bakalım, ne niyetle yapılmış,
0: havasını
1: nasıl bir mimari
0: bir soluyalım değil mi? Gerçekten hani böyle çok feci haz veriyor.
1: Bakalım yani. Mesela buradaki sütunlar şimdi çok sık değil mi? Yani alışık olduğumuz aralıklardan daha sık.
0: Evet.
1: Burada sütunlar gördüğün gibi bir yere kadar yivli, gerisi düz.
0: Evet.
1: Deniliyor ki yüksekliği his olarak arttırmak için bunlar yapılmış.
0: Evet.
1: Çünkü bu yeteri kadar yüksek değil aslında bu tapınak. Hı hı. Neden? Şöyle yazılıyor. Yer çok müsait değil.
0: Evet.
1: Yani hatta tiyatrodan kemerler şeklinde gördüğümüz bölüm sonradan ilave edilmiş.
0: Doğru.
1: Yani burayı bir parça daha olanaklı kılabilmek için işte gelenler, gidenler daha iyi gösterebilmek için vesaire. Sonra
0: teras elde ediyor değil mi bu düzlükle?
1: Teras elde ediyor. Ayrıca daha önce Trajan döneminde yapılan haliyle bu galeriler yok.
0: Stoa değil mi?
1: Bu galeriler yok ve galerilerin ilavesi işte o Hadrianus döneminde yapılıyor.
0: Tabii o zaman mimari ekipler de biraz şey oluyor. Nüfusun artmasıyla birlikte teknoloji biraz daha şey olmuş oluyor.
1: Onu bilemiyorum ama gel bak şimdi sana bir şey göstereceğim buradan. Bir de böyle bir şeyle karşılaşıyoruz şimdi. Sence kim bu?
0: Hadrianus.
1: Bilemedim, bir hakkın daha var.
0: Tanrı mı, kral mı?
1: Söylemem, söyle bir şey.
0: Trajanus.
1: Zaten iki seçenek vardı fakat ikisi de değil.
0: İkisi de değil mi?
1: Evet, değil. Çünkü bu heykel aslında burada değil. Bunun aslı Bergama Müzesi'nde ve bir zırhlı asker torsu. Deniliyor ki bu buraya keyfi olarak yerleştirilmiştir. Yani hiçbir anlama gelmiyor.
0: Ama güzel, bize de konu oldu yani. Siz de beni mat etmiş buluyorsunuz hocam. Arkeoloji böyle bir şey.

aç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.

0: Migros Hemen'de 300 TL, Migros Sanal Market'te 500 TL ve Migros Yemek'te 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 115 lira 90 kuruş. Avokadonun tanesi 29.

0: dinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Metrekare ekibi olarak bu hafta İstanbul Zekeriyaköy'de bir villaya konuk oluyoruz.
8: Burası 450 metrekare bir villa projesi. Şu an villanın bahçesindeyiz. Bahçedeki oturma alanının üstünde açılıp kapanabilen bir tente kurguladık.
7: Tasarım özellikleriyle dikkat çeken villanın detaylarını iç mimar Derya Akdeniz Durmaz'dan dinliyoruz.
8: 7+2 projemizin salon kısmındayız. Oturma alanı ve yemek alanını ayrı olarak planladık. Burası hem yemek pişirme için hem de aynı zamanda sosyalliğe hizmet edecek bir alan olarak kurgulandı. Burada lambiri sistemi yine aslında tek parça, yekpare bir görüntü hedefledik.
7: Metrekare bugün 13.30'da TV4'te.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
9: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
12: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
13: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
14: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
15: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası

0: hissi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle.
2: Yeni Schwarzkopf Creme Supreme.
1: Her sen için.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: O, korkularının üzerine gitmeyi tercih etti.
3: Tır kullanmaya başladığım zaman benim için çok kötüydü. Hayatımda hiç otomatik araca binmemiştim. İlk defa otomatik bir araca bindim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Tek korkum buydu bu arada.
2: Seçtiği yolda ailesi her zaman destekçisi oldu.
3: Tır şoförü olmaya karar vermek zor oldu mu? Oldu. Ailemden yana şüphelerim vardı ama hiçbir zaman hani kısıtlarlar falan değil. Her zaman çok çok destekçim oldular.
2: Vildan Çelik'in hikayesiyle benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
3: Benim hikayem 2008'de Diyarbakır'da bir köyden çıkan ufak bir çocuğun hikayesiyle başladı. Bu hikayenin sonu 35 yaşına kadar şu tırın tepesinde Avrupa'da bitecek.
4: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim 1, kepek 0.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir

0: Kepek Spor.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı. Bakın.
4: Hamda leslik.
5: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
6: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
5: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifeniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
6: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarmanız.

0: Tapınağın üçgen alınlığını görüyorsunuz değil mi? Sütunlar, sütun başları. Sütun başları bir de Dor İon Korent diye Korent mesela. O daha süslü, daha işlemeli.
1: 18 metreye kadar yükseldiği yazılıyor bu sütunların. 10 metre, 18 metre arasında değişen. Burasının restorasyonu yapılırken ya da işte parçalar yavaş yavaş eklenmeye başlanırken bu tam üzerinde durduğumuz yerden başlanmış aslında. Çünkü çok elverişli bir yerdeyiz. Evet. Arkası buranın araziye dayanıyor.
0: Araziye dayanıyor yani ve zirve noktasındayız.
1: Sağlam bir yere dayanmış. Depremlere çok dayanıklı olduğu söyleniyor. Ama tabii ortası için böyle söylemek mümkün değil. Hala mesela Bergama'ya çok uzaktan baktığında burası yine de aynı ihtişamıyla görülüyor yani. Kim
0: aynı bilir? Şekilde oradan buraya baktığında da görülüyor.
1: Evet.
0: Aa, bir şey söyleyeceğim. Hani sohbetimizde Hereon demiştik ya.
1: Evet.
0: Hereon ne biliyor musunuz hocam? Aklıma geldi. Sagalassos'ta bir belgesel çekmiştik. Oradan aklıma geldi. İki saattir neydi düşünürken buldum. Akropollerde yani tepeye kurulan kentlerde Hereonlar zafer anıtı, zafer tagı olarak inşa ediliyor. Ve uzaktan bakıldığında kente, o kentin bir zaferler sonucunda oraya kurulduğunu gösteriyor. Yani Hereon zafer anıtı gibi.
1: Sanıyorum bunu biraz arkasına düşüyor.
0: Evet daha
1: oraya
0: böyle.
1: Da daha sonra gideceğiz.
0: Evet. Daha batıdayız şimdi. Antik tiyatronun hemen bir kat üstündeyiz.
1: Tam önümüzde tiyatro var. Evet. Aşağıya doğru muazzam bir eğim var. İniyor. Ve bunun önünde bir kere daha söyleyeyim. Tiyatroya bakan tarafında bu platformun altında kemerler var. O daha sonra yapılmış burayı genişletmek için.
0: Evet.
1: Ve de işte dediğim mimari gibi de hala uzaktan bakıldığında burası aynı İhtişamla görünüyor.
0: Ne söylesek az.

Düşünsenize bundan 2500 ya da 3000 yıl öncesine bir insanoğlu geliyor, bu tepenin üzerinde bir kent kurmaya çalışıyor. Kent büyüyor, genişliyor, nüfus çoğalıyor ve uygarlık haline geliyor. Savaşlar oluyor, doğal afetler oluyor. Çeşitli uygarlıklar inşa ediliyor üstüne ve zaman akıp geçiyor. Ama Pergamon tarih sahnesinden hiçbir şekilde silinmiyor. Hatta üstünde ne aşklar yaşanıyor, öyle aşklar yaşanıyor ki 2000 yazmalı büyük bir kütüphane buradan Antonius'tan ta Kleopatra'ya, Mısır'a kadar gidiyor. İnsanoğlu hep genişliyor. Şimdi ben Özgür Özgülgün olarak ölmeden önce görülmesi gereken yerlerden bir tanesinin Pergamon'da Hadrian Tapınağı'nın önündeki bu düzlük diyor. Bakırçay'a geliyorsunuz, buradan bir bakıyorsunuz, hayatınızın geri kalan kısmını hakikaten boş ve anlamsız geçirdiğinin farkına varıyorsunuz. En iyisi bu güzel ve doyumsuz manzarayı seyretmek olur. Tarih, arkeoloji, Pergamonlular, uzun yıllar ve Bakırçay ve günümüzün Bergaması.

0: Selinos, yani bugünkü Bergama çayının üstüne konumlanmış.
1: Ha evet.
0: Yani yer yok, yapacak yer yok. Şehir aşağıya doğru gelişiyor.
1: Evet, kontrol edilmiş o akarsuda. Hı-hı. Ve iki tane yan yana tünelin içine hapsedilmiş akarsu ve üstüne de bunlar geliyor.
0: Neden Kızıl Avlu denildiğini biliyor musunuz?
1: Kırmızıdan, tuğladan herhalde. Demek evet. ki...
0: Aslı orijinali beyaz mermermiş.
1: Beyaz mermer, boyalı mermer aslında. Evet. Demek ki mermerler düştükten sonra bu kırmızı tuğlalar çıkınca...
0: Evet.
1: Yeni bir isim demek.
0: Evet, Kızıl Bazilika da deniliyor, Kızıl Avlu da deniliyor. Evet. Konum itibarıyla da tam Pergamon'a çıkmış yolunun üzerinde böyle.
1: Evet. Pergamon. İçinde de bir tane Bizans tapınağı var.
0: Tapınağı var. Dışı böyle avlu. Hep bu böyle şey işte Mısır krallarına ve tanrılarına adanan böyle dörtlü bir avluymuş burası.
1: Mısır şeyleri şahane. Burada.
0: Şahane yapmışlar burada. Yalnız değil mi?
1: Peki, çok güzel.
0: Hadrian yaptırıyor bunu hocam.
1: Yaptırıyor ve şeyi de güzel. Iki. Yani temsili de güzel.
0: Çok güzel.
1: Taklit olarak çok güzel bir heykel.
0: Hemen Bazilika'nın girişinde böyle müze gibi bir şey var.
1: Orijinalleri o evet. Siyah mermer orijinaller orada.
0: Evet. Bize göre sağ, o heykele göre sol kolu da hemen içindeki şeyde sergide.
1: Bazı parçalar içeride ve çok da güzel sergilemişler. Bir sanat sergisi gibi, modern sanat müzesi halinde onlar evet. orada o havada duruyor yani.
0: 60 metreye 26 metrede yükseklik var.
1: Ha, onu bilmiyorum.
0: Çok güzel ya. Of of.
1: Ve bunların bu şimdi heykellerin yeni versiyonlarının, taklitlerinin yapıldığı
0: evet.
1: yer buraya
0: evet.
1: çok yakın değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Ustalar da buraya çok
0: ve çok ünlü var. O ustalar galiba.
1: Bakalım.
0: Bakalım.

0: Selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Ya,
1: siz nasılsınız?
0: İşinizi biraz böleceğiz, kusura bakmayın ama.
1: Yok, buyurun.
0: Biraz sohbetlemek istiyoruz sizi.
1: Tabii.
0: Bayağı meşhur bir baba olsunuz. Ve bu heykellere can veriyorsunuz. Bunları tekrar canlandırıyorsunuz.
1: Yapıyoruz yani
0: ve restorasyona çok büyük katkınız var.
1: Var, evet.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: 78 yılından beri.
0: Oo, neredeyse yaşıt.
1: Yani.
0: Benimle yaşıt neredeyse. Bayağı da tanınan bir ustasınız.
1: Ya şimdi biz Alman arkeolojisiyle çalıştığımız için.
0: Enstitüyle çalışıyorsunuz.
1: Enstitüyle, evet.
0: Felix'te kazı başladı.
1: Felix, evet.
0: Kentin, antik kentin çeşitli bölgelerinde çalıştınız mı yoksa çalışma atölyeniz sadece burası mı?
1: Yok, Türkiye'nin birçok yerinde çalıştım.
0: Mermer'de?
1: Mermer'de, montajda, tapınaklarda, saraylarda.
0: Evet, bir arkeolog kadar bilgisi,
1: yani biraz.
0: Bilgi var o zaman. Biraz bu Kızıl Avlu'yla yani içinde bulunduğumuz yerle ilgili bir hikaye anlatabilir misiniz? Burası Mısır tanrılarına adanan bir tapınak.
1: Kral Adrian döneminde Mısır tapınağı, yani Mısır tanrıları tapınağı diye inşa ettiriliyor. Tabii büyük özgü Mısırlılardan esinleniyor. Birçok heykeller şu bölümde gördüğümüz aşağı yukarı 21 veya 28 adet olması lazım Mısır tanrısı. Değişik figürlerde. Ama günümüzde ancak şu gördüğümüz belden aşağı yarım ulaşmıştır. Baş veya göğüs kısımları var ama yeterli değil şu an bizim restorasyonda yürütmemiz için. Biz sadece bir tane segment yaptık. Aslan, bu çift figürlü. Ön aslan kadın, arka kurt adam. Buna takiben biz Güney Kule ve bu güney duvarda ve tonozlarında restorasyon devam ediyor şu an.
0: Güney Kule'nin içerisinde orijinalinin bir kolu var herhalde.
1: Var ve de değişik figürler de var. Evet. Yani aşağı yukarı 1, 2, 3, 4 diye sınıflandırılmış şekilde. Elinde tabii en iyi parça onlar, bu Kızıl Avlu'ya ait.
0: Siz yöre insanı mısınız, Bergamalı mısınız?
1: Ben aslen Arnavut'um ama burada doğumluyum yani. Bergama doğumluyum. İşte 1978'de ben 16 yaşında başladım Alman arkeolojiyle çalışmaya. Ve çok bir ustalarla da çalıştım yabancı.
0: Sizin de ustalarınız vardı yani.
1: Yok. Benim ustalarım hep dışarıdan gelen yabancılar. Yani Alman, İsveç, böyle. Onlardan çok şeyler öğrendim tabii. Onlar tabii bizden daha ileriydi. Ve öğrendim aşağı yukarı. Şimdi çok şey yapabiliyorum restorasyon konusunda A'dan Z'ye. Her şeyi yapabiliyorum.
0: Hiçbir şey tesadüf değildir değil,
1: değil
0: mi?
1: Tabii.
0: Bunun üstündeki motifi neye göre işliyorsunuz?
1: Orijinaline göre.
0: Orijinalinin fotoğrafı var herhalde.
1: Elimizde parçaları var.
0: Yani onlar müzede.
1: Müzede var veya iş bu kazı alanlarında var, ören yerlerinde var. Onlardan tabii mimarlar çiziyor. Tam ölçüler çıktıktan sonra yani projelendiriliyor. Biz başlıyoruz tabii yapma.
0: Merak ettiğim şey şu aslında. Şimdi dönemin teknolojik koşullarıyla şimdiki teknolojik koşullar arasında büyük bir şey var herhalde,
1: fark
0: değil
1: var
0: mi? Fark var. Yani bunu nasıl işlemişler?
1: Şimdi biz daha önce mesela Trajan Tapınağı'nda yaptığımız zaman hiç makine kullanmadık.
0: Hiç kullanmadık.
1: Hiç kullanmadık.
0: El işçiliği.
1: El işçiliği. Tamam. Yani o zaman neyse o. Ama şimdi günümüzde tabii çabuklaştıralım diye tabii imkanlardan yararlanıyoruz. Makineler var.
0: Onların yapmış olduklarına böyle baktığınız zaman hakikaten sanat eserlerinin kusursuz olduğunu görebiliyor musunuz?
1: Tabii ya, şimdi muhakkak biraz kusur var. Var ama tabii bu göze hoş olduğu

0: için bunu
1: ama
0: işi
1: bu
0: bilen.
1: Ama bu kusuru ben dışarıdan bir turist olarak baktığımda göremem değil mi?
0: Siz tabii, ben görebilirim tabii.
1: Böyle var mı hiç şey hikayeniz? Fark ettiğiniz hikaye mesela gelmiş burayı döndürememiş ya da zaman yetmemiş onu başka bir figürle süslemiş veya
0: süslemiş tabii var bunlarda var işte mesela duvara gelen veya bir heykel önüne gelen yerlerde kaydırmış ama tabii
1: bu gözle mimari
0: tabii hile yani evet. Biz de yapabiliyoruz onu bazı şeylerde mümkün olduğu kadar tabii en aza indiriyoruz.
1: Peki bir eseri elinize aldığınızda onu siz de tarihlendirebilir misiniz ya da onun gerçekten o tarihe ait olduğunu
0: şey çünkü dönemleri biliyoruz yani aşağı yukarı biz. En çok burada Roma var, Helenistik çağ var. Bizans pek o kadar değil zaten.
1: Bizans daha çok tahrip etmiş.
0: Tahrip etmiş burayı. Tabii. Yani tek tanrılı dine geçince bilhassa bu heykellerin hepsini kırmış, yok etmiş. Yani
1: pagan kültürü saymış.
0: Duvarlara onları. Koymuş veya tabanlara yok etmiş. Tekrar halk dönüp de bunlara gelmesin diye. Hmm. Tabii en büyük tahribi onlar yapıyor.
1: Evet, evet. Yani sizden sonra bir de oğlunuz var galiba.
0: Evet, oğlum var.
1: Meslek ona devrolacak galiba.
0: İnşallah. Yani tabii bu güzel bir şey ya, kalıcı bir şey. Örneğin yok olan bir şey değil. Hı-hı. Belki yüzyıllar veya bin yıllar gidecek bir şey.
1: Evet. Yani. Sizin babanızda var mıydı böyle bir meslek?
0: Evet, duvar ustasıydı. Hı. Yani o da duvar yapıyordu, örüyordu. Çok güzel bir ustalığı vardı.
1: Evet. Yalnız şey, buradaki hani imparatorluğun Makedonya. Yani. Krallığı olduğunu düşünürse siz de doğumunuz ve atalarınızın o topraklar yani
0: evet.
1: Demek ki tesadüf değil mi sizin iyi bir usta olmanız? Size şeyi de sorabilirim gerçekten merak ettiğim için. Almanlar bir dönem buradan tapınağı kaçırıyorlar, Zeus tapınağını
0: kaçırıyorlar. Ben ona inanmıyorum kaçırılan bir şeye.
1: Sizce nasıl olmuş olabilir?
0: Zaten o benim bildiğim kadarıyla...
1: Karl Humann ve ekibi.
0: Karl Humann ekibi evet. Bu zaten kapalı bir tapınakmış. Hı hı. Ve o zaman tabii bizim... Eski insanlar zaten bu yukarıda garajın orada kireç yapıyorlarmış. Belki görmüşsünüzdür.
1: Evet, kireç
0: yani temelleri varmış. Var evet orada da.
1: Rahatsız oluyor Karl Humann ve
0: Almanya'ya... Hayır yok. Çok güzel figürlü taş getiriyorlar. Dikkatini çekiyor tabii. Aha. Şimdi yağmurlardan ve erozyondan bir köşesi açılmış bu tapınağın.
1: Evet.
0: Tabii mermer hazır var. Alıyorlar oradan. Diyor ki nereden geliyor? Tabii götürüyorlar. Diyorlar ki biz buradan alıyoruz. Bu o zaman hangisi artık yetkili bilmiyorum.
1: İzin alıyor galiba.
0: Tabii
1: Osmanlı'da.
0: Yani durduruyor.
1: Evet.
0: Diyor ki yani kireç yapmayın, çok güzel bir şey bu. Onlar da kabul ediyor. Onun yerine büyük ihtimal sanıyorum ki sönmüş kireç geliyor.
1: Başka bir yerden.
0: Almanya'dan geliyor büyük ihtimal. Onun karşılığında da tapınak. Ya örneğin şişini bunu götüremezsiniz.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı bilmiyorum ama 4,5 ton civarında çalamazsınız.
1: Sadece bu bir de.
0: Yani işte. Evet yani. Şimdi bir de düşünürseniz koskoca tapınak mesela binlerce ton. Yani bu bilmiyorum ama 1-2 sene veya 3 sene bir zaman içinde giden bir şey. Hı hı.
1: Ama parşömen de değil bu gemilere yükle,
0: yani,
1: Mısır'a gönder.
0: Yani kağıt da değil yani. Onun için biraz tuhaf oluyor. Çalma gibi bir şey ben sanmıyorum olsun ya. Ki resmen verilmiş bence.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani
1: ne de hani
0: tabii bize göre şey, tapınaklar biraz biliyorsun yani. Müslüman kesim için
1: evet.
0: Pek cazip değil.
1: Evet, doğru.
0: Ama aslında şimdi düşünürsen Almanya için çok büyük bir gelir getiren bir tapınak. Evet. Herkes mesela merak edip gidiyor ama biz sadece temellerini görüyoruz.
1: Evet, doğru.
0: Ya tabii gönül ister ki gelsin orijinal yerine.
1: Ama burası da iyi olmuş ya. Ya biz hani bir sürü arkeolojik öğren yerini kazıyoruz ama kazıyoruz diyorum yani. Özür dilerim çekiyoruz. Pergamon onların içerisinde en böyle gün yüzüne çıkmış ya ve hani Pergamon. Bilimsel olarak gün yüzüne çıktığında çok iyi anlaşılıyor
0: tabii
1: burada.
0: Tabii şimdi çok mesela daha önce de şeylere büyük imzalar atmış. En azından Perşimen burada bulunmuş.
1: İyi ki varsınız diyoruz o zaman.
0: Hepimiz.
1: Sayenizde biz de görmüş oluyoruz.
0: Yani şimdi işte yavaş yavaş bunları toparlamaya çalışıyoruz.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun teşekkür ederim. Görüşürüz.

diyetisyen Merve Bilge Atalay. Bugün sizinle içecek dosyasını açacağız. İçecek dosyası demişken, şu an elinizde ne var? Ya da dolabınızda neler var? Bir gözünüzden geçirin bakalım. Genelde işte ben hiç içmiyorum, ben hiç almıyorum diyoruz ama bir misafir geleceği zaman, işte eve birileri geleceği zaman mutlaka elimiz ne yazık ki marketteki o içecek dolaplarına gidiyor. Hiç kimse almıyor ama bu ciroları, bu içeceklerin ciroları niye bu kadar yüksek bu firmaların? Ben de merak ediyorum. O yüzden şimdi buzdolabınıza birazdan gidip bir bakın. Buzdolabımızda ne var? İçecek olarak ben ne tüketiyorum? Kendinize lütfen bu soruları sorun. Ben, çocuğum, işte ailem, etrafımdakiler niye tüketiyoruz? Ne ihtiyacımız var da biz bu gıdalara, bu içi boş gıdalara yöneliyoruz daha doluları varken? Peki, bir de şöyle diyenler var. Ben çok sağlıklı besleniyorum, harika, çok güzel besleniyorum. Sürekli taze meyve suları içiyorum. Şimdi dosyamıza taze meyve sularından başlayalım. Portakal suyu olabilir bu. İşte şeftali, elma, üzüm, artık aklınıza gelebilecek bütün meyvelerin sularını sıkıyorlar ve bunlar taze. Evet, gerçekten de taze taze sıkıyorlar. İçine hiçbir şey de katmıyorlar ama şimdi bir düşünün. 3-4 tane portakalı bir bardakta siz bir dikişte içiyorsunuz. Belki de 3 dikişte. Yani siz 3-4 tane portakal yemiş oluyorsunuz bir anda 5 dakikanın içinde. Hiçbir şekilde posasını almıyorsunuz. Sadece işte biraz vitamin alıyorsunuz ama hiçbir şekilde lifini almıyorsunuz. Bağırsaklarınızın çalışması için bir etki etmiyor. Siz baya şeker yükünü almış oluyorsunuz. Onun yerine 3 tane, 4 tane portakalı bir anda yemeye çalışsanız yiyemezsiniz, değil mi? O yüzden o mantıkla ilerleyin. Sonuçta o bardağın içinde 4 tane portakalın kalorisi var mı? Var. O zaman siz o portakal bir tanesini bir öğünde yiyorsanız 4 tane portakalı gün içinde ancak yersiniz. O yüzden lütfen taze meyve suları da olsa bunları sürekli içtiğinizde karaciğerinizde ne yazık ki yağlanma yapabilir. Lütfen sürekli içmeyelim, abartmayalım. Tabii ki ayda bir pazar kahvaltısına gitmişimdir. Bir bardak taze portakal suyu içebilirim ama bunu sürekli yaparsanız sıkıntı yaşarsınız. Çocuklar için soracak olursanız, çocuklarınız tabii ki işte gazlı içecekler, böyle çok şekerli limonatalar falan onları içmektense taze meyve suyu içebilirler. Ama onlar da yine bir alışkanlık kazanmasınlar. Burada sınırımız, dozumuz çok önemli. 1-1,5 portakalı geçmesinler. Ara öğünde de lütfen posalı halini yesinler. Taze meyve sularımız bu şekildeyken zaten konsantre olanlara hiç yaklaşmıyoruz bile. Çünkü onların pek çoğunun içinde meyve yok. Meyvenin yerine bol bol şeker var. Onlardan uzak duruyoruz. Peki gazlı gazsız polemiği var bir de. Bu soğuk çaylara gelecek olursak. Soğuk çayların da lütfen içindekiler bölümünü okuyun. İçindekiler bölümünü okuduğunuzda zaten göreceksiniz inanılmaz çok şeker içerdiğini. Size bir bardak bu şekilde küp şeker versem içer misiniz? Üzerine de su koysam içmezsiniz. Ya bu ne dersiniz? Şerbet verdim bana, tadı çok kötü. Hep böyle şeyler sorarsınız ama size bunu birazcık gazlandırıp verdiklerinde ya da birazcık aroma ekleyip verdiklerinde işte portakal aroması, şeftali aroması, limon aroması ya da gazsız da olabilir bu. Soğuk çay şeklinde verdiklerinde ya da gazlı bir içecek şeklinde verdiklerinde tutup içiyorsunuz, değil mi? Hiçbir farkı yok. Emin olun şu bardaktan hiçbir farkı yok içtiğiniz şu içeceğin. O yüzden düğünde önüme geldi, dayanamadım. Akşam yemekte onsuz yapamıyorum. Bunların hepsi sizin beyninizin size söylediği yalanlar. Bunlara inanmaya devam edecek olursanız karaciğerinizde yağlanır, böbreğinizde de sorun çıkar, kalbinizde de problem çıkar. O yüzden bunlardan olabildiğince uzak duruyoruz, yasaklamıyoruz. Yine sevmiyorsunuzdur işte ama arada bir içiyorsunuzdur işte 6 ayda bir. Bu benim için çok problem değil. Burada yasaklamamı gerektirecek bir durum yok ama siz her öğünde içiyorsanız evet bir problem var. Şimdi dedim ki bu bununla eşdeğer, çok fazla şeker var içinde. Bir de bunların tabii ki insana böyle düşünür diye lightlarını ve
sıfır kalorili olanlarına çıkardılar. Şimdi burada durup bir düşünmek lazım. Şu kadar tadı da çok güzel gelen bir tatlı tatlı bir içecek içiyorum ben. Sonrasında hiç kalori almıyorum. Ya bu mükemmel bir şey. Peki vücuduma ne giriyor ve ne oluyor? Bir düşünün bakalım. Ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi siz bunu içiyorsunuz. Vücudunuzda geldi, ağzınızdan girdi. Vücut diyor ki şekerli bir şeyler içtin. Beyin böyle diyor. Şekerli bir şeyler içtin. İnsülin salgıla. İnsülin neydi? İnsülin bizim kan şekerimizi düzenleyen hormon. Yani kan şekerimiz yükseldiğinde, şeker vücuda girdiğinde insülin salınır normalde ve kan şekerimizi normal ayarına getirmek için. Şimdi siz bunu içiyorsunuz, kan şekeriniz de normalde yükselmemesi lazım ki yükselmiyor. Ama insülin salgılanmaya başlıyor. Normal gelen kan şekeri, çünkü içinde şeker yoktu ya, normal gelen kan şekeri insülinin uyarısıyla daha fazla düşüyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bir sonraki öğünde ya da yarım saat sonra daha fazla tatlı ihtiyacı demek. Daha fazla şeker ihtiyacı demek. Tatlıya olan düşkünlüğünüzü sanarken light'tan bunu içiyorum, bunu yiyorum, bundan mutluyum sanarken bir sonraki öğünde iki katı beslenmek demek. Bu bir kandırmaca. Bu yüzden lütfen light ürünlerden, zero ürünlerden de olabildiğince uzak durun. Bunun haricinde bir de dediğim gibi bu gazsız olanlar var, çok masum gibi gözüken. Onların içeriği zaten full şeker. Hem gazsız hem light diye soruyorsanız bu light işlemlerin hepsi, light yani anlattığım şu şekersiz olanların hepsi bütün light, bütün sıfır şekerli ürünler için geçerlidir. Ayrıca bir de maden suyumuz var. Maden suyu daha sağlıklı olan, işte soda sağlıksız ama maden suyu daha sağlıklı olan kısmıydı biliyorsunuz bizim için. Maden suyunu da son zamanlarda kötüleştirmeye başladılar. Ne yaptılar içine? İçine bolca aroma koydular. İçine bolca şeker ilave ettiler. Onlardan da uzak duruyoruz. Biz sade maden suyunu diyetteyken tüketebiliriz. Nasıl tüketebiliriz? Bir ya da iki tane, bir de hemen şunu uyarmak istiyorum. Hipertansiyonu olanlar, yani yüksek tansiyonu olanlar maden suyunu lütfen sınırlı tüketsinler. Hatta doktorlarına danışmadan tüketmesinler. Çünkü sodyum olduğu için kan tansiyonunuzu birden yükseltebilir. O yüzden günlük bir iki taneye geçmiyoruz. Ve hemen açar açmazdayız da biraz o gazının çıkmasını bekliyoruz. Sade maden suyunu diyette bir iki tane tüketebilirsiniz. Fakat suyunuzu içmeyi ihmal etmiyorsunuz. Ne kadar su içiyoruz günlük? 2,5 litre su içiyoruz. Su harici, sade maden suyu harici kalorisiz hiçbir şey yoktur. Bunu unutmayın. Sıfır kalori olanların da mutlaka vücudunuza bazı zararları vardır. İçecek dosyamızda bunları anlattım size. Meyveleri ne yapmıyoruz? İçecek olarak tüketmiyoruz, çiğniyoruz. Posasıyla beraber yiyoruz. Ama mesela işte bazı sabahlar smoothie, ben de tarifler veriyorum. Smoothie gibi yiyemez miyiz? Bu o zaman posası içinde kalıyor zaten. Direkt bir tane işte 100 gram şeftaliyi atıyorum. Süt koyuyorum, buz koyuyorum. Direkt onu blenderdan geçiriyorum ve içiyorum. Bu blender işlemini de sürekli yapmıyoruz. Çiğneme refleksimizi unutturmuyoruz kendimize. Bu şekilde tüketebiliriz. Onun haricinde her şeyi çiğnemeye çalışıyoruz. Kabuğuyla beraber yemeye çalışıyoruz. Şu sıfır kalori oyunlarına da gelmiyoruz. Umarım bu dakikadan sonra bir yemeğe gittiğinizde ya da evde bir sofraya oturduğunuzda şöyle demezsiniz. Ben hemen işte şu markanın şu içeceğini istiyorum. Bana bundan getirin demezsiniz. Sadece su istersiniz ve suyla mutlu olursunuz. Bu arada unutmadan limonatalardan da hemen bahsedeyim. Ev yapımı limonatalar çok sağlıklı gibi lanse ediliyor. Evet, evde yapıyorsunuz. Tabii ki hani içine katkı yok en azından. Kendiniz yapıyorsunuz ama evde yaparken de içine şeker koyuyorsunuz. Yani herhangi bir ürünün organik olması, içine evde bir şeyler katıyor olmanız ya da işte şeker katmıyor olmanız, bal katıyor olmanız, hurma katıyor olmanız onu sınırsızca tüketilebilir bir hale getirmez. Unutmadan karpuzdan da bahsedelim. Göz bebeğimiz karpuz. Türklerin en sevdiği yiyeceklerden bir tanesi. Yaz gelince karpuzla kahvaltıya başlıyoruz, karpuz peynirle.
Akşam yemeğini karpuz peynirle bitiriyoruz. Öyle çok seviyoruz. Çok da güzel. Bolca su var içinde. %100'e yakını su ama bayağı da şeker var. Şimdi karpuz için neleri yanlış biliyoruz, neleri doğru biliyoruz. Bazıları diyor ki asla karpuz tüketmeyin. Karpuz şöyle zararlıdır, böyle zararlıdır. Öyle bir şey yok. Karpuz çok sağlıklı bir gıdadır. Tabii ki tüketebiliriz ama ne kadar? Benim için bir porsiyon karpuz 200 gramdır. Diğer meyvelerde ise ölçüm 100 gramdır. Yani 100 gram şeftali 200 gram kadar karpuza eşdeğerdir. Niye? Karpuzun içinde çok daha fazla su olduğu için. Ya da 100 gram bir elma yiyeceğim zaman 100 gramdan kastım da yaklaşık bu kadar bir elmaya denk gelir. Hani gramajları çok sevmiyor olabilirsiniz. Her şeyi gramajla tartacağız mı derseniz. Ya da üzümden mesela bir küçük avuç üzüm yiyebilirsiniz. Şimdi siz bütün meyveleri aynı anda yemeye çalışırsanız evet orada problem başlar. Meyve zehirdir terimlerinin de çoğunluğu buradan kaynaklanıyor. Yani ben işte şeftaliyi, elmayı, üzümü, karpuzu, kavunu doldurdum bir tabağa akşam yemeğinden sonra ve yemeye başladım. İşte burada sıkıntı başlıyor. Çünkü ben sadece bir çeşit meyveyi bir öğünde yemeliyim. Neden? Çünkü hepsini yediğinizde işte bu şekerler gibi oluyor. Ne yazık ki buradaki küp şekerler gibi oluyor ve bel bölgesi çevremizde birikmeye başlıyor. Bu yüzden benim size önerim genelde akşam yemeğinden sonra da değil, hani meyveyi ne zaman yiyelim diyorsunuz ya, meyvenin saati benim için ikindi vakitlerinde mesela şöyle bir 200 gram kadar, 100 gram kadar şöyle bir küçük avuç elma mesela ya da bir tık daha büyüğünü ya da karpuz için 200-250 gram kadar şöyle tabağınıza koyup yavaş yavaş tükettiğinizde meyvenin porsiyonunu gayet yeterli bir şekilde tüketmiş oluyorsunuz. Peki bir de şu çok fazla popüler karpuz diyetleri var, kavun diyetleri var. Bunların üzerine konuşalım istiyorum karpuzla alakalı. Şimdi karpuz peynir ikilisi güzel bir ikili aslında. Niye? Çünkü karpuzda bolca su var, biraz da şeker var. İkisi yani karbonhidrat kaynağı. Peynirde ne var? Peynirde kalsiyum var, protein var. O da biraz tuzlu. Birbirini de dengeliyor. Güzel de bir ikili oluşturuyor ama biz karpuz, peynir, ekmek, bolca da beyaz ekmek dolduruyoruz. İşte şu kadar ekmeğin içine peyniri dolduruyoruz. Yanında da karpuz yiyoruz. Yarım kilo, bir kilo da karpuz yiyoruz. Diyet yaptığımızı düşünüyoruz. Hiç de diyet yapmıyoruz. Hatta yeterli protein alamadığımız için ciddi kas kayıpları da yaşayabiliyoruz. Ne yapabilirsiniz onun yerine? Şu karpuz diyetleri yerine ne yapabilirsiniz? Mesela kahvaltıda şu karpuz smoothie'si gibi mesela karpuz, buz, chia tohumun, taze nane gibi böyle blenderdan geçirdiğiniz bir karpuz smoothie'si yaptınız ya da direkt ben karpuzu böyle yemeyi seviyorum dediniz. 200-300 gram kadar karpuz tükettiğiniz kahvaltıda. O sonrasında ara öğün olarak kendinize 2-3 parça peynir yiyebilirsiniz, ayırabilirsiniz. Üstüne chia tohumu ekleyebilirsiniz mesela. Öğle yemeği olarak sebze yemeğine taze fasulye olabilir işte ya da kıymalı olabilir. Öyle bir sebze yemeğine geçiş yapıp akşamda biraz protein kaynağıyla. Protein illaki et olmak zorunda değil. Kuru baklagiller olabilir. İşte yeşil mercimekli bir salata olabilir. Bu tarzda bir akşam yemeğiyle beraber gününüzü bitirmeniz lazım. Tek tip beslenme kolay gelebilir ama her zaman söylediğim gibi ne kadar sürecek? Yani kaç gün yapabileceksiniz bunu? Kaç ay sürecek ya da bir ay boyunca katlandınız? Karpuz peynir. Yani ikinci ay ne olacak? Ömür boyu nasıl yaşayacaksınız? Nasıl devam edeceksiniz? Kilo veriyor olabilirsiniz ama yağdan mı veriyorsunuz? Bunu nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Birincisi pek sarkmamanız gerekiyor. İkincisi de ciddi bir daralma yaşamanız lazım. Çünkü bir kilo yağ yaklaşık bu kadardır. Bugün sizinle meyve sularından konuştuk, taze meyvelerden konuştuk, karpuzdan konuştuk, taze meyve sularından konuştuk, gazlı içeceklerden konuştuk. Genel olarak şöyle bir meyvenin sularını ya yani her şeyini ele aldık. Umarım mutlu olmuşsunuzdur, güzel bir program geçirmişsinizdir. Yeniden bu ekranda görüşmek üzere, hoşça kalın.

Ekmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da vapurda izledik ya. Nereye gideceğiz? Hemen onun bilgisi verin. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da Burgaz Adayı çekeceğiz. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın.

Valla vapurla gitmek o kadar keyifli ki size anlatamam. Kabataş'tan vapura bindik ve Burgazada'ya gideceğiz. Kabataş'tan en erken vapur saat 6.45'te kalkıyormuş. Biz 9 vapuruna bindik. Şöyle bir bakıyorum, 9 vapur olmasına rağmen ve hafta içi olmasına rağmen yine tenha değil vapur yani. Bana göre kalabalık. Büyükada'ya gidiş ve Büyükada ama adalara gittiğiniz zaman daha kalabalık oluyor. Onu söyleyebilirim. Size zaten bu vapur da Kabataş'tan kalkınca sırayla önce Kadıköy'e uğruyor. Sonrasında Kınalı, sonrasında da Burgazada'ya geçiyor ve en son Büyükada'ya giderek noktalıyor seferini. Sabaha kadar adalardan dönüş olduğunun bilgisini vermek istiyorum. Burgazada ne kadar sürüyor diyecekseniz Kabataş'tan hemen onun bilgisini vereyim sizlere. Yaklaşık 1 saat 15 dakika falan sürüyor Burgazada. Şimdi biz 1 saat 15 dakika yolculuk sonrasında Burgazada'ya ulaşacağız. Bakalım bizi Burgazada'da neler bekleyecek.

Allah'ım, 1 saat 15 dakikalık bir vapur yolculuğu sonrasında nereye geldik? Burgazada'ya geldik. Şehir hatları Burgazada iskelesinin hemen ön tarafındayız sevgili seyirciler. Şöyle hemen girdiğiniz zaman Sait Faik Abasıyanık heykelini görüyorsunuz. Peki bu heykel neden burada? Çünkü kendisi zamanında 1938 yılında Burgazada'dan bir köşk almış ve burada yaşamaya başlamış. Vefat ettikten sonra da Sait Faik Abasıyanık bu köşk müze haline getirilmiş Burgazada'da. Ve geldiğiniz zaman Sait Faik Abasıyanık Müzesi'nde ziyaret edebiliyorsunuz. Siz şöyle bir buralara göz atın. Ben de yavaş yavaş pastaneye gideyim. Şöyle güne güzel bir kahvaltıyla falan ya da pastanenin neyi meşhursa onunla başlayalım. Ne dersiniz? Süper olur bence.

Ve adanın en ama en meşhur başka şubesi de olmayan zaten pastanesine geldik. Burası 1980 yılından beri hizmet veriyormuş sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Burgazada'ya geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka uğramanız gereken bir pastane olduğunu belirtmek istiyorum size. Burada çilekli milföy. Çok ama çok meşhur. Şu an çıkmamış, bir saat sonra falan çıkarmış. Biz bir saat beklemeyelim dedik, dönüşte tekrar gelelim. Çilekli milföyü yiyelim dedik. Evet diyor hanımefendi. Şimdi burada sabah kahvaltısında en çok giden patlıcanlı poğaçaymış. Ve aynı zamanda börek çeşitleri varmış. Neli börek var, kıymalı börek değil mi? Kıymalı ve peynirli börek var. O zaman şöyle yapalım. Patlıcanlı poğaça alalım. Az kıymalı, az da peynirli börek alalım. Şöyle bir pastanenin içine dışına göz atın. Masada siparişlerimle sizleri karşılıyorum.

0: pastane çok meşhur bir pastane. 1980 yılından beri Burgazada'da, onu söyleyebilirim sizlere. Her vapurdan inen mutlaka bu pastaneye uğruyor, kahvaltısını yapıyor, ada turuna başlıyor. Şimdi ben kahvaltı için neler söyledim? Şöyle göstereyim. Çikolatalı ponçik, patlıcanlı poğaça, kıymalı kol böreği azıcık, azıcık peynirli kol böreği. Şu patlıcanlı poğaçadan başlayacağım. Kedi sandalyemi dürttü de ona bakıyorum böyle. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah 5.30-6 gibi açılıyor. Gece de 12-1 gibi kapanıyor. Burgazada'ya geldiğiniz zaman uğramadan olmaz diyeceğimiz bir pastane. Hemen vapur iskelesinin karşısında. Vallahi kahvaltımı yaptım. Pastaneden çıkamıyorum. Ergün abi. Pastanenin sahibi. Hoş bulduk. Nasılsın Ergün abi?
1: Sağ ol. Siz nesiniz?
0: İyiyiz biz de. Valla 42 seneden beri buradasınız maşallah.
1: 80'ler. Aynı düşündüğünüz gibi.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Aktarmalı mı devam etti bu babadan oğula?
1: Yok. Kendimizden.
0: Direkt olarak siz 42 senedir buradasınız. Oo maşallah valla.
1: Sağ ol.
0: Adadaki tek böyle meşhur pastane. Herkes burayı söylüyor.
1: Bir emek var ama. Bakın 40. Ben hatta yani 1968'de ilk işe başladım. Yani bir emek, bir çalışma, bir azim var yani.
0: Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Böreğin de çok güzel, çikolatalı ponçiğin de çok güzel. Geldiğinizde adaya Ergün abiyi bulun. Size o kadarını söyleyeyim. Şimdi Ergün abinin kızı el emeği Göz Nuru kendi tasarımı böyle çantalar yapıyor. El boyamasıyla yapıyor. Bu çantalar buraya geldiğiniz zaman almak isterseniz satılık sevgili seyirciler. Ergün abi hayırlı işler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bol müşteriler. Birazdan geleceğiz zaten. Hoşça kalın. Ve pastaneden çıkış yapalım.

Valla size bir şey söyleyeyim mi? Bu gaz adanın sakinliğine hayran kaldım. Gerçekten hayran kaldım. Şimdi burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT elektrikli adalarda olan otobüsleri. Yani adada ben yürüyemem, ay bisikletle yorulurum falan diyorsanız buradaki elektrikli otobüslerle adayı gezebilirsiniz ya da gitmek istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ben şu an yürümeyi tercih ediyorum. Hani ne elektrikli otobüse ne de elektrikli taksiye binmeyi tercih etmiyorum. Aa burada ne güzel bak hediyelik eşyalar satılıyormuş. Hemen fiyatları öğrenelim. Ne güzel şeyler var. Ay bu ev de çok güzelmiş. Eve de bayıldım. Şöyle dur bakayım şu eve de şöyle bakayım. Bir de teyze bakıyor yukarıdan el de sallıyor bize. Nasılsın teyze? İyiyim ben de Allah'a şükür. Ne güzel yerde oturuyorsun. İnsan yaşlanmaz burada vallahi. Yaşlanmaz burada vallahi diyorum insan. Yaşlandık diyor. Önemli olan dış görünüş değil. Boş ver kaç yaşında hissettiğin. Sen kaç yaşında hissediyorsun kendini? 50. 50 mi hissediyorsun? Ne güzel. 50 seni görse utanır bu güzel enerjiye.

Benim kahvaltı yaptığım yerin yanı sıra bakın Gezinti Caddesi burası. Kahvaltı yaptığım pastaneden dümdüz devam edince ters tarafı da çarşı tarafı oluyor. Böyle gittiğiniz zaman yine bir şeyler yiyip içebileceğiniz sahil tarafında restoranlar var. Yine ileride bir yer var. Ay bu arada biraz önce denize baktım. Deniz var ya cam gibi cam. İnsanın böyle cumburlop atlayası geliyor yemin ederim size. Yani o kadar güzel ki şu.

0: Valla ben yürüyordum. Adalar Belediyesi Eğitim, Kültür, Sanat ve Gönüllüler Merkezi'ni gördüm ve durdum ve şöyle oturdum.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Nasılsınız?
1: Sizi gördük daha iyi oldu. Ay, aramızda böyle genç ve güzel hanımların olmasını mutlu ediyor bizi.
0: Çok teşekkür ederim. Bu arada şunu söyleyeceğim. Adada kalabalıklaşmaya başladı. Bir sürü denize giden insan var şu an. Ne şanslılar. Deniz o kadar güzel görünüyor ki size anlatamam. Atlayasım geldi. Hatta sağ tarafımda mayosunun üstüne yeleğini geçirmiş oturan bir abla var. Ne kadar şanslı. Vallahi bence çok şanslısınız. Demin dedim ya insan burada yaşlanmaz diye. Teyze de dedi ki yaşlandık ama dedi. Vallahi yaşlanmaz bence insan burada. En azından ruhu genç kalır. Önemli olan dış görünüş ya da yaş değil. Sen kaç yaşında hissediyorsun o önemli değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Şimdi sizi tanıyalım önce.
1: Peki. Ben Burgazada Gönüllü Merkezi'nin başkanlığını yürütüyorum. Yazları burada yaşıyorum 6 ay kadar. Ne yapıyoruz biz burada? Çeşitli kültür, sanat ve eğitim konularında hizmet veriyoruz.
0: Ne güzel. Tamam. Ücretli mi?
1: Kesinlikle ücretsiz.
0: Aa.
1: Dikiş nakış kursumuz var, dans kursumuz var, resim kursumuz var, seramik kursumuz var, çanta yapımı kursumuz bile var. Konuklarımız geliyor, bize bilim adamları, sanatçılar, onların konferansları oluyor. Dönem dönem güzel konserlerimiz oluyor.
0: Peki bir şey soracağım ben size. Ziyaretçi olarak geldim. Burada direkt olarak kurs yapabiliyor muyum?
1: Kesinlikle
0: ücretsiz.
1: Tabii ki ücretsiz. İstediğiniz herhangi bir kursa rahatlıkla katılabilirsiniz.
0: Aa, peki kurs sadece yazın mı var, kışında var mı?
1: Kışında var.
0: Yaz kış var.
1: Yaz kış var. Konserlerimiz de ücretsiz.
0: Vallahi bayıldım gerçekten de. Burgazada'ya yolunuz düşerse Gezinti Caddesi'nde görmüş olduğunuz gibi Adalar Belediyesi'ne ait Eğitim, Kültür, Sanat ve Gönüllüler Merkezi burası. Iraz Savun Başkanlığı'nda. Burada dans kursları, işte boyama kursları, ya hangi kursa denk gelirseniz ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Iraz Hanım çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Keyfiniz bol olsun. Kamelya'ya da bayıldım.
1: Her zaman bekleriz.
0: Teşekkür ediyoruz. Size iyi keyifler.
1: Çok teşekkür. Size de iyi çalışmalar.
0: Sağ olun.

Vallahi denize giren insanları görüyorum şöyle. Hayran hayran bakıyorum. Şimdi ben şezlonga ve şemsiyeye para vermek istemiyorum diyorsanız adanın her yerinde denize giriliyor. Yani şu suya bakar mısın? Allah aşkına Recep, bak şu suya. Yemin ederim Ege Akdeniz. Bak dibi görünüyor, dibi görünüyor. İstanbul'da böyle deniz bulamazsın. Bak amcaya dalıyor şurada. Bak.

Gezinti Caddesi'ndeyiz hala sevgili seyirciler. Arkamda hemen Burgazada Camii var. Tek adada bulunan tek cami özelliği olan Burgazada Camii 1953 yılında İstanbul Fethi'nin 500. yıl anısına yaptırılmış bir cami. Geldiğinizde dilerseniz ibadetlerinizi yapabilirsiniz, dilerseniz de camiyi ziyaret edebilirsiniz. Agios Ioannis Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'nın önündeyim. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdığına göre adada az sayıda Rum, Yahudi ve Ermeni bulunmaktaymış. O yüzden ada sokaklarında gezerken fazlasıyla kiliseyle karşılaşabilirsiniz. Kilisenin yanı sıra fazlasıyla tarihi binayla da karşılaşabilirsiniz ve bu tarihin içinde sizler de kaybolabilirsiniz.

0: İpek de çorap varsın insin dizlere. Ay ben var ya böyle şarkıyı söylüyorum, dur devam edeceğim. Teyze de orada o şıkır şıkır oynuyor. Teyze dedim, çok pardon abla. Nasıl güzel oynadı ya. Vallahi bayıldım. Şu sokakta enerjinin zaten düşmesine imkan yok. Begonviller, tarihi evler, böyle güzel enerjili insanlar. Gökada sokağıymış burası. Onu söyleyeyim size. Bir ablanın elinde bez, temizlik yapıyor. Bir abla şıkır şıkır oynuyor. Ay soğuk bir suyunuz var mı?
1: Vallahi şimdi içimden geçirdim, su içer misiniz? Sulayayım
0: mı? Çok teşekkürler. Vallahi şimdi içimden geçirdim. Sulayayım mı sizi dedi. Ay vallahi sulasın bizi abla.
1: Var mı soğuk sudan içeyim?
0: Ay var olmaz mı? Çok susadık. Ay olmaz mı? Çok susadık. Şuraya bassam bir şey olur mu? Bassam. Kızar mı komşu?
1: Yok, komşumuz çok iyi.
0: Tamam. Komşu kızmazsa ben şuraya şöyle çıkıyorum. Şöyle ilk önce Recep'e vereyim.
1: Oh. Hadi bakalım Recep.
0: Şöyle ön sonra Zafer'e vereyim. Zafer'cim. Kameraman arkadaşımız. Zafer'cim. Ay sonra da kendim alayım. İsmin ne ablacığım?
1: Bartui.
0: Bartui. İsmi ne, anlamı ne?
1: Gül kız demek.
0: Gül kız demekmiş. Oh mis. Ay dur suyumu içeyim. Hadi devam edeceğim. Ev sizin mi, kira mı?
1: Kira.
0: Ne kadar kiralıyorsun?
1: Verdik bir şeyler.
0: Verdik bir şeyler, boş ver diyor. Ay durun, çok susadım. Suyumu içeyim, devam edelim.
1: Acele yok.
0: Hadi oynayalım biz, boş ver. Adalardan.

Bu kadarını biliyorum. Bu kadarını biliyorum. Bu sıcakta, bu sıcakta bence de bu kadarı yeter. O zaman kendine iyi bak. Su için teşekkür ediyoruz hepimiz de. Öpüyorum Martuya ablam. Sait Faik Abasıyanık Müzesi'ne geldik sevgili seyirciler. Bu müze ücretsiz olup herkese açık. Bir kere onu söyleyeyim size. 1959 yılında kurulmuş. Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Sait Faik Abasıyanık hem Burgaz Adayı hikayelerine konu almış hem de İstanbul Adaları'nı hikayesine konu almış. 1938 yılında da arkamda gördüğünüz evi satın almış. Daha sonra burada yaşamaya başlamış. Vefat ettikten sonra bu ev müze haline getirilmiş. Bu müze pazartesi ve salı günleri kapalıymış. Onu söyleyebilirim size. Haftanın diğer günleri 10.30 ile 16.45 arasında müzeyi ziyaret edebilirsiniz diyelim ve ada sokaklarında kaybolmaya devam edelim. Balkondaki tatlı adalıya bakmaktan kendimi alamıyorum. Bizi öyle bir dinliyor ki bir bana bakıyor, bir Recep'e bakıyor izlerken. Çok masum ve çok sessiz maşallah diyelim. Ve hemen bu güzel dostumuzla birlikte sokak hayvanları için ve bütün hayvanlar için bir kap su, bir kap mama diyelim. Burgazada Kızılçam ormanlarıyla kaplı. Burgazada İstanbul'da Prens Adaları içinde üçüncü büyük adaymış ve yuvarlak bir yapıdaymış. Genişliği de 2 kilometreymiş sevgili seyirciler. Bunun bilgisini verebilirim size. Adadaki tek tepe Bayraktepe'ymiş. Birazdan Bayraktepe'ye gideceğiz inşallah. Taksiyle gitmeyi düşünüyorum Bayraktepe'ye. Şimdi biz sokak aralarından yürüyerek çarşının içine gideceğiz. Biraz çarşıda dolaşacağız. Mesela balık fiyatlarını öğrenebiliriz sizin için. Sahilde meşhur bir dondurmacı var, Vapur İskelesi'nin orada. Bence orada gidip bir de dondurma yiyelim. Mesela burası Burgaz Çayırı Sokağı. O zaman ne duruyoruz? Haydi çarşıya.

Ilgazada'da çarşıdayız şu anda. Çarşı Caddesi arkamda görmüş olduğunuz cadde. Çarşısı küçük Ilgazada'nın. Hani Büyükada gibi büyük bir çarşısı yok. Onu söyleyebilirim sizlere. Burada iki eczane, bir fırın varmış sevgili seyirciler. Büyük market hiçbir şekilde yokmuş. Yani buradaki market ve bakkallarda

sadece alışveriş yapabileceğinizi söyleyeyim. Ve dilim damağım kurudu. Adadaki sahildeki meşhur dondurmacıya gideyim ve dondurma alayım.

Bakın buraya da bisiklet veya külü araç giremez. Çarşıya giremediği gibi. Sahil kısmında da yasak. Şöyle Recep'e bakarken yürürken denize düşeceğim diye korkuyorum. Aslında düşsem de güzel olur yani, şöyle bir serinlerim. Bak burada mesela sahil kısmında birçok balık lokantası var. Şimdi ilerideki balık lokantalarına da sorarız ama buraya geldiğiniz zaman zaten tekrar belirteyim. Yediğiniz balığa göre, içtiğiniz içeceğe göre. Ya masayı ne kadar donatıyorsanız o kadar para ödüyorsunuz. Ne yiyorsanız onu veriyorsunuz falan filan yani. Değil mi Recep? Yani işin özü. Ha bu arada Burgaz Adası'nın eski isminin de Antigone olduğunu söylemek isterim. Şarkı hala dilimde, adalardan bir yer gelir bizlere. Aman Allah, gözlere bak, gözlere. Allah, böyle fıkır fıkır oynayasım var. Sizi adanın 61 yıllık dondurmacısına getirdim. Hemen şehir hatları Burgazada iskelesinin çaprazında mükemmel bir dondurmacı 1961 yılından beri burada bir hizmet veriyor. Vallahi dondurmalarımı alıyorum şu an. Yıldız, bunun hepsini sen mi yiyeceksin derseniz evet, adadaki en meşhur dondurmacı, dondurmaları mükemmel ve tabii ki ben yiyeceğim. Ay karabuk çok güzel. Limonlu yıkılıyor. Sakızlısı zaten bayağı meşhurmuş. Teşekkür ederim. En meşhur sakızlısı diyor. Muzlu çok güzel. Çikolatalıya da dışarıda bakayım artık ve dondurulmalarımla birlikte dışarı çıkıyorum. Ay vallahi ne güzel hediyelik eşya ürünler satıyorlar ya. Gerçekten bayıldım. Vapur iskelesinin hemen yan tarafında böyle küçük küçük tezgahlar var. Hediyelik ürünler satın alabilirsiniz adaya geldiğinizde. Kolye, şöyle bileklik, yüzük, hal. Bakın benim standımdaki her şeyi biz yapıyoruz diyor ablacığım. Bakın şöyle anahtarlık takmak için

Dondurmamızı yedik, hediyelik eşyacıların orada dolaştık. Şimdi geldik elektrikli otobüs ve taksilerin olduğu yere. Şimdi elektrikli taksiye bineceğiz. Hem otobüse hem de taksiye İstanbul Kart geçiyor. Ve adada tek tepe olan Bayraktepe'ye doğru çıkacağız. Hadi biz taksiye.

Valla taksiyle buraya kadar geldik. Normalde taksi büyük Çamlık yolu sokağından yukarıya doğru gidiyor. Ama şunu belirtmek istiyorum. Biz de yukarı çıkamıyoruz. Size Bayraktepe'yi göstermek istiyordum. Adada tek tepe olan Bayraktepe'yi ama görmüş olduğunuz gibi burada ve ileride yol çalışması var. Hatta şu an geliyor mu size bilmiyorum sesleri. Yol çalışması olduğu için biz de çıkamıyoruz. Kötü bir görüntü sizlere açıkçası vermemek için. Ama siz buraya geldiğiniz zaman yol çalışması bitmiş olursa Burgazada da mutlaka adada tek tepe olan Bayraktepe'ye gelebilirsiniz. Eğer ben oraya kadar hani burada taksiyle inip 20-30 dakika yürüyorsunuz. Eğer ben oraya kadar yürüyemem diyorsanız adayı Büyük Çamlık Yolu sokağının oradan mesela şuradan falan gayet güzel bir şekilde görebilirsiniz. Taksinin açılışı 32 liraydı. Buraya kadar 70-75 lira falan yazıyor. Gidiş dönüşte yani 140-150-160 liraya falan mal oluyor. Şöyle burası Burgazada'nın arka tarafı. Hemen taksinin olduğu tarafa geçtiğimiz zaman Heybeliada manzarasını görebiliyoruz. Kınalıada'yı hemen görüyoruz karşıda. Zaten ilk indiğimiz adaydı. Yani vapurun ilk durduğu adaydı. Şurada görmüş olduğunuz gibi Kınalıada. Sonrasında Burgazada, sonra Heybeliada, sonra da Büyükada. Bir de gelin şu tarafa şöyle gidelim. Ne güzel yemyeşil, Kızılçam ormanlarıyla kaplı olduğunu söylemiştim Burgazada'nın. Bir de şöyle yürüyelim. Taksiyle çıkmak istemiyorum diyorsanız şu yolu yürüyebilirsiniz ama yürüyerek özellikle sıcaklarda çıkılmaz. Bisikletle de zorlanabilirsiniz. Taksi ya da otobüs olabilir. Abiye soralım mesela otobüs geliyor mu buraya elektrikli otobüs? Elektrikli otobüs gelmiyormuş. Tek şansımız bisiklet, taban var ya da taksi. Bak şöyle geçelim mesela Heybeliada. Şöyle Deniz Harp Okulu karşıda. Heybeliada'dan sonra da Büyükada. Buradan böyle bakınca ne kadar güzel görünüyor gerçekten de ya. Sevgili seyirciler, kameraman arkadaşım Recep şu an gösteriyor. Zafer de sizlere gösteriyor. Ada manzarasını, adadaki güzel görüntüleri. Gerçekten de şöyle İstanbul karşımızda. Adalardayız. Adalar ilçesinin bir mahallesi Burgazada. Yani burası bence adalar farklı bir dünya açıkçası. Adalarda birçok Türk sinema filminin ve dizisinin çekildiğini de söylemek istiyorum. Hemen şöyle solumda elimle işaret ettiğim yerde Yassıada var. Şurası yine Kınalıada, onu söyleyebilirim. Hemen şurada sağ tarafta da yine denize girenleri görüyorsunuz sevgili seyirciler. Denizde muhteşem, özel tekneniz varsa yine buralarda da denize girebilirsiniz. Levent Lavi Kovos Korusu şu an bulunduğum yer. Ormanlara giriş yasak olduğu için adaya geldiğiniz zaman ormanlara giremezsiniz. Eğer sizi bir görevli görürse ceza yazma ihtimali var. Onu söyleyebilirim ama bu programı izlediğiniz zaman ormanlara giriş eğer kalkarsa Levent Lavi Kovos Korusu'nda Burgazada'da buraya gelip gün batımını burada izleyebilirsiniz. Orman yangınlarından dolayı biliyorsunuz girişler kapatıldı. Her yerde de şeritler çekilmiş durumda. O yüzden ormanların içinde oturmamaya dikkat edin diyorum. Biraz önce bir çift oturuyordu. Taksici abi hemen onları uyardı. Çocuklar dedi eğer görevli görürse size ceza yazabilir. Dilerseniz başka bir yerde oturun dedi. Ben de bunu size söylemiş olayım. Ama dediğim gibi yasaklar eğer bu programı izlediğiniz zaman kalkarsa Levent Lavi Kovos korusuna gelip buradan muhteşem gün batımını izleyebilirsiniz ki gün batımı burada bayağı iyiymiş.

ne duruyoruz? Hadi gidelim. Buranın meşhur çilekli milföyünü de yiyelim. Sonra da vapura binelim de. Gidelim mi Recep? Gidelim mi? Hadi gelin. Çilekli milföyüm ve limonatam geldi. Buranın limonata tadısı da çok güzelmiş vallahi ben diyeyim. Evet güzelmiş. Öyle söylediler. Bayağı güzelmiş. Buz gibi limonata bu havada da iyi gitti. Bu arada Eylül'de de çok keyifliymiş Burgaz'da. Ekim'de de benden söylemesi. Kahvaltı yaptığım pastanedeyiz. Çilekli milföy yiyeceğim demiştim. Valla bu milföyü yemeden adadan gitmeyin benden söylemesi. Şöyle keseyim. İnşallah ağzımı yüzümü batırmadan yerim ama batarsa da batsın. Değil mi? Kameraman arkadaşlarım. Pudra şekerini az biraz masaya döktüm. Bakın şöyle içine. Pastacı kreması, çilek, milföy. En sevdiğim üçlü olabilir.

0: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
1: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye. Tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
0: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
1: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarmak zamanı.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: Şok market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte
4: şok. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadı.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biber değil, yeni Doritos twist denemen lazım.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9499 lira.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Hepsi güzel.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel keşif fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
3: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
4: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
4: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
3: Cheesy Big Bang'le atıştır, açtığını eğlenerek yatıştır. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: ödenecek.
1: Migros hemen de 300 TL, Migros Sanal Market'te 500 TL ve Migros Yemek'te 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
2: Böyle mi çıktın evden? Akşama babana söyleyeyim de görürsün.
3: Dolmuş hemen kalkıyor.
2: Niye inecekmiş?
4: Çıkıyorum sana.
5: Benim arabamdan zorla kadın alacak, daha doğmadı.
2: Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
6: Kurtulacağız.
7: Zahmet olmasa beni yukarı çıkarın.
4: Alo?
8: Cinayet mi?
4: Onu ben öldürmedim.
8: Emniyette anlatırsın derdini.
2: Nihat Bey, insana kıysın, bu olacak şey.
4: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
5: Hayır, onu oraya ben koymadım.
4: Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
9: Amca sen kimsin?
10: Bizim bahçeye tabanca bıraktı.
4: Tabanca mı bıraktı?
10: Hakim dede, seni ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
11: Oğlum, yavrum, bir tanem benim.
4: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
5: Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
10: Babam senin yüzünden hapis.
12: Yumurcak köprü altı çocuğu bugün 16.15'te TV4'te.
13: Şöyle bir Burgaz adaya bakıyorum da gerçekten çok ama çok güzel bir ada. Bol yeşillik, tarihi ev. Daha ne olsun? Yolunuz mutlaka Burgaz adaya düşsün. Görmüş olduğunuz gibi martılar da bize eşlik ediyor ve dalga sesleri. Vapur yolculuğumu paha biçilemez. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek.

kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı. Ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ay aman, ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın, kendinize iyi bakın ve unutmayın, bugün benim yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Bir hatamız olduysa affola efendim. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Beşiktaş meydanındayız. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Ben Bünyamin, hoş bulduk.
0: Hoş bulduk Bünyamin, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Tanıyalım seni Bünyamin.
1: Ben burada Bahçeşehir Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okuyordum. Bugün mezun oldum.
0: Aa, ne kadar manidar olmuş. Hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Hoş
0: geçmiş
1: buldum.
0: Olsun diyelim. Artık bitirdin okulda, artık bir işin kalmadı.
1: Aynen.
0: İş hayatı seni bekliyor.
1: Evet, diyelim. Girdim bile ya.
0: Girdim bile Bünyamin. Sen çok hızlısın.
1: Aynen. Çalışıyoruz.
0: Çalışıyoruz. Süper. Hemen rakibine geçmek istiyorum o zaman Bünyamin.
1: Tabii.
0: Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Merhabalar, benim adım Hamza. Bahçeşehir Üniversitesi'nde ikinci sınıftayım.
0: Ne okuyorsun Hamza?
2: İnşaat mühendisliği.
0: İnşaat mühendisliği okuyorsun. Nerelisin?
2: Ben mi?
0: Sen.
2: Kuveyt'ten geldim ben.
0: Kuveyt'ten geldim. Aynen. Hoş geldin, selamlar
2: Hoş
0: getirdin
2: buldum.
0: Diyelim. Şimdi arkadaşlar, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim artık o yarışmacım. Bu yarışmadan para kazanmaya başlayacak diyelim sevgili izleyenler. Hazırsanız ben ilk soruma geçmeden önce Hamza, sence kim kazanır?
2: Ben.
0: Sen. Rakibin şansı var mı?
2: Yok.
0: Rakibin şansı yok diyorsun. Peki, Bünyamin sence kim kazanır?
1: Umarım o kazanır.
0: Evet, çok güzel bir rekabet görüyoruz şu anda Bünyamin. Gerçekten
1: görüyorum. Tabii. Ben kazanacağımı düşünüyorum.
0: Düşünüyorsun ve inanıyorsun kendine. Aynen. Rakibine şans diliyor musun? Az önce dilenmedi sana bu şans yalnız.
1: Ben şans diliyorum.
0: Şans diliyorsun çünkü benim karşımda çok şansa ihtiyacı olacak diyorsun gibime geldi.
1: Aynen öyle.
0: Peki o zaman. Efendim, hazırsanız bilebilirsinin ilk etabı başlıyor. Diyelim efendim, ilk sorumuzla başlıyoruz. Sorum geliyor. Kimseden izin almadan dilediği gibi davrananlar için söylenen söze ne denir? Henüz butonlara basamadı. Şif ses kimde? Bünyamin.
1: Pervasız.
0: Pervasız.
1: Aklıma ilk o geldi.
0: Değil, geçtim.
2: Hiç fikrim yok.
0: Hiçbir fikrin yok.
2: İzin almayanlar.
0: Yok, daha böyle, ya böyle sen çok kafana bilmem bir şeysin derler hatta. Daha değişik, kopya veriyorum şu anda, ipucu veriyorum sizlere.
1: Sorumsuz.
0: Yok, sorumsuz olarak düşünmeyelim. Hani kimseden izin almadan bir şey yapıyorsun. Gidiyorsun, kafana göre takılıyorsun. Kafana göre hareketler yapıyorsun. Ya sen bu çocukla çok bir şey, ne bir şey derler. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
2: Pas.
0: Başına

0: buyruk olacaktı. İlk sorumuzun cevabı. Evet, ilk sorumuza ilk pasımızı vererek başlamış olduk. Bir pas hakkımız daha kaldı. Ondan sonra maalesef ikiniz de diskalifiye olursunuz diyelim efendim. İkinci sorumuzdayız. A milli erkek basketbol takımımızın oyuncuları için hangi benzetme yapılır? Evet, henüz butonlara basan olmadı sevgili izleyenler. Evet.
1: Uzun.
0: Efendim?
1: Uzun.
0: Uzun. Yanlış cevap.
1: Dev. Ama bir şey devdi, öyle hatırlıyorum.
0: Hı. Sanki öyle bir şey miydi acaba?
1: 12 dev adamlar.
0: 12 dev adam. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Bünyamin'e gelsin efendim. Bünyamin doğru cevabı verdin ve 1-0'lık puan tablosuyla rakibinin önüne geçmiş oldun şu anda. Geliyoruz ikinci sorumuza efendim. Üçüncü sorumuza geliyoruz çünkü bir sorumuza pas demiştik. Ayın evreleri arasında yer alan C harfi biçimindeki haline verilen ad nedir?
1: Ben bastım.
0: Çift ses.
1: Hilal.
0: Hilal. Doğru. Cevap kocaman alkışlarımız Bünyamin'e gelsin efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Artık geçiyoruz dördüncü sorumuza. Hep beraber imkanlarımızı ortak kullanarak anlamlarındaki ifade nedir? Çift ses geldi.
1: Güçlerimizi birleştirelim.
0: Gibi ama hani bir şey birliğiyle gibi. Ne olabilir o?
1: Maddi birlik.
0: Yok. Maddi birlik değil.
1: Bilemedim şu an.
0: Geçiyorum rakibe. Pas diyebilirsiniz. Son pasınız
2: ben
0: olur
2: pas
0: ama.
2: Diyorum.
0: Son pasınız olur ama.
1: Bence
0: sen pas edin, buyur.
1: El birliği.
0: El birliğiyle doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Bünyamin'e gelsin efendim. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Maalesef seni uğurlamak durumundayız.
2: Şans vardı o zaman.
0: Neler söylemek istersin?
2: Yok, hiçbir şey söylemek istemem.
0: Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Bizler Bünyamin'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Bünyamin'le birlikte ikinci etaptayız. Bünyamin rakibini 3-0 eleyerek artık ikinci etaba gelmeye hak kazandın. Neler hissediyorsun? Düşüncelerini alalım.
1: Güzel hissediyorum, eğlenceli. Gayet zevk alıyorum. Teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Bünyamin, bu etapta seni 3 adet soru bekliyor. Atı sözlerimiz, şarkı sözlerimiz ve dünyanın enlerinden oluşacak bu etabımız. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Bünyamin, hazırsan ilk sorumuza başlamak istiyorum.
1: Tabii.
0: Dünyanın en uzun spagetti makarna rekoru ne kadar uzunluktadır? Süremiz başladı.
1: 20 metre diyorum.
0: 20 metre yanlış cevap, sürem geçiyor. Hızlıca cevap vermen gerekiyor.
1: 20 metre son karar.
0: 20 metre son mu?
1: Aynen.
0: Süremiz bitti. 4,5 kilometre.
1: 20 kilometre deseydin daha yakın olurdu yani.
0: Kesinlikle. Duymuş muydun?
1: Duydum. Görselleri aklımda ama o kadar uzun olduğunu bilmiyordum.
0: Tahmin etmedim. Olsun. Yani. Sağlık olsun diyelim Bünyamin. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Hı hı. Çok eğlendim. Çok eğlenceli bir format. Sorular çok güzel, tam yerinde, zorlukta. Teşekkür ederim herkese.
0: Biz teşekkür ederiz Bünyamin. Hoşça kal.
1: Hoşça kal.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Merhabalar.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
3: Aydan benim adım.
0: Bu kadar mı Aydan?
3: Ha, yani anlayalım tamam size. Genel olarak. 40 yaşındayım, Beşiktaş'ta oturuyorum, evliyim. Bu şekilde.
0: Bu şekilde.
3: Evet,
0: hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ben diyelim. Size. Aydan Hanım, hemen rakibinize geçmek istiyorum ben efendim. Efendim, sizleri tanıyalım.
4: Merhabalar, Feride'yim. Bahçeli Evler'de oturuyorum. 26 yaşındayım.
0: Nerelisin Feride?
4: Türkmenistan.
0: Türkmenistan. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim.
4: Teşekkür ederim.
0: Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Şu andan itibaren rakip olduğunuz için ben Aydın Hanım'a sormak istiyorum. Sizce kim kazanır?
3: Bence ben kazanırım, iddialıyım.
0: Rakibin şansı var mı?
3: Yok.
0: Yok gibi, şans bile dilemedi Aydın Hanım. Feride Hanım, sizce kim kazanır?
4: Bence ben.
0: Bence sen. Aynen. Rakibin şansı var mı?
4: Hayırlısı.
0: Hayırlısı. Hadi bakalım. O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Bir bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Yürürken dayanarak destek almaya yarayan eşyanın adı nedir? Tek ses geldi.
3: Baston.
0: Baston. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Aydan Hanım'a gelsin efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geliyoruz ikinci sorumuza. Kovalamaca, saklambaç gibi oyunlarda belirlenen yere ulaşıldığı da söylenen söz nedir?
3: Sobe.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Aydan Hanım'a gelsin tekrardan. 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Feride.
4: Efendim.
0: Nasıl gidiyor? İyi mi gidiyor?
4: Eğleniyorum.
0: Eğleniyorsun ama hiç cevaplamıyorsun. Üçüncü soru senin için çok önemli çünkü eğer bu soruya cevap veremezsen veya doğru cevabı senden alamazsak otomatik olarak Aydan Hanım seni elemiş olacak bu soruda. Tamam. Kendini potadan kurtarman lazım.
4: Tamam.
0: Peki o zaman geliyoruz artık. Üçüncü sorumuzdayız sevgili izleyenler. Sorumuz geliyor. Dil bilgisinde yüklemi sonda olmayan cümleye ne denir? Tek ses geldi.
3: Kelime?
0: Efendim?
3: Kelime hece. Yüklemi sonda olmayan.
0: Yok, olmayan.
3: He. Bir dakika bir düşüneyim.
0: Cümleye ne denir?
3: Cümleye.
0: Geçiyorum rakibe.
3: Evet
0: geçtim.
4: Bilmiyorum.
0: Geçtim.
3: Yüklemi sonda olmayan.
0: Evet.
3: Kelime cümleye. Bir düşüneyim.
0: Geçiyorum
3: pas, onu. Evet geçin.
0: Geçtim.
3: Soruyu
0: geçemem. Soruyu
3: geçemem. Öyle mi?
0: Pas mı?
4: Pas.
0: Pas mı?
3: Biraz daha düşüneyim ben.
0: Biraz daha düşünün.
3: Yüklemi sonda olmayan cümle.
0: Evet. Aydan Hanım.
3: Soru işareti. Yüklemi sonda olmayan cümleye.
0: Soru işareti. Cümleye. Ne denir? Cümleye ne denir? O bir noktalama işareti soru işareti.
3: Tamam anladım şimdi. Evet anladım. Dilimin ucunda şu anda. İnanır mısınız?
0: İnanıyorum şu anda.
3: Evet kesinlikle dilimin ucunda şu anda.
0: Ben şu an size inanıyorum Aydan Hanım.
3: Bir düşünüyorum şu anda.
0: Düşünün. O kadar güzel pas. Zaman kazanıyorsunuz.
3: Eyvah. Pas.
0: Pas mı?
3: Evet.
0: Evet iki tane pas geldi. O yüzden soruyu geçmek durumundayız sevgili izleyenler. Dil bilgisinde yüklemi sonda olmayan cümleye ne denir diye sorduk. Doğru cevabımız devrik cümle olacaktı.
3: Ha evet.
0: Olsun sağlık olsun diyerek ben artık dördüncü sorumuza geçiyoruz efendim. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaretin adı nedir?
4: Nota.
0: Nota. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Aydan Hanım'a gelsin efendim. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Feride.
4: Efendim.
0: Tek başına eğlendim burada farkında mısın?
4: Aynen.
0: Yani bizde de eğlenmedin. Burada artık nasıl eğlendiysen tek başına sana ya, mikrofon gelmedi.
4: Öyle şey.
0: Güzel oldu ama.
3: Aynen. Yarışmak.
0: Keyifli oldu. Eğlendim. Gerçekten samimi soruyorum.
4: Eğlendim. Sizinle evet. Olmak durum çok güzeldi.
0: Süper eğlendiysen. Biz seni eğlendirebildiysek, sen de eğlenebildiysen. Aydan Hanım siz keyif aldınız mı?
3: Evet. Çok.
0: Çok güzel keyif aldınız. Maalesef aynen. Feride'yi uğurlarken Aydan Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz derim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler. Aydan Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Aydan Hanım rakibinizi 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz diyelim. Neler söylemek istersiniz? 3-0 gerçekten güzel bir puan tablosu sevgili izleyenler.
3: Evet çok sevindim. Kolay sorular var esasında ama insan yine de heyecandan anlık unutabiliyor.
0: Evet kesinlikle diyelim.
3: O yüzden diyelim. Devam ediyoruz şu anda.
0: Bu etabımızda toplamda 3 adet sorumuz var ve bunların 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var ve dünyanın enleri yani dünyanın ilkleri olacak bu etabımızda. Her sorumuzu toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta tamam. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Sevgili izleyenler hazırsanız ilk soruna başlamak istiyorum.
3: Hazırım.
0: İlk sorumuz geliyor. Dünyada en uzun süre uykusuz koşan kişi kaç kilometre koşmuştur?
3: 600.
0: 600'den inelim. İn.
3: 500.
0: Çık.
3: 550.
0: Çık.
3: 553, 554,
0: çık.
3: 555,
0: çık.
3: 556.
0: Çık.
3: Şimdi şöyle yapıyoruz. 600.
0: Süremiz. İn. Süremiz evet. Doldu.
4: 558 kaç?
0: 560.
3: Anladım. Tek tek niye gidiyorum? Ritmik gitsene.
0: Evet aslında çok yaklaştınız.
3: Hay Allah, tamam.
0: Olsun, kısmet, sağlık olsun.
3: Kırtıyoruz çirkin yerleri.
0: Tabii ki de.
3: Tamam, harika.
0: Buraları hiç koymayacağız mesela.
3: Ha, süper.
0: Şaka tamam. Yapıyorum. Tabii ki de koyacağız ama güzel.
3: Eyvah.
0: Yok, tamam. Gayet keyifli bir yarışma oldu.
3: Peki.
0: Keşke devam edebilseydik diyelim.
3: Eleniyor muyum? Maalesef. Aa, peki.
0: Ama gitmeyin, durun. Düşüncelerinizi alalım.
3: Çok eğlendim.
0: Çok heyecanlısınız gençlere bu arada. Çok enerji kattınız bize.
3: Gençlerin arasında olmak çok güzel. Sizlerin yaşında neredeyse oğlum var. O nedenle seviyorum, başarılar diliyorum. Eğlendik, mühim olan mutlu
0: eğlenmek. Eğlenmekle keyif almak da evet. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz, hoşça kalın.
3: Teşekkür ederim,
0: hiç çalmıyor musun? Direkt bay bay mı? İyi günler. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir program olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bilebilirsen de görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Bildan Çelik, hayallerinin peşinden giden 25 yaşında bir tır şoförü. Dört metre yüksekliğindeki tırıyla sadece yük değil, cesaretini, özgürlüğünü ve sınır tanımayan hayallerini taşıyan Bildan Çelik'in Diyarbakır'dan Kocaeli'ne uzanan hayat yolculuğuna tanıklık ediyoruz.

Ben Vildan Çelik, 2000 doğumluyum. Diyarbakır Silvan, Küreyşah köyünde doğdum. 2008 yılında geçim kaynaklarından ötürü ailemle beraber Kocaeli'ye göç ettik. Babam ve ailesi tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Sanırım 7 çocuğa yetmeyeceğini düşündüğünden dolayı ve inşaat işinde doğudan çok batıda iş olduğundan kaynaklı komple ailecek bu tarafa yerleştiler. İlkokula başladım. İlkokulu biraz zor alıştım. Çok adapte de olamadım açıkçası. Dilim farklıydı. Bu kadar kalabalığın içine ilk defa girmiştim. Daha sonradan ortaokulu da aynı yerde bitirdikten sonra biz tekrardan taşındık. Taşınmamızın sebebi de erkek kardeşim vefat etti benim trafik kazasında. Son sınıfı yeni taşındığımız yerde okudum ve o dönem işe başladım, çalışmaya başladım. 13 yaşında falan, aynen 13 yaşında çalışmaya başladım. O süre içerisinde çalıştım, sonra liseye başladım. Lise başladı benim için. Lise başladıktan sonra okul çıkışları işe gidiyordum. Hafta sonları yine işe gidiyordum. Hem aileye destek olmak için, hem kendi harçlığımı, yol paramı falan çıkarmak için. Benim okulum biraz uzaktı. Biraz derslere kulak asmayıp sınıfta kaldım. Sınıfta kaldıktan sonra okul sarmadı beni. Bir alt sınıfımla tekrar okumak falan böyle garip geldi. Devam etmedim, ben okulu bıraktım. Belli bir süre çalıştım. Daha sonra pişman oldum. Hani sürekli patronlarım da diyor, niye okumadın, niye okula devam etmiyorsun, git yazıl, hani tekrar devam et falan. Sonra kafama bir şey, böyle bir balyoz düşer gibi oldu. Dedim ki, evet Vildan, sen hani tamam ortaokul okey ama lisen yok. Yarın öbür gün ehliyet almak isteyeceksin, bir yere girmek isteyeceksin, işe hani hep sürekli garsonluk yapamazsın diyerek, düşünerekten pişmanlık geldi. Daha sonra açık öğretime yazıldım. Açık öğretimde moda tasarım bölümüne yazıldım. Daha doğrusu kuaför, aşçı gibi bir şeyler.

olmak istiyordum ama ona gittim dedi bölümde yer kalmadı. Buna gitti dedim bölümde yer kalmadı. Dedim ne var? Dedi giyim üretim moda tasarım dedi. Dedim okuyayım bari yazın beni dedim. Ama baktığım zaman iyi ki yazılmışım. Ben bu bölümü bitirdikten sonra hatta bitirmeden beni elimin işçiliğini fark ettiler ve beni işe çağırdılar. Güzel teklifler alınca değerlendirmek istedim. Dediler ki Vildan biz sana makine alalım. Sen evde yürüt, biz kendi işimizi sana fiyatıyla verelim. Mantıklı geldi, kulağa da hoş geldi. Evde oturduğum yerde istediğim zaman çalışırım, istediğim zaman çalışmam diye düşündüm. Kız kardeşim ve annem bu konuda çok yardımcı oldular. Her zaman da çok destekçimlerdi. Hep beraber bir dükkan açtık ve dükkanı işletmeye başladık. Aslında her şey çok güzel gidiyordu. Ta ki vaktimizi kendimize ayıramadığımızı fark ettiğimiz zaman biz bir durduk. Kendimden fazla veriyorum, zamanımdan fazla veriyorum. İş çıkıyor ama maddi olarak bakıyorum. Tamam az miktar geliyor, yetiyor mu? Baktığın zaman yetiyor. Ama kendimden daha çok veriyorum. Bunun farkına vardığım zaman tam o dönemlerde Görkem hayatıma girdi. Sonra Görkem'le tır işine girmeye karar verdik. Bir gün oturduk masada. Dedim ki Görkem gel dedim. Biz dedim tır şoförü olalım. Şöyle oldu. Ne alaka?

Ondan sonra tabii biz sohbet esnasında ben birden bunu söyledim. Hani dedim Avrupa'ya gitmek istemiyor muyuz? İstiyoruz. İşte beraber çift şoför olarak git gel yaparız. Güzel olur. Hem orayı görürüz hem burada ailemizden uzak olmayız. Yine gel gitimiz olur. Birbirimize selamımız, sabahımız olur diye düşündüm. Beraber o gün kursa yazıldık. Kursa yazıldıktan sonra ben ödemelerimi yaptım. Tam o sırada Görkem'in askerlik dönemi vardı. Kamyon ehliyetimi aldıktan sonra Görkem'i askere gönderdim. Görkem askerdeyken ben tır ehliyetini aldım. O geldi. O da ehliyetlerini tamamladı. Daha sonra şirket araştırmaları yaptık ve şirketlere başvurmaya başladık. Ve tır şoförü oldum. Tır şoförü olmaya karar vermek zor oldu mu? Oldu. Ailemden yana şüphelerim vardı ama hiçbir zaman hani şey kısıtlarlar falan değil. Her zaman çok çok destekçim oldular ki bu durumda da çok destekçim oldular. Babam inanmadı başta. Babamı sorarsanız asla inanmadı. Tamam kızım alırsın ehliyetini kızım. Hep böyleydi. Bir gün gittim elini öptüm dedim ki baba ben ehliyeti kazandım. Dedi helal olsun tebrik ediyorum dedi. Öyle bir öptük birbirimizi. Daha sonra şeydi, her zaman kısa, zayıf, işte kadın. Bunu kimse işe almaz gözüyle bana bakmaya başladı babam. Daha sonrasında işte bir iki kere şirket araştırdıktan sonra başvuruya gittim. Her eve geldiğimde olumsuz. Her eve geldiğimde olumsuz. Babam artık şey dedi, tamam tamam olmayacak, oldu. Artık tırmır yok, içleri rahatladı. Son gittiğimde, geri geldiğimde dedim ki ver elini öpeyim. İşi aldık dedim. Bu şekilde onlar da şey duydu, gurur duydu ya.

Tur şoförü olmak çok güzel bir duygu. Niye? Çok farklı şekilde ilgiler görüyoruz. Hoş da oluyor. İnsanlar sürekli böyle el sallamaları, çay kahvelere davet etmeleri, özellikle güvenlik abilerin sürekli "Kızım çay içer misin?" sorusu gerçekten çok özel ve güzel hissettiriyor. Zorlukları var. Özellikle yükleme adreslerinin köy içlerinde olmaları hayliyle zorluyor. Genelde Kocaeli, Yalova, Pendik tarafından gelen gemilerden dorselerimizi alıp ben şahsen Ankara, Aksaray,

diyorsunuz sorusunu sorarken ben de tahtaya bu yalnızlıkla ilgili maddemizi de yazayım. Çünkü bir şeyi ne kadar görürsek o kadar önlem alma şansımız da artacaktır. Yalnızlık, ben bir arada yaşayan, kendimi bir arada tanımlayan bir tür olduğum için önemli. Bakınız, yalnızlıkla ilgili çok kritik bir nokta var. Geldiğimiz bu günlerde tam gündem bir konu. Bilgisayar, internet kullanımı, akıllı telefon kullanımı, online oyunlar. Yani bir ekranın başında ekranla baş başa kalmak yalnızlığımızı gidermiyor. Bugün dünyada yalnızlıkla ilgili en önemli kavram yalnız olanların kendini yalnız zannetmemesi. Küçücük karanlık bir odada kişi tek başına ekranın başında oturuyor ve o ekranın karşısındaki binlerce insanla iletişim halinde olduğunu düşünüyor. Fakat orada temas yok. Temasın olmadığı yerde yalnızlık hissi ne yazık ki devam ediyor. O yüzden çevrenizdeki eşiniz, dostunuz, çocuklarınız, hayır canım ben yalnız değilim, ekranın öbür tarafında çok fazla dostum ve arkadaşım var dese bile, siz bilin ki havaalanına geç kaldığınızda ekranın diğer tarafından hiç kimse sizi havaalanına bırakmaz. Bunu sadece bir dost, anne baba gibi yakın çevreden insanlar yapar. O yüzden sevilme ihtiyacını gideren, temas ihtiyacını gideren insanların psikolojik olarak rahatsız olma ihtimali de düşer. O yüzden yalnızlık insan için uygun değil diyorsak, biz sosyal ilişkilerimizi mümkün mertebe güçlendirmeliyiz. Şimdi dördüncü konuya geliyorum. Dördüncü konu özellikle eski Türk filmlerinden hatırlayacağınız bir konu. Şimdi benim yaşım yetiyor. Bizim zamanımızda çok fazla Edison, Filiz Akın, Cüneyt Arkın filmleri izlerdik. Bu filmleri izlerken kimisi hiç durmadan ağlardı, kimisi de böyle hafif bir gülümsemeyle izlerdi. İşte Edison'un, Cüneyt Arkın'ın, Filiz Akın'ın, Türkan Şoray'ın o güzel filmlerini izlerken hiç durmadan ağlayan, aşırı duygulanan kişileri de bazen psikolojik problemler bekleyebiliyor. Nedir biliyor musunuz o kişilerin ortak özelliği? Hassas ve alıngan olmaları. Tahtama şimdi onu da yazacağım. Ama bunun adına isterseniz alıngan olmak diyelim.

Ve bunu da ikiye ayıracağız tabii ki. Hassas ve alınganlığı da ikiye ayıracağız tabii ki. Şimdi ülkemizde depremler oluyor. Ülkemizde yangınlar oluyor. Ülkemizde göçle ilgili birçok görüntü karşımıza çıkıyor. Hassas bir kişinin televizyonda haber izlerken sürekli olarak gözyaşları içerisinde olması mümkün. Ama bir yandan da herkesin zor durumda olanlarla empati kurması lazım. İşte bu ayarı tutturabilmek bizi psikolojik problemlerden koruyan bir şey. Yani çevreye tamamen duyarsız olmak da değil. Ama elimizden herhangi bir şey gelmiyorken başkalarının dertleri ve sorunlarıyla gün boyu ağlamak da bizim için bir psikolojik sıkıntıya açılan kapılardan bir tanesi. Saçını süpürge edenler, haber izleyemeyenler, yangın deprem görüntülerini artık göremiyorum diyenler, biraz kendinizi değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü her gördüğünüz görüntüyle aşırı duygusallaşmak, keşke imkanım olsa da bütün ihtiyacı olanlara yardım edebilsem deyip de yardım edememek, bütün bunlar bizi gün boyu sıkıntılı hissettirir, mutsuz eder. İşte bu hassasiyeti yüksek olan insanların ne yazık ki psikolojik problemlere yakalanma ihtimali de artıyor. Şimdi ne kadar çok stresli olaya maruz kalırsak o kadar vücudumuz stres tepkileri veriyor. Stres tepkileri sağlıklı değildir. Çünkü sürekli vücudumuz teyakkuz halinde kalır. Siz haberleri izlediğinizde her haber sizde büyük bir stres tepkisi oluşturuyorsa bu ne anlama geliyor? Gün boyu teyakkuz halinde olması bedenin. Beden gün boyu teyakkuz halinde olunca da ne yazık ki insanın ömrü kısılabilir. O yüzden bu dört maddeye şöyle bir tekrar bir göz atalım. Burada tükenmişlik var, mükemmelliyetçilik var, yalnızlık var, alıngan ve hassas olmak var. Ve bazen hayata kendimizi bir zindanın içine koymak var. Bir tane danışanından bahsedeyim ismini.

hiç vermeden eşini kaybetmiş çok iyi bir adamın hikayesi. Bu adam eşini kaybettikten sonra enerji bulamadı. Bu adam eşini kaybettikten sonra yeniden hayata dönmek için yeterli motivasyonu hissedemedi. Tükenmişlik hissetti. Yalnızlık hissetti. Bu iki madde hızla onu psikolojik sorunlar çıkarmaya doğru götürürken bana bir gün şunu söyledi. Perdelerin kirli olduğunu fark ettim ve gün boyu ağladım. Amca dedim, neden gün boyu ağlıyorsun böyle bir şeyle? Çünkü dedi, ben perdeleri nasıl sökeceğimi bile bilmiyorum. Her gördüğüm şeyde eşimi hatırlıyorum ve onu çok özlüyorum. Amca dedim, bu perde konusu gerçekten de bizim için, hayata yeniden başlamak için çok kritik. Hadi gel şu perdeleri nasıl sökmemiz gerektiğini öğrenelim. Nasıl yıkamamız gerektiğini öğrenelim. Nasıl kurutacağımızı ve nasıl asacağımızı öğrenelim. İşte harekete geçtiğimiz anda, o ilk adımı attığı anda yaşantımızda büyük bir değişim olduğunu da göreceksiniz. Perdeler amcanın hayatını tamamen değiştirdi. Perdeleri yıkadı. O bembeyaz perde onun mis gibi kokusuyla yeniden eşinin onu görmek isteyeceği gibi yaşamaya karar verdi. Bizi hayatta tutacak olan şey iyi insanların hikayeleri. Çok fazla kötü hikaye dinlesek bile iyi insanların hikayeleriyle psikolojik sıkıntılardan uzak kalabiliriz. Ne yapmalı sorusunun cevabı o zaman bugün için şu olsun. Tükenmişlik, mükemmeliyetçilik, yalnızlıkla baş edelim. Alıngan ve hassas olmayı çok abartmayalım. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın.

0: maç heyecanını balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti 25. yılını kutluyor. En heyecanlı paslarda keyifle yediğin o çıtır çıtır tavuklarla, top dolu kovalarla ve enfes maxi menüleriyle favori Popeyes lezzetleri Yemek Sepeti ile 25 yıl boyunca keyfini yerine getirdi.
1: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
2: Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla.
3: Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
7: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Demli çay ülser yapar.
4: Çay değil sanki ıhlamur.
3: İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir. Ceryan masrafı iki.
5: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı.
6: Gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
7: Önce

0: Tasarruf.
1: Dikkat et!
2: Eylemimiz fidye ödeninceye kadar devam edecektir.
3: Kaçırılmış mı?
4: Miras intikal davası için hazır olmasını emretti.
0: Örgüt ulan bunlar, örgüt!
5: Öldürmeyecekleri garanti değil ki.
0: Hiçbir sevenim dostum yokmuş, anladım. Ne ailem vermek istedi, ne de dost bildikleri.
1: Bula bula kocama buldular, kaçıracak.
0: Ev kiranız ve düğün için 100 milyon.
6: Var yemez. Bugün 18'de TV4'te.
7: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
8: Ama bir mucizeye gerek var.
7: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
8: İşte bu Fairy mucizesi.
7: Fairy 30 dakikada mucize.
9: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Teknoklub'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
11: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Excalibur

0: gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Şok market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim.
3: Şok şok cepte şok. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
4: Arçelik'lerin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular Yapı Kredi böyle.

0: bize özel teşhir fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de.
1: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
2: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
1: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifeniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
2: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarın.

Merhabalar, ben Kadir Usta. Döneci ustasıyım. 1986 doğumlu, Bingöl doğumluyum. Çocukluğum köyde geçti. ...97 yılında İstanbul'a göç ettik. Okusaydım herhalde bir veteriner olurdum. Hayat bizi bu yöne doğru itti. 2002 yılında bu sektöre girdim. Bizim dönerimiz odunda pişiyor. İyi bir döner, iyi bir etten geçer. Ben işin artık zirvesindeyim aslında. Mesleğine aşık bir ustayım ya da şefim. Arkadaşlar 3 derece sıcaklığa açalım. Biraz da dönek getirelim.

dükkana sabah gelin, sabah saat 7:30-8 arası dükkanı açıyorum. Döner takma aşamasına geçiyoruz. Döner takma aşaması tabii ki 1,5-2 saat yakın bir süre sürüyor. Çünkü biz döneri kıyma olmadığı için tek tek yaprak halinde diziyoruz. Katman katman yani sıralama bir şekilde diziyoruz. Bizim dönerimiz odunda pişiyor. Sonra döner saat 11'e çeyrek kala ya da 10.30'da tezgaha çekiyoruz. Ondan sonra pişirme aşamasına geçiyoruz. Buna da %30 bir kuzu takıyorum. %70 de dana takıyoruz sabah. Yani bunlar hepsi tartılıyor sabahları. Aldığınız etin iyi değilse, yani etiniz genç hayvan değilse, etiniz parlak değilse, siz onu aslında ne katarsanız katın iyi bir döner çıkmaz. İkinci aşamada tabii ki bunun ayıklanması, iyi açılması ve tabii ki bunun formülü. Aslında o formül de bende gizli tabii ki. Türkiye'nin en iyi dönerini biz yapıyoruz. Evet, sloganımız da zaten o. Bu konuda da aslında iddialıyız. Yani çünkü işin açıkçası iddialıyız. Niye iddialıyız bu konuda? Dönerimizde herhangi bir katkı maddesi yok. İyi etten oluşuyor. Bir de işin başında aslında tabii ki ben duruyorum. Yani onun için diyorum ki ben iddia ediyorum. Yani Türkiye'nin en iyi döneri diyorum. Onun dolayı da yola çıktık zaten. O sloganla zaten yola çıktık ve biz burayı pandemide açtık. Ve pandemide biz burayı açarken İnsanlar dedi ki ya herhalde bunlar dedi ya kafayı yemişler ya da paraları çok dediler ki o yüzden şu anda mesleğin zirvesinde daha da devam edeceğiz aslında. Biz Türkiye'deki bu döneri biz aslında dünyaya tanıtmamız lazım. Yani evet bugün Avrupa çoğu ülkelerinde var ama biz dünyaya tanıtmamız lazım ve bu yolda da ilerliyoruz aslında. Aşığım ve aşkla yapıyorum aslında bu işi. O yüzden de herhalde elim değdiği zaman lezzet biraz daha farklı oluyor. Bir tane iskender döşüyor musun? Minik soğumları birazdan istiyorum. Çorba arka soğum var. Sıcaklaştıralım abi hemen. Türkiye'nin en iyi döneri hazır.

Evet merhabalar. Bugün mutfaktayız. Size önce İskender ötesi, güveç ve tatlı yapacağız. Önce İskender ötesiyle başlıyoruz. Şöyle yaprak halinde dizdiğimiz dönerimiz. Dönerin olmazsa olmazı aslında kuzu eti. %30 kuzu, %70 dana. Ve tabii ki bunun pişirme tekniği. Yani pişirme tekniğinde özümü şöyle, odun ateşi. Ve yavaş yavaş, yani haşlamadan aslında, etimizi haşlamadan yavaş yavaş pişiriyoruz. Bir tabii ki bir de dönerin olmazsa olmazı aslında dönerin, biliyorsunuz döner çabuk soğuyan bir şey ve dönerin ince kesilmesi yani. Şöyle incecik, yaprak şeklinde şöyle gösterelim. Şöyle incecik kesilmesi, yaprak şeklinde şöyle. Dönerimizi ilk taktığımız zaman ilk perde severlerimiz çok oluyor. Ya şöyle şu anda ikinci perde biz geçtik tabii. İlk perde biraz hafif tuzlu oluyor. O yüzden ilk perde tercih çok eden misafirlerimiz var. Ben sabah erkenden gelip bekleyen misafirlerimiz de var. Dönerimizi kestik. Şimdi İskender ötesi. İskender ötesi şöyle incecik lavaşımız var. Kendimiz yapıyoruz. Tandırda çıkıyor. İncecik lavaşımıza şöyle bir porsiyon kadar, yine yaprak şekilde kestiğimiz eti bir porsiyon kadar diziyoruz. Yaprak şekilde dizdik. Şöyle bunu dürüm şeklinde ince ince sarıyoruz şu şeklinde. Dönerin odun ateşiyle pişmesi tabii ki farklı. Şöyle fark. Aslında etlerin hepsinin odun ateşiyle pişmesi farklı bir şey. Bir de tabii ki şöyle biz normalde hani herhangi bıçak veyahut da makine değil de dönerin bıçakla kesilmesi farklı bir avantaj. Yani şöyle farklı bir avantaj. Döneri yaprak şeklinde çıkarıyor bıçakla kestiğimiz zaman. Makineli değil. Öncelikle pişirme tekniği ben öncelikle diyorum ki odun ateşi olmazsa odun ateşi olmazsa olmazımdır benim odun ateşinde. Şöyle İskender ötesini sardım. Şöyle bıçağımı alıyorum. Kadir Usta'nın döneri sosunun sırrı ne aslında? Tabii ki onun sırrı bende saklı. Birçok şey bazen araba verdiler, belki farklı şeyler verdiler ama tabii ki bu sırrı vermedik. Sırrın tabii ki bir de özel benim bir odam var. Odayı da kilitliyorum ki kimse görmesin diye.

Şöyle devam ediyorum. İnce ince kesiyorum bunları. Şöyle incecik. Aslında normalde biz bu döneri aslında 200 kiloluk bir şişe de takabiliriz normalde. Tek döner de yapabiliriz ama biz bunu 4'e bölüyoruz. 5'e bölüyoruz ki her 3 saatte bir taze döner olsun diye. Bunu niye? Çünkü dönerin tabii ki döneri şöyle söyleyeyim. Döner hızlı soğuyan ve lezzeti çabuk kaybeden işi. Ya 2 saatte bir eğer döneriniz 2 saatte bir odun ateşinde burada kalacak. 4 saatten fazla kalınca bunun suyu gidiyor, tuzu gidiyor. Şöyle hem sohbet ederken şöyle dizdim ben. Şöyle yavaş yavaş diziyorum ve şu şekilde. Bu aslında bir nevi de şu anda bu İskender ötesi belki hiçbir yerde yok. Bu bir nevi benim aslında çocukluğumu hatırlatıyor bana. Çünkü ben köyde büyüdüğüm için anneannem bunu böyle yapardı. Ama içi tabii boştu herhalde. Fazla et yoktu bizde. Şöyle yaptıktan sonra, şu şekilde yaptıktan sonra soğanlarımızı, arpacık soğan, kırmızı biber, yeşil biber. Şimdi bunu fırına veriyorum. Bu fırında tabii ki gevrek olacak. Çünkü bu hamurlar biraz daha çıtır olması lazım. Bunun üstüne daha farklı şeyler de koyacağız. Sos koyacağız, yoğurt koyacağız, tereyağı koyacağız. O yüzden şimdi bunu fırına atıp geleceğim.

İkinci tarifimize geçtik. İkinci tarifimizde güveç yapacağız. Bu güveç aslında normal et değil, döner güveç. Döner güveçte şöyle biberlerimizi doğrayacağım be. Şöyle biberlerimizi ince ince doğruyoruz. Niye aslında döner güveç derseniz, döner güveç belki de Türkiye'de ilk. Döner güveç mucidiyiz biz. Bu anlamda da onu söylüyorum. Çünkü herhangi bir döner restoranında yok, sadece bizde var. Döner güvecimizi tabii ki ön hazırlık aşamasında şu anda, yani biberlerimizi doğruyoruz. Şöyle. Biberlerimizi doğradıktan sonra bunu bir tavada soteliyoruz. İçinde tabii ki sarımsak var, domates var, biber var. Şöyle sarımsaklarımız da var. Şöyle bir de onları doğrayalım. İyi bir döner nasıl olur? Aslında iyi bir döner iyi bir etten geçer. Yani etiniz parlak olması lazım. Genç hayvan olması lazım. Ve sonra bu etin tabii ki temizlenmesi, yani etin temizleme aşaması da ve en son da tabii ki olmazsa olmaz aslında takılmaz. Yani katman katman dediğimiz, katman katman takılması ve olmazsa olmazı kuzu. %30 kuzu, %70 dana. Öyle gördüğünüz gibi de odun ateşinde yavaş yavaş pişmesi lazım. Böyle haşlanmaması lazım. Şöyle kesimin yaprak şekilde. Dönerin ben sabah saat 7.30-8 arası dükkanı açıyorum her sabah. Arka tarafta bunun hazırlama aşaması var dönerimizin. Hazırlama aşamasında dönerimizi, döşümüzü tartıyoruz. Bir saat veya da 1.5 saat içinde biz dönerimizi takıyorum, hazır olacak. O saatte kadar tabii ki ocaklarımız açıyor. Ocaklarımız odunlu olduğu için döner ocaklarımızı 1 saat ya da 1.5 saat önce de hazırlıyoruz. Döner ocaklarımız ısınması için. Bakın bazen eleştiri de hazırlıyoruz aslında. Nasıl işte odunlu diyorsunuz, %100 odunlu diyorsunuz ama altta gaz yanıyor diye. Biz de diyoruz ki evet, meşe odunu kullanıyoruz. Ama meşe odunu sade yanarsa, eğer o meşe odunu alev almasa duman ve o duman belli bir zaman sonra o şeye, ete vurduğu zaman zehirleme yapabilir. Biz de diyoruz ki doğalgaz destekli. Evet, doğalgaz destekli yapıyoruz ki şöyle göstereyim. Doğalgaz destekli yaptığımız için meşe odunların alev alabilmesi için ve zehirlemeye karşı yapıyoruz. Şu anda malzememiz hazır. Bu malzememizi şimdi tabağa koyacağım. Tabii ki içine normal pişmemiş, daha önce yakmadığım tereyağı koyacağım. Bunu soteleyeceğim. Ateşte yarım soteleyeceğim. Sonra tekrar güveç aşamasına geçeceğiz. Bunu soteleyeceğim. Güveç aşamasına geçeceğiz.

İkinci yemeğimiz için güveç demiştik. Dönerde güveç. Dönerde güveç aslında Türkiye'de belki bir ilk, sadece bizde var. Daha önce doğradığımız malzemeyi şöyle soteledik. Öyle gördüğünüz gibi göstermek istiyorum şöyle. Sarımsak, biber, domates ve birkaç çeşit baharatımız var. Onu ince ince doğradıktan sonra bunu bir yarım saat veya da bir 40 dakika bunu soteliyoruz. Güveç fikri, normalde biz Ramazan'da iftarda bir kendimize yapalım dedik güveç fikrini. Biz kendimize yaptık, çok beğendik. Sonra bir menüye sunalım dedik. Menüye koyunca misafirlerimiz aynı zamanda çok beğendi. Ondan sonra biz güveç fikrini komple menüye koyduk. Güveç fikri de normalde şeyde yok. Yani herhangi bir yerde yok bu güveç. Yani güveç dedim normal. Güveç dediğiniz zaman normalde kuzu veya da et güveç olması lazım ama bizimkisi döner güveç. O yüzden diyoruz ki döner güvecin mucidi. Şöyle dönerimizi kesiyoruz ince ince yine. Bir de şöyle söyleyeyim, dönerin biliyorsunuz marketlerde satılan çok hazır dönerler var. Yani birçok marka var veya da birçok ürün var marketlerde. Bence evet onlar döner ama bence onlar bilmiyorum ne kadar döner. Döner mi döner değil mi? O aslında tartışılır. Şöyle diziyorum. O hem bir taraftan onu anlatırken bir de şunu dizmeye çalışıyorum. Yani normal gerçek döner böyle taze taze kesilir. Bir de normal biliyorsunuz yaprak dönerde herhangi bir hile olmaz. Ama kıyma döner olunca kıyma dönerde her bütün hileler oynayabilir kıyma dönerde. Sizin de marketlerde aldığımız döner çoğu kıyma döner. Marketlerde aldığımız hazır dönerler çoğu kıyma döner. Güvecimizi kesiyorum şöyle güvecimizi tekrar anlatıyorum. Güvecimizi şöyle dizdik. Yavaş yavaş dizdik. Şimdi şöyle döküyorum. Gelelim şimdi güvecimizin diğer aşamasına. Diğer aşamasına şöyle İskender sosu döküyoruz. Burada yine kullandığımız orijinal tereyağı. Tereyağımızı döktük. Arpacık soğanlarımızı koyduk. Biliyorsunuz yani güvecimiz aslında bir nevi de vitamin deposu için. Kış için çok iyi. Olmazsa olmaz. Şöyle acı biberlerimizi koyduk. Acı biberlerimizi koyduktan sonra bunun bir hamur aşaması var. Yani şu normal üstüne açtığımız hamuru katlıyoruz şu hamuru. Şu hamuru tekrar şöyle yavaşça bırakıyorum ve bu şekilde şu kenarları keseceğim birazdan. İçindeki buharı ve kokuyu size servis yapacağım. Buna beraber bu bitti. Şimdi döneri ben biraz döneri anlatmak istiyorum. Döneri neden anlatmak istiyorum? Aslında Türkiye'de çok döner restoranı var ya da dönerciler çok var. Ama böyle işi gerçekten işi layığıyla yapan var, çok yer var ama biz diyoruz ki olmazsa olmazı tabii ki etinizin kalitesi ve tabii ki olmazsa olmazı ben hep söylüyorum odun ateşi. Neden Türk değil ya da odun ateşi? Odun ateşi ekstradan dönere bir aroma katıyor. Yani bir tütsü kokusu veriyor. O da insanların ağız tadına farklı bir aroma veriyor. Ve ikinci bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii dönerde bir de olmazsa olmaz aslında kuzu ve dana karışımı. Yani bir sade danadan da bir döner çıkmaz, sade kuzudan da bir çakma. Biliyorsunuz, evet, normal insanlarımız kuzu seven çok var ama bir o kadar da sevmeyen var kuzuyu. Kuzuyu kokuyor diyorlar. Aslında biz Trakya ve Balıkesir tarafında aldığımız kuzular, biliyorsunuz o yöredeki kuzular yeminde veya da besin şeklinde olduğu için kuzu kesinlikle kokmuyor ve bu iddiada da çok iddialıyız. Biz diyoruz ki %70 dana, %30 kuzu ve dönerimiz kokmaz. Koksa dönerden para almıyoruz diyoruz. Şimdi kenarlarını kesiyorum bunu şöyle. Şöyle göstereyim. Aslında bunu yani evde bile rahatlıkla yapılabilir bir şey aslında. Yani normalde iyi bildiğiniz yerde döner alıp bunu evde de rahatlıkla yapabilirsiniz. Özellikle Ramazan için çok iyi.
Şöyle kapattım. Şimdi haydi fırına gidelim.

fırına atacağız. Tabii ki bunu atmadan önce burada hazırladığımız bir bulamaç var. Bu bulamaç içinde ne var? Yoğurt, süt, bir tane yumurta sarısı var. Bunu hafiften kızarması için sürüyoruz. Sürdükten sonra tabii ki burada bir karışımımız daha var. Çörek otu ve susam. Biliyorsunuz çörek otu aslında her derde deva. Yani birçok şifalı şey olduğu için bir de çörek otunu da şöyle serpiştiriyoruz. Bunu tabii ki bu aşama bitti mi? Hayır, aşamalarımız daha bitmedi. Bunu daha fırına vereceğiz. Aslında size anlattığım gibi bu aslında bu çok kolay bir yemek. Yani bunu rahatlıkla evde de bunu rahatlıkla yapabiliriz. Hamuru çok basit. İç malzemesi zaten size gösterdiğimiz gibi, beraber yaptığımız gibi çok kolay. Yani bunu aslında olmazsa olmaz Ramazan yemeği diyebiliriz aslında. Bu Ramazan'da da biz evde de bunu çok rahatlıkla yapabiliriz diye şöyle gösteriyorum size. Bunu birazdan fırına atacağım.

Tekrar fırınımızın başına geldik. Size harika bir künefe yapacağız. Aslında künefe deyince tabii ki aklımıza neresi geliyor? Aklımıza Hatay geliyor. Künefenin aslında olmazsa olmazı tabii ki peyniri. Peyniri de nasıl olması aslında tuzsuz, dil peyniri. Ya biz bunu özellikle Hatay, Antep yöresinde getiriyoruz. Ama tabii ki eğer siz de bulamazsınız, evde bulamazsınız, markette normal bildiğimiz tuzsuz, yağlı, tuzsuz dil peyniri kullanabilirsiniz. Bunun yağına geleceğiz. Yağ olmazsa olmaz aslında tereyağı. Yani tereyağı, sade yağ dediğimiz sade yağ karışım. Bunun içine tabii ki az bir pekmez var. Pekmezi de künefenin altı iyice kızarabilmesi için biraz biz pekmez koyuyoruz. Bu aslında bahsettiğim tarifleri normalde aslında biz evde de rahatlıkla yapabiliriz. Çünkü çok basit şeyler yani tereyağı, peynir, kadayıfımız, fıstığımız. Fıstığımız da tabii ki şöyle fıstığı da göstermek istiyorum aslında. Fıstık da yine söylüyorum fıstık da Antep yöresi. Şöyle gösterdiğim gibi aslında buna bir şey var. Fıstıkçılar buna bir kuş diyorlar şöyle yemyeşil. Buna biliyorsunuz buna aslında birçok hile katıyorlar aslında fıstığa. İnsanlar çoğu bazı bezelye koyuyor. Yani bunun %30'u, %40'ı aslında bezelye çok koyan da var. Ama biz diyoruz ki tabii ki bunun bezelyeden ayrılma nedeni ne? Ağzının tadını bilen misafirlerimiz ya da biz bunu zaten hemen anlıyor. Normalde biliyorsunuz çoğu yerde ocakta yapılıyor. Biz künefemizi fırında yapıyoruz. Fırında ağır ağır piştiği için künefemiz hamur kalmıyor. Künefemizin yapım aşamasına gelince künefemize öncelikle şöyle hazırladığımız, böyle göstermek istiyorum. Böyle yavaş yavaş şöyle. Şöyle yağlıyoruz. Kaşık yardımıyla ya da elle eğer yapamıyorsanız şöyle kaşıkla. Bunun künefenin altına biraz yağ bol sürmeniz lazım. Yani ocakta ya da fırında pişiriyorsanız. Eğer ocakta normal fırında piştiği zaman az. Eğer biz bunu ocakta pişirdiğimiz zaman bunu biraz daha yağ bol tutmamız lazım. Niye bol tutmamız lazım? Çünkü eğer bu normal tüpte piştiği zaman ateşle direkt birebir temas ettiği için dibi hemen yapışabilir. O yüzden yağ biraz ocakta yani ocakta pişirdiğimiz zaman yağ biraz daha çok sürmemiz lazım. Şöyle her tarafını yağlıyoruz. Şöyle yağladık, şöyle bıraktık tekrardan. Künefemiz biliyorsunuz, künefemiz aslında Hatay'la Antep bu konuda biraz yarışıyor işte. O bize ait diyor. Hatay bize ait diyor, Antep bize ait diyor. Aslında biz de İstanbul'da diyoruz ki bu da bize ait diyoruz. Şöyle tel kadayıfımız var. Bu tel kadayıfı da aslında bu da çok önemli. Bunun hamuru önemli. Bunun hamuru eğer iyi dökülmese bu ocakta erken yani kadayıf dökülen yerde geç ya da erken alınırsa çok erken alınırsa hamur kokar. Biraz geç bırakılırsa da kadayıf kurur. Bu sefer ocakta pişmez. Kadayıfımızı ince ince doğradıktan sonra bunu tekrar da bir tereyağla yağlıyoruz. Sonra künefemizin yapım aşamasında şöyle benim şöyle

Yavaş yavaş. Künefenin alt tabakası çok önemli. Çünkü eğer siz bu alt tabakayı, künefenin alt tabakayı iyi basamazsanız, içine koyduğunuz peynir iç tarafa eridiği zaman dip tarafa verebilir. O da künefenizin yapışmasına neden olabilir. O yüzden alt tabakasını şöyle güzelce şu şekilde bastırıyoruz. Kalıp alması için. Şöyle kalıp aldıktan sonra peynirimizi koyuyoruz. Peyniri rendeleyen var, bütün koyan var. Bazen yok diyen var ama bu peynir, künefe peyniri gerçekten kadayıf kadar künefe peyniri çok önemli. Niye önemli? Bunun peyniri kaliteli ve iyi olması lazım. Peynir niye? Eğer bunu peyniri iyi değilse, bunun peyniri iyi değilse bu piştikten sonra o peynir komple su gibi eriyor ve siz orada bu sefer peynir aramaya kalkıyorsunuz. Gelelim üçüncü aşama. Üçüncü aşamada yine kadayıfımız, yine yağlı kadayıfımız. Kadayıfımızı tekrar üstüne koyuyoruz şöyle. Kapatıyoruz şöyle. Sonra künefemizi hafiften bastırıyoruz. Şöyle göstereyim size. Şöyle şu şekilde. Künefemizi bu şekilde yaptıktan sonra künefemizi biraz dinlendiriyoruz. Künefeyi dinledikten sonra aslında bir de künefenin tabii ki pişirme ayarı var. Bu pişirme ayarı dediğimizde künefe aslında çok hızlı pişen bir ürün. Yani sade kadayıf olduğu için ve altında yağ olduğu için çok hızlı pişen. Özellikle ben bunu bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Künefeyi mümkün oldukça kısık ateşte, yani bunu evde ocakta pişirirken de fırında pişirirken de bunu kısık ateşte pişirmemiz lazım ki bu sonrada, çünkü buna şerbet gelecek. Eğer biz bunu hızlı ateşte pişirip haşlarsak bu sonradan hamur olur, yiyilmez. Yani künefenin aslında olmazsa olmazı en büyük özelliği bir de pişirme yöntemi. Yani biz pişirme yöntemini eğer iyi yapamazsak bu hamur olur, yiyilmez bir hale gelir. Künefemiz en son noktamız. Künefemizi bitti şöyle künefemizde. Birazdan bu künefemizde fırına atacağız. Künefemizi şöyle biraz dinlenmeye aldık. Şöyle bırakayım süre. İşte gördüğünüz gibi günün, aslında ben günün çoğunu burada geçiriyorum işte. Döner takmaymış, döner kesmeymiş, İskender, İskender ötesi. Günüm çoğu burada geçtiği için ben bunu bazen, çocuklar da benden evde istiyor. Yani benim çocuklarım da, benim işte 3 tane çocuğum var. Çocuklar da ben bazen evde, onlara da özel künefe yapıyorum. Şunu hatırlatmak istiyorum aslında. Yani fıstığımız evet burada duruyor ama bu künefe piştikten sonra, şerbeti döküldükten sonra en son künefemize fıstık, diğer dileyen misafirlerimize normal dondurma, kaymak. Yani biz burada evde de bunun hayırlısını aynı şekilde yapabiliriz. Şimdi künefemizi fırına atıyoruz. Gidip soframızı kuruyoruz.

5'te İskender'imiz var. Döner keselim. Köyde büyüdüm ben. Mesela biz köyde büyüdüğüm zaman tabii ki oradaki şu andaki büyük şehir gibi de aile ortamı çok farklıydı. Ramazan ayları olunca bize kocaman bir sofra kurulurdu. Köyde evin hanede kaç kişi yaşıyorsa biz sofranın etrafında toplanıyorduk. Şu anda yine aynı gelenekler eskisi kadar da olmasa yine devam ediyor. Ramazan ayı biliyorsun güzel bir ay, mübarek bir aydır.

Döner benim için bir sanattır. Herkes dönerci olabilir ama herkes usta olamaz. Ben dönerimi aşkla hazırlıyorum.

0: sevgili Tokgöz.
1: Annem Mufak'ta programından sevgiler.
0: Ela ile sizlere kocaman selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ela yine bugün sizler için çok güzel iki tane tarif hazırladı. Ela'cığım neydi onları hatırlıyor musun?
1: Tavuklu.
0: Evet, tavuklu böyle bir ne yapacaktık?
1: Sandal.
0: Evet, tavuklu salatalık sandalları yapacağız. Bir de ne vardı? Senin çok seveceğin bir şey. Evet, kefilli smoothie. Özellikle kabızlık yaşayanlar, ciddi sinirin problemi olanlar bu yapacağımız kefir smoothie'yi 3 gün arka arkaya içsinler. Bakın ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz sizler de. O halde ne yapalım? Biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tarifler için tekrardan burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, tavuklu...
0: Salatalıklı
1: sandallarımıza başlayalım.
0: Başlayalım Ela'cığım ya. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir tarif geliyor sizler için. Ela önce malzemelerimizi bir saysın bakalım neler kullanacağız.
1: Tavuk, maydanoz, yoğurt, salatalık, mısır, tuz.
0: Evet, gerçekten çok az malzemeyle yapılan çok da güzel bir tarif. Önce burada gördüğümüz o salatalıkların içini birazcık böyle çıkartmamız gerekiyor. Ama merak etmeyin, onları telef etmeyeceğiz. Çünkü hepsini de iç malzeme olarak kullanacağız zaten.
1: Niye bir sürü kaşık almışsın?
0: Şöyle yapacağım bir tane, bak sana da göstereyim. Şimdi bu salatalık var ya, böyle içini böyle çıkartacağım güzelce.
1: Neden?
0: Bak gördün. Çünkü içine yerleşecek o tavuklar var ya, güzel onlardan bir harç yapacağız. Onları bunun içine yerleştireceğiz böyle. Ne dersin? Güzel olacak değil mi? Ela'nın en sevdiği böyle sebzelerin başında geliyor. Bak gördün mü? İçini böyle şey yapıyoruz. Oyuyoruz. Tek tek çıkartıyoruz.
1: Anne.
0: Ama onları ziyan etmiyoruz. Söyle bir tanem. Bir şey diyorsun sanki yine. Söyle.
1: Bir tane... Çizgi filmde de bunu avokadolarla çıkartıyordum.
0: Oo, o da çok güzel bir fikirmiş. Avokadonun içine de yapabiliriz. Oradan ben bir salatalık daha alayım. Avokado da çok sağlıklı.
1: Ama bunlar başka bir şey.
0: Bu başka bir tarif. Bu tarif de çok güzel. Bence arkadaşların da bunu çok sever. Çünkü birçok çocuk salatalığa bayılıyor. İçerisinde su çok yüksek olan sebze.
1: Ben de bayılıyorum.
0: Ela da bayılıyor gerçekten. O yüzden de burada... Salatalık kullanma sebebim Ela'nın çok sevmesi. Yoksa herhangi başka bir şey de olur. Ama onu yemekle çıtır çıtır çok güzel oluyor gerçekten.
1: Ne yemekle?
0: Salatalığı sen her sabah yiyorsun. Daha bu sabah bile yiyordun mesela değil mi?
1: Bu sabah yemedim.
0: Yemedin mi? Yedin.
1: Yemedim. Aa evet yedim.
0: Yedin.
1: Bunu yedim.
0: Gördüğünüz gibi içini böyle çıkarttık. Şimdi içine malzemelerimizi koyacağız ama öncelikle...
1: Bunları neye buraya koyduk?
0: Şimdi gör bak ne yapacağız. Senden ne rica edeceğim biliyor musun Ela'cığım? Orada gördüğümüz yoğurdu bana buraya getirebilir misin? Getir, içine koy bakalım. Yoğurdu dök bakalım içerisine. Bu süzme yoğurt kullanıyoruz. Çünkü biraz salatalık sulu oluyor içini çıkarttığımızda ki... ...yoğurdu sulandırdığı için. Karıştırabilirsin Ela bir yandan onu. Burada protein kaynağı olması açısından tabii ki her türlü malzeme olur. Biz burada bugün tavuğu tercih ettik. Beyaz et az yağlı bir et sonuçta. Biraz da böyle protein içeriği de yüksek olan gruplardan bir tanesi. O yüzden tavuğu kullanmak güzel ve çocukların da sevdiği bir alternatif aslında. Yoğurtla salatalığı güzelce böyle bir harmanlamış olacağız burada. İstersen senin için maydanozları da koyabilirim. Ne dersin?
1: Yok, ben koyacağım.
0: Birazcık ekleyeyim şöyle senin için.
1: Ben de azıcık.
0: Koyduk ama zaten. Tamam. Çok üzerine koyalım en son. Evet, şöyle güzelce bir karıştır bakalım. Evet. Şimdi oradan tavukları da ekleyeyim mi? İstersen ben sana tam olarak onu böyle karıştırayım.
1: Ekliyorum.
0: Ekle ekle, hepsini koyabilirsin. Evet, şöyle tavuklarımızı da ekleyelim. Tuz da koyalım mı?
1: Ne yapacağız?
0: Şimdi bunları içine dolduracağız. Şöyle. Çok güzel. Bak tavuk. İçinde salatalığın içi.
1: Ben de öyle tam düşünüyordum.
0: Öyle mi ya? Mısır da koyar mısın peki?
1: Evet.
0: Çocuklar genelde mısırı seviyorlar. İşte o yüzden burada biraz mısırı kullanmak bizim için de iyi oldu. Sevdikleri ve tarifi daha yenilebilir hale getiriyor. Tuz ekleyelim birazcık.
1: Karıştırmak mı istedin? Karıştıralım.
0: Karıştır bakalım. Bu şekilde bile gerçekten çok lezzetli oluyor aslında böyle formuyla bile. Ama salatalıkta böyle sunumu çok şeker, çok da lezzetli oluyor. Çok pratik, güzel bir meze tarifi gibi de aslında. Tuzu da koyarsan bitirebiliriz burasını. Uzak mı kaldı sana? Ver bakalım. Koy içerisine. Evet. Şimdi bu yaptığımız harcımızı burada gördüğümüz salatalığın içine kullanmayacağım. çünkü direkt kaşıkla koyabilirim. Bak göstereyim
1: ya,
0: mi?
1: Ben koymak istiyorum bunları.
0: Koymak istiyor musun? Tamam sen koy bir tane. Al bakalım. Ela böyle tariflerde bana yardım
1: ya
0: etmeye o kadar alışık ki.
1: Şöyle de yapabilirdik.
0: Bak şöyle yapacağım.
1: Böyle yaptık, içine koyduk, sonra birazcık daha salatalığımız olsaydı, böyle içini çıkartsaydık. Sonra da onu da üstüne serdik. Sonra da sürpriz gibi yapardık.
0: O da olabilirmiş gerçekten ama bugün ben böyle tercih etmişim.
1: Aynen
0: ya.
1: Ben düzelteyim.
0: Olabilir. Üzerine sen de istersen böyle süslememize yardım etmek için belki birazcık maydanozlardan üzerine biraz koyabilirsin. Ne dersin?
1: Evet ama düzeltmem de gerek bak.
0: Tamam o zaman sana kaşık vereyim. Al bakalım.
1: Niye çok kaşık getirmişsin sende?
0: Güzel oldu. Buna başka böyle çok fazla yağlı olmasın diye ben ekstradan yağ eklemedim. İsteyenler içine birazcık yağ da ekleyebilirler. Yoğurt zaten yeteri kadar o şeyi veriyor. Hacmi verecek aslında yaptığınız zaman göreceksiniz. Bunu ton balığıyla, somonla, tavukla, hindiyle nasıl istiyor Ela'cığım? Dur aşkım. Şey oldu. Koyarken devirin. O kadar yapmana gerek yok. Tamam. Böyle kalsın, yüksekte de kalabilir. Sürmemiz şart değil.
1: Yaptım.
0: Yaptın mı? Güzel oldu.
1: Çok güzel
0: oldu. Şöyle ayıralım. Bunu da şöyle yaptık. Şuna biraz daha ekleyebilirim. Koyabilirsin. Gördüğün gibi içine bunları da yerleştirdik. Tavuk hem de ciddi bir protein içeriği yüksek olan besinlerin başında geliyor. Organik tavuk tabii şu aralar tercih ediyoruz her ihtimalle karşılık. Ama bu çok lezzetli bir alternatif. Üzerine biraz maydanoz ekler misin? Maydanozun C vitamini çok yüksek bu arada. O anlamda çok güzel bir şey ama çok tercih edilmiyor. Salatalarda belki birazcık yiyebiliyorlar. Belki bu sayede de içinde yemiş de olurlar. Ekle bakalım. Diğerini de ekle birazcık. Tamamına denk gelmesi şart. Bak şöyle de yapabiliriz. Şu kadar da kalabilir. Gördün mü şöyle? Bak çok güzel oldu. İsterseniz böyle birazcık hani hafif dolapta biraz bekletebilirsiniz. Direkt de yiyebilirsiniz. Ne oldu?
1: Son kez kullanmak.
0: Kullan bakalım.
1: Şunu azıcık daha koymak.
0: Çok güzel oldu. Çok da yakıştı bence Ela'cığım. Harika. Yeter hepsini kullanmak mı istediniz? Ela bol maydanozlu yaptı bize tarifimizi. Şahane görünüyor da. Bence sizler de bunu mutlaka deneyin. Çocuklarınız buna çok ama çok bayılacak. O zaman biz şimdi bunu dolaba götürelim ve kefirli smoothie tarifimiz için de burada tekrardan buluşalım.
1: Haydi anneciğim, kefirli smoothie tarifimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, bence de hemen başlayalım. Özellikle kefir sevmeyen çocuklar için de çok şahane bir alternatif gelecek. Çünkü Ela kefiri çok seviyor. Hatta süt ürünlerinden değil mi Ela? En sevdiği içecek aslında kefir. Süt değil, yoğurt değil, en çok kefiri seviyor. O sade formunu da çok seviyor ama bazıları o kadar sevmiyormuş. Biz onlar için bugün çok güzel bir tarif hazırladık. Ela önce isterseniz bir malzemeleri saysın bize, bakalım neler kullanmışız.
1: Kefir, hurma.
0: Evet. Chia tohumu.
1: Chia tohumu. Kayısı.
0: Ve kayısı var. Evet, özellikle biz

0: evet, hacimlenerek aslında dışkılamayı kolaylaştırmış oluyor. Hurma ve kuru kayısı da aynı zamanda lif içeriği çok yüksek. Bu tip problemler, sinirim sorunlarında da çok elimizi kolaylaştıran iki tane gıda aslında. Ela bu meyvelere çok bayılmıyor belki ama kefirin içindeyken o çok sevdi bunları. Ben zaten çok sevdiğim meyvelerin başında geliyordu ve çok da tatlı bir tat bırakıyor. O yüzden de içmesi çok rahat olacak bence. Başlayalım mı o halde Ela'cığım, ne dersin?
1: Evet anneciğim, başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım ama önce sen bana şunu söyler misin? Sen bu kefiri neden bu kadar çok seviyorsun?
1: Tadı güzel.
0: Tadını çok beğeniyorsun. İşte herkes senin kadar tadını çok beğenmiyor. Onlara o yüzden böyle bir tarif hazırladık. Bir bakalım nasıl olacak? Ela kefiri her zaman içebilir. Yani spordan geldiği zaman da içer, uyuduğu zaman da içer. Her daim onun için kefir hep, değil mi Ela? Vazgeçilmez bir içecek haline geliyor. Babamız da çok seviyor. Ela'nın babası da çok seviyor gerçekten.
1: Hem de dün gece de içmişti.
0: Gece de mi içmişsiniz? Evet, gerçekten öyle. Şimdi içerisine aşağı yukarı bir su bardağı kadar bir kefir ekleyeceğiz. Şimdi
1: yoksa benim özellikle gördüğüm süt müydü galiba?
0: Bu süt değil, bu şey kefir bir
1: yok,
0: tane.
1: Yok,
0: ha, babanın içtiğini mi diyorsun? O da kefirdi, ben gördüm akşam tekrar baktığımda. Burada potasyumu da çok yüksek olan, lifi de çok yüksek olan işte hem hurmayı hem de kayısıyı kullanacağız. Hurmaların çekirdeklerini çıkarttık elbette. Biraz suda bekletin, yumuşamış olsun aynı zamanda. Ekliyorum içerisine şöyle güzelce. Ela'cığım sen de kayısılardan istersen ekleyebilirsin. Onları da ekleyelim. Şimdi çocuklarda bu arada chia tohumu tabii ki kullanılabilir ama biraz miktara odaklanmak lazım. Hani iki çay kaşığını çok geçmek istemiyoruz normalde. Ama yetişkinlerde... Ama yetişkinlerde bu tarifte efendim sen dökmek mi istedin? Hı hı. Tamam şöyle ama yapalım orada.
1: Ya da sen dol deyince.
0: Tamam al bir tatlı kaşığını al. Yetişkinlerde bir tatlı kaşığına yakın böyle dolu bir tatlı kaşığı kullanıyoruz aslında. O yüzden Ela'cığım ekle. Tam bir tatlı kaşığı ekleyebilirsin. Biraz daha koy bence. Şimdi aynı zamanda bu chia'lardan puding de yapabilirsiniz. Hani kefirle, sütle birazcık akşamdan beklettiğiniz zaman böyle bir jel bir kıvamı oluyor. Ondan sonra sabah o böyle biraz daha katılaşmış olacak. Bu yeterli.
1: Ekledim.
0: Yeterli bence. Çok güzel ekledin zaten. Eline
1: sağlık. 3 kaşık ekledim.
0: Evet çok güzel göründü zaten. O yüzden böyle şey chia tohumu aslında bizim için güzel bir alternatif oluyor. Sevilen de bir şey. Artık iyice hayatımıza girmiş durumda zaten. Şimdi Ela'cığım hazırsak başlıyorum Eloş'um. Evet Ela'cığım, smoothie'miz hazır. Çok güzel görünüyor. Bence buna bayılacaksın. İçinde de böyle chia tohumu da koyduğum için çok güzel böyle homojen bir hal aldı. Göstermek istiyorum size de. Dökeyim mi?
1: Dök.
0: Bakalım beğenecek misin? Ay rengi de şahane. Dediğim gibi bu kabızlık problemi yaşayanlar için birebir çok lezzetli, çok şahane bir alternatif oldu.
1: Bayağı
0: sabahları iyice. Özellikle belki aç karnına kahvaltı yerine de yoğun bir sinirim problemi yaşayanlar, üşkünden daha çok kabızlık yaşayanlar için çok güzel bir alternatif aslında. Deneyin, bunun farkında göreceksiniz. Eğer hani belki biraz daha böyle daha yoğun bir kabızlık varsa biraz zeytinyağı da içerisine ekleyip ya da bir çörek otu yağı belki olabilir. O zaman da bunu rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bence güzel oldu Ela, ne diyorsun?
1: Evet.
0: Rengi de güzel oldu.
1: Evet, çok güzel olmuş.
0: Evet, ben de çok beğendim. O zaman ne yapalım? Biz şimdi ortalığı birazcık toparlayalım ve sunumlarda yeniden burada buluşalım.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
3: Şampiyon!
2: Şahanesin Gemini.
4: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
5: Şok şok cepte şok.
6: Bu cumartesi 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim KOP'ta sadece 209 lira 90 kuruş.
7: Sorunmaz, ben bilirim. Ben bilirim.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Hepsi güzel.
13: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirli...

0: Ürünleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi Bölge Özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik

0: Batmak'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız. Halkbank. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesini...
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de...
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim, giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
9: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
10: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.

0: Haydi gel.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Express içelim.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.

0: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Paşabahçe altılı vanilla kase 89 lira 50 kuruş. Mercan altılı kulplu bardak 99 lira 50 kuruş.
4: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
5: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
4: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
5: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkartın.

0: Tariflerimiz hazır.
1: Evet, tariflerimiz hazır. Birbirinden güzel iki tane tarif hazırladık bugün sizler için. Ela'cığımın da yardımlarıyla gerçekten çok lezzetli oldular. İlk tarifimizi hatırlatalım önce, değil mi Ela? Ne yapmıştık burada? Tavuklu bir salatalık sandalları yapmıştık. İçerisine güzel bir tavuk eklemiştik, yoğurt koymuştuk, mısır vardı. Böylece biraz proteini de arttırmıştık, değil mi? Çok da lezzetli olmuştu. Dilerseniz bunu bir pişmiş, biraz daha yumuşamış bir kabakla da yapabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyordu. Diğer tarifte ise
0: kefirli smoothie.
1: Ona neler kullanmıştık içerisine?
0: Onda
1: neler vardı? Chia tohumu vardı.
0: Chia tohumu.
1: Hurma vardı.
0: Kayısı, kefir.
1: Evet, bu malzemelerle çok güzel bir smoothie yapmıştık. Özellikle bahsetmiştik ki kabızlık sorunu yaşayanlar, sindirim sorunu olanlar, tokluk tok hissetmek isteyip kilo vermek isteyenler için de çok güzel bir smoothie alternatifiydi. Bugün size de bu tarifleri yaptık. Bence mutlaka deneyin, sizler de bunu çok çok seveceksiniz. O zaman ne diyorduk Ela'cığım?
0: Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Pek. 8 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Hobilerim jimnastik yapmak, voleybol oynamak ve piyano çalmak. Biraz tenise de ilgileniyorum. Büyüyünce ya jimnastikçi olmak istiyorum ya da moda tasarımcısı. Çocuk doktoru olmayı da düşünüyorum. Katılan bütün arkadaşlarıma başarılar dilerim. Bay bay.
2: Merhaba, benim adım Esra Miray Çok. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Elazığlıyım. Yarışmanızı severek takip ediyoruz ailemle beraber. Hobilerim resim yapmak, yüzmek, her şeyi seviyorum.

0: Bizim iki arkadaşın adı Başarılar Cem.
1: Merhabalar, ben Eren Akbulut. 8 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Hobilerim satranç oynamak, yüzmek ve bilgi yarışmasını takip etmek. Büyüyünce bilim adamı ya da pilot olmayı düşünüyorum. Süper kumara da yarışacağım için çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: Ben Adem Erbaykut. 8 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında satranç oynamak, basketbol oynamak ve futbol oynamak var. Büyüyünce bilim adamı olmak istiyorum. Bu programı ailecek severek izliyoruz. Bütün yarışmacılara başarılar dilerim.
3: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda İpek'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Ömer var. Üçüncü masamızda Eslem ve dördüncü masamızda da Eren. Nasılsınız arkadaşlar?
4: İyiyiz.
3: Harika gözüküyorsunuz. O zaman İpek'le başlayalım. İpek'ciğim, seni yüz yüze daha yakından tanıyalım.
5: Merhaba, benim adım İpek. 8 yaşındayım. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Hobilerim jimnastik yapmak ve tenis oynamak. Büyüyünce ya jimnastikçi olmak istiyorum ya da moda tasarımcısı.
3: Bütün hayallerin gerçek olsun İpek'ciğim. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Ömer'cim, hoş geldin.
6: Merhaba, ben Adile Ömer Baykurt. 8 yaşındayım. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında satranç oynamak, basketbol oynamak ve futbol oynamak var. Büyüyünce bilim adamı olmak istiyorum. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Buradan tüm sınıf arkadaşlarıma da selamlarımı gönderiyorum.
3: Biz de selamlarını göndermiş olalım Ömer'cim. Teşekkür ediyoruz sana da. Başarılar. Eslem'cim, hoş geldin.
7: Hoş buldum. Ben Eslem Miray Çok. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Elazığlıyım. Hobilerim arasında masa tenisi oynamak, yüzmek var. Büyüyünce yüzme öğretmeni olmak istiyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
3: Çok güzel. Ben de sana başarılar diliyorum Eslem'cim. Teşekkür ederiz. Eren'cim, hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Ben Eren Akbulut. 8 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Bugün burada yarışacağım için çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Ben de hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. O zaman hazırsak artık başlayalım mı? Gelsin mi Arif tablosu?
7: Evet.
3: Duyamadım.
7: Evet.
3: O zaman İpek için harf tablomuz geliyor.
7: Ağacın ağası.
3: Ağacın ağası 50 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Terzilikte ölçü almak için kullanılan şerit metredir. Süremiz başladı.
7: Mezro. Mezro.
3: Mezro. Doğru mu görelim? Ama çok yaklaştı, onu söyleyebilirim.
8: Mezura.
3: Doğru mu görelim? Bravo. İpek ve Eren'in ortak çalışmasıyla arkadaşlar kumbaramıza ilk puanımızı ekledik ve Ömer'le devam ediyoruz.
6: İrem'in iyisi.
3: İrem'in iyisi 60 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Televizyon, bilgisayar gibi araçlarda görüntünün izlendiği ekranın yer aldığı alettir. Süremiz başladı. Cevap gelmedi ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapalım. Ne olabilir? Televizyon, bilgisayar gibi araçlarda görüntünün izlendiği ekranın yer aldığı alet. Nerede izlenir görüntü? Açalım bir kutu.

Bilgisayarı aklınıza getirin. Ne var? Bilgisayarda nerede izliyorsunuz o görüntüyü? Onun adı ne? Bir kutu daha açalım. Son 30 saniyemiz. Bir kutu daha.

0: Monitör.
1: Doğru mu görelim? Bravo İpek. Eslem'cim senin için geliyor harf tablomuz.
2: Eslem'in E'si.
1: Eslem'in E'si 30 puan değerinde ve kişi isimlerinden gelecek sorumuz. Alev, parıltı anlamına gelen bir isimdir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Ne olabilir? Alev, parıltı. İsimleri düşünün. Sonu E ile bitiyor. Estem gözünü kapattı. Gözünün önünden geçiriyor isimleri. Eren?
1: Lale.
0: Lale mi doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Bir kadın ismi. Hadi bir harf açalım. Ömer?
2: Mine.
0: Mine mi doğru cevabımız? Olmadı. Bir harf açalım.
1: Şule.
0: Doğru mu, görelim? Bravo. Eren için geliyor harf tablosu.
1: Kuzenim Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si 60 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Sıradan anlamındaki sözcüğün doğru yazımıdır. Alelade, alilade, alelade, elelade. Süremiz başladı. Sıradan.
1: Alelade.
0: Hangisi? 1, 2, 3, 4.
1: 3.
0: Alelade mi, görelim? Bravo. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. İlk 4 sorumuz geride kaldı bile. Şimdi bir kumbaramıza gidelim bakalım kaç puan birikmiş. Kumbaramıza 160 puanımız var arkadaşlar. Daha yolun çok başındayız. Hedefimize kalan puansa 2340. Harikasınız. Kutluyorum sizi. İpek'le devam ediyoruz.
3: Dayım Mehmet'in M'si.
0: Mehmet Bey'in M'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Temizlenmek, saf hale gelmek, sıkıntıları geride bırakmaktır. Süremiz başladı.

0: Bir kutu açalım, öyle düşünelim. Ne olabilir? Temizlenmek, saf hale gelmek, sıkıntıları geride bırakmak.
1: Arınmak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Çok güzel gidiyoruz. Ömer için gelsin harf tablomuz.
1: Isparta'nın ısı.
0: Isparta'nın ısı 60 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Tatil ya da sağlık amaçlı gidilen doğal sıcak suyu bulunan tesistir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapıp bulalım. Bu tesiste doğal bir sıcak su var. Bir kutu açalım. Bir
1: kaplıca.
0: Hadi bir emin söyle bakalım.
1: Emin.
0: Ha, kendinden emin söyle kaplıcayı.
1: Kaplıca.
0: Arkadaşların katılıyor mu peki?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Doğru mu görelim? Bravo. İpek'cim sen böyle bir kaplıca mı acaba diye cevabı verince dedim ki hadi sen kendinden emin söyle ve bak arkadaşların da sana katıldı. Çok güzel bir ekip çalışmasıydı. Kutluyorum sizi arkadaşlar. Eslem'le devam ediyoruz.
1: Arkadaşım Sevde'nin sesi.
0: Sevde'nin sesi 30 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Matematikte kendisinden ve birden başka böleni olmayan tam sayıdır. Nokta nokta sayı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada. Haydi ekip. Ne olabilir matematikte kendisinden ve birden başka böleni olmayan tam sayı? Matematikle arası iyi olanlar vardı burada değil mi?
1: Evet.
0: Kimdi onlar? Ömer? Bir kutu açalım.

0: Eren?
1: Asıl sayı.
0: Bir daha söyle.
1: Asıl.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
1: Asal sayı.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız arkadaşlar. Bu turun 8. sorusu Eren için geliyor.
1: Karaman'ın K'si.
0: Karaman'ın K'si 40 puan değerinde ve giyimden gelecek sorumuz. Kolsuz, önü düğmeli, ceket içine de giyilebilen elbisedir. Süremiz başladı.

0: Yelek.
1: Yelek mi doğru cevabımız, görelim. Kumbaramıza 40 puan daha ekledik arkadaşlar. Şahanesiniz. 8 soruyu geride bıraktık ve harf tablomuz İpek için geliyor.
0: Lale'nin L'si.
1: Lale'nin L'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Birçok bitkinin yaprak rengini söylerken kullanılan pekiştirmedir. Süremiz başladı.

Gelmedi cevap. Bir ekip çalışması yapalım. Hadi bakalım bir kutu açalım öyle yapmaya başlayalım. Olur mu? Bir kutu daha açalım.

0: Son 57 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Arkadaşlar birçok bitkinin yaprak rengi.
1: Yemyeşil. Yemyeşil.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Ömer senin için geliyor Arif ablamız.
2: Öğretmenim Gülayşe'nin G'si.
0: Gülayşe Hanım'ın G'si 40 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Taşıtların konulduğu kapalı alandır. Süremiz başladı.
2: Galeri.
0: Galeri sığıyor mu? Bir bak bakalım.
2: Sığmıyor.
0: Doğru mu görelim?
1: Garaj.
0: Garaj cevabıyla kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz? Harikasınız. Eslem için geliyor harf tablomuz.
2: Nehirin N'si.
0: Nehirin N'si 60 puan değerinde ve inşaattan gelecek sorumuz. Ev, fabrika, baraj gibi inşaat işlerinin sürdüğü, yapı gereçlerinin saklandığı yerlere verilen isimdir. Süremiz başladı.

0: olabilir arkadaşlar? Açalım bir kutu.
1: Şantiye.
0: Doğru mu görelim? Ve ısınma turunun son harfi Eren için geliyor.
1: Ryan R'si.
0: Ryan R'si 60 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Yaşları farklı olan 3 kardeşten büyüğüyle küçüğü arasındakidir. Süremiz başladı.
1: Ortanca.
0: Eren'in bu cevabıyla ikinci tura gider miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar ısınma turu bitti bile. Nasıldı?
2: Güzel.
0: İyi miyiz?
2: Evet.
0: Peki o zaman ben bir tahmin alacağım. Bir kumbaramıza bakalım. İpekçim kumbara da kaç
2: 500,
0: puan?
2: 500-550
0: 500-550. Ömer?
3: 560.
0: 560. Eslem?
4: 490.
0: 490. Eren?
5: 610.
0: 610. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar 510 diyen var mıydı, 610 mu dediniz? 510 puanımız var kumbaramızda ve hedefimize kalan puansa 1990. Harikasınız. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
1: Evet.
0: İkinci
1: evet.
0: Tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tur için hazırız değil mi?
1: Evet.
0: Harikasınız. O zaman İpek için geliyor harf tablomuz.
6: Öğretmenim Ayla'nın A'sı.
0: Ayla Hanım'ın A'sı 100 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir olayı kutlamak için gönderilen ve duyguların, düşüncelerin anlatıldığı iletidir. Süremiz başladı.

0: olabilir arkadaşlar. Bir olayı kutlamak için gönderilen ve duyguların, düşüncelerin anlatıldığı ileti. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. İleti. Bir kutu daha açalım. Var mı bir fikrimiz? Ne olabilir?
1: İyi kimse tebrik olabilir mi?
0: Eslem başlattı bir ekip çalışması arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz Eslem'e?
1: Evet.
0: Peki sonrası ne olabilir? İleti olduğuna göre. Şimdi biz Ömer?
1: Tebrik masajı.
0: Masaj değil de başka bir şey olabilir mi? Ne olabilir? Tebrik masajı mı görelim? Ama çok yaklaştı.
2: Tebrik mesajı.
0: Katılıyor muyuz Eren'e?
1: Evet.
0: Görelim bakalım. Bravo. Harikasınız. Ömer'le devam ediyoruz.
1: Sare'nin sesi.
0: Sare'nin sesi 80 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Bazı spor dallarında müsabaka sırasında dinlenmek için ayrılmış süredir. Süremiz başladı.
1: Devre yarısı. Devre arası.
0: Yarısı dedin, sonra arasına çevirdin. Doğru mu görelim? Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Eslem'le devam ediyoruz.
1: Babam Murat'ın M'si.
0: Murat Bey'in M'si 80 puan değerinde ve meteorolojiden geliyor sorumuz. Belirli bir alanda kısa zamanda etkili olan atmosfer koşullarına verilen addır. Süremiz başladı.

0: Hava ortamı.
1: Görelim doğru mu? Olmadı.
2: Hava katmanı.
1: Görelim doğru mu bu cevap? Olmadı. Bir kutu açalım.
0: Hava değimi.
1: Hava?
0: Değimi.
1: Doğru mu görelim? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar?
0: Hava durumu.
1: Doğru mu? Görelim. Bravo. Denedik, yanıldık. Sonunda doğru cevabı bulduk ve Eren'le devam ediyoruz.
2: Annem, Elif'in E'si.
1: Elif Hanım'ın E'si 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir hizmet alınacak işletmeden önceden yer belirlemektir. Süremiz başladı.

0: Rezervasyon.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, bu turda da ilk 4 sorumuz geride kaldı. İpek için geliyor harf tablomuz.
0: İpek'in iyisi.
1: İpek'in iyisi 140 puan değerinde ve animasyondan geliyor sorumuz. Bir tatil yeri işleten Drakula'nın başına gelenleri anlatan animasyon serisidir. Süremiz başladı.

0: Drakula'nın başına gelenler. Açalım bir kutu.
1: Otel Transilvanya.
0: Doğru mu görelim? Bravo. İzlemiş miydik arkadaşlar? İpekçim izlemiş miydin? Nasıl, sevdin mi? Başka izleyen var mı?
1: Hayır.
0: Görselimizi de gördük. Belki izlemek istersiniz arkadaşlar ve Ömer'le devam ediyoruz.
2: Denizin D'si.
0: Denizin D'si 70 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. İki gözünün farklı renkte olmasıyla bilinen bir canlıdır. Süremiz başladı. Başlamadan Ömer'den bir cevap geldi. Bir daha alalım Ömer'ciğim.
2: Van kedisi.
0: Doğru mu görelim? Çok hızlı bir cevaptı Ömer'ciğim. Eslem'le devam ediyoruz ama Van kedisinin güzelliği nasıl değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
0: Hayvanları seviyor muyuz?
2: Evet.
0: Hepimiz hayvanları çok seviyoruz ve Eslem'le devam ediyoruz.
2: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 80 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Karyola, komodin, gardırop gibi eşyalardan oluşan settir. Nokta nokta nokta nokta takımı. Süremiz başladı.

0: Yatak odası takımı.
1: Doğru mu görelim? Bravo, 80 puan daha kumbaramıza ekledik arkadaşlar. Bir kumbaraya gidelim mi, görelim bakalım kaç puan birikmiş. Kumbaraya gidelim. Arkadaşlar, kumbaramızda 1100 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1400. Harikasınız. Eren'cim, senin için geliyor Arif tablomuz.
0: Yücel amcamın yeğesi.
1: Yücel Bey'in yeğesi 100 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Başka bir dilde dinlediğimiz müzik parçasına verilen addır. Süremiz başladı.

0: Yabancı şarkı.
1: Doğru mu görelim? Bravo. İpek'cim senin için geliyor Arif ablamız.

0: Kroki'nin K'si.
1: Kroki'nin K'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Hassasiyetten yoksun olma halini ifade eden sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Bir kutu daha. Son 58 saniyemiz. Cevabımız ne olabilir arkadaşlar? Hassasiyetten yoksun olma halini ifade eden sözcük.
1: Yararsızlık.
0: Yararsızlık mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Eren?
2: Yararsızlık.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım.
1: Dayarsızlık.
0: Dayarsızlık. Doğru mu görelim?
1: Ömer? Dayanıksızlık.
0: Dayanıksızlık. Doğru mu görelim?
2: Dıyırsızlık. Dıyırsızlık.
0: Dıyırsızlık mı doğru cevabımız, görelim? Eslem.
1: Duyarsızlık.
0: Katılıyor musunuz Eslem'e?
1: Evet.
0: Ekip katılıyor. Doğru mu görelim? Bravo. Ömer Eslem'i kutluyor. Harikasınız arkadaşlar ve Ömer'le devam ediyoruz.
1: Ordunun olsun.
0: Ordunun olsun. 90 puan değerinde ve bilişimden geliyor sorumuz. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için çeşitli komutlar yazmaktır. Süremiz başladı.

0: Ne olabilir?
1: Kodlama.
0: Kodlama mı doğru cevabımız, görelim. Biraz daha uzun bir cevap arıyoruz, değil mi?

0: Açalım bir kutu. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım.
1: Programlı olmak?
0: Programlı olmak mı doğru cevabımız?
1: Programlama.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar bu tur içinde kaldı sadece iki sorumuz ve iki harfimiz. Eslem için gelsin harf tablosu.
1: Nanenin nesi?
0: Nanenin nesi 100 puan değerinde ve yemekten gelecek sorumuz. Restoranlarda farklı kültürlere özgü uluslararası lezzetlere verilen genel addır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada. Hadi bir ekip çalışması yapalım.
1: Olabilir mi?
2: Genel mutfağı.
0: Genel mutfağı mı doğru cevabımız, görelim. İpek bir şey dedi.
1: İlk kelime...
2: Dünya mutfağı.
0: İpek dedi ki ilk kelime dünya olabilir mi? Eren de dedi ki ne dedin?
1: Genel.
0: Genel mutfağı dedin. Ömer ne dedi?
2: Dünya mutfağı.
0: Tam bir ekip çalışmasıyla acaba kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz? Harikasınız. Eren'cim son harfimiz senin için geliyor.
3: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 90 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Bir öğrenim döneminin bitişidir. Süremiz başladı.

0: öğrenim döneminin bitişi.
1: Soğan kelimesi günah olabilir mi?
0: Eslem, bir çalışma başlattı arkadaşlar. Takım çalışıyor, hadi bakalım. Açalım bir kutu.
1: Öğretim günü olabilir mi? Öğretim günü.
0: Doğru mu görelim? Öğrenim döneminin bitişi.
1: Öğrenim dönemi?
0: Öğrenim dönemi mi? Bakalım.
1: Öğretim günü.
0: Doğru mu görelim? Bir kutu açalım arkadaşlar.
1: Yok.
0: Gelmedi mi? Gelmedi cevap. Açalım bir kutu daha. Bir kutu daha açalım.
1: Yarı yıl günü.
0: Doğru mu görelim?
1: Yarı yol günü.
0: Yarı yol günü mü doğru cevabımız? Olmadı, bir kutu daha açalım.
1: Yarı sene.
0: Bir bak bakalım, yarı sene oluyor mu?
1: Hayır.
0: Olmadı mı? Olmadı.
1: Yarı yıl sonu.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar, güzel bir ekip çalışması yapmadık mı, ne dersiniz?
1: Evet.
0: Şimdi kumbaraya gideceğiz. Hadi tahminleri alalım. İpek'cim.
1: 1500.
0: 1500. Ömer.
2: 1700.
0: 1700. Eslem.
3: 1800.
0: 1800. Eren.
4: 1900.
0: 1900. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar, kumbaramızda 1460 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1040. Yani finalde kaç soru bilirsek ödül bizim?
4: 6.
0: 6 soru bilirsek ödül bizim. Hızlıca finale gidelim mi?
2: Evet.
4: Evet.
0: Biz finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Hazır mıyız finale?
1: Evet.
0: İpek için geliyor kategorilerimiz. Eğlence, genel kültür, araç gereçler, kısaltmalar hangisi olsun?
2: Eğlence V.
0: Eğlence V harfi, sorumuzu görelim. Tatil veya eğlence yerlerinde büyüklerinkinden daha küçük olan suyla doldurulmuş alandır. Süremiz başladı.
2: Çocuk havuzu.
0: Cevap doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Ömer, senin için geliyor kategorilerimiz.
3: Araç gereçler Ç.
0: Araç gereçler Ç harfi, sorumuzu görelim. Cisimleri daha ayrıntılı ve yakından incelemeye yarayan araçtır. Süremiz başladı.
3: Büyüteç.
0: Bu cevap da doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Bravo. Arkadaşlar, bir kumbaraya gidelim mi, ne dersiniz?
1: Evet.
0: Kumbaramızda kaç puan var görelim. Kumbaramızda 1860 puanımız var ve hedefimiz için kalan puanımızsa 640. Kaç soru bilirsek ödül bizim?
2: 3.
0: 4 soru bilirsek, değil mi? Ödül bizim. Esnem için geliyor kategorilerimiz. Hangisi olsun?
2: Kısaltmalar B.
0: Kısaltmalar B harfi, sorumuzu görelim. VB kısaltmasının açılımıdır. Süremiz başladı.

0: ve benzeri. Ve benzeri.
1: Doğruysa eğer cevap, kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo. Eren'cim senin için geliyor kategoriler.
2: Kardeşim Eray'ın E'si.
1: Eray'ın E'si genel kültürden geliyor sorumuz. Bir yıl içindeki hafta sayısıdır. Süremiz başladı.
2: 52.
1: Puan daha ekler miyiz kumbaramıza? Harikasınız, bravo. Arkadaşlar kaç soru daha bilirsek ödül bizim?
2: İki
1: soru daha bilirsek ödül bizim. İpek için geliyor kategorilerimiz.
0: Arkadaşım Zeynep'in Z'si.
1: Zeynep'in Z'si genel kültürden gelecek sorumuz. Türkiye'nin kara komşularının sayısıdır. Süremiz başladı.
2: 30.
1: 30 var mıdır? Kara komşularımız.
2: 8.
1: Hangisi?
2: 8.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, Türkiye'nin kara komşuları. Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan. 8 tane doğru bildiniz ve Ömer'le devam ediyoruz.
3: Araç gereçler R.
1: Araç gereçler R harfi. Sorumuzu görelim. Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan oturma aracıdır. Süremiz başladı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İşte bu Google Gemini.
2: Evet.
1: Gemini bana yazdık bir saç modeli öner.
2: Ay çok güzel.
1: Açılmış rengini göster.

0: güzel.
1: Carrefour'sa online markete özel meyve, sebze ve açık kuru yemiş çeşitlerinde 500 TL ve üzeri alışverişlerinize 100 TL indirim. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Böyle mi çıktın evden? Akşama babana söyleyeyim de görürsün.
9: Dolmuş hemen kalkıyor.
8: Niye inecekmiş?
10: Ne var mı sana?
11: Benim arabamdan zorla kadın alacak, daha doğmadı.
8: Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
12: Kurtulacağız.
8: Zahmet olmasa beni yukarı çıkarın.
13: Alo, cinayet mi?
14: Onu ben öldürmedim.
13: Emniyette anlatırsın derdini.
8: Nihat Bey, insana kıysın bu olacak şey.
15: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
14: Hayır, onu oraya ben koymadım.
13: Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
16: Amca sen kimsin? Bizim bahçeye tabanca bıraktı.
15: Tabanca mı bıraktı?
16: Hakim dede, seni ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
17: Oğlum, yavrum, bir tanem benim.
15: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
14: Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
16: Babam senin yüzünden hapis.
18: Yumurcak köprü altı çocuğu birazdan TV4'te.
19: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
6: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
19: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
6: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
19: Süper. Zaten 5G kalitesi.
6: Gerçi şu da çok güzelmiş ya. Ha,
19: onun özellikleri
6: bu,
19: de.
6: Bu ya, budur. Oldu bu iş.
19: Hı? O zaman hayırlı olsun. Aa,
6: şuna da bir bakabilir miyim?
9: Çok iyi seçim.
12: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin. Turkcell gecinde
19: 5G. Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
11: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem, her sen için.
16: Bakın. Sevgiyle büyütülen

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Volcano. Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
8: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
14: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye. Tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
13: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
14: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkar. Altyazı M.K.

0: yerlerinize geçebilirsiniz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ömer. Bravo Ömer. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Eslem. Bravo Eslem. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Eren. Bravo Eren. Arkadaşlar nasıldı?
1: Güzeldi.
0: Güzeldi değil mi? Benim için de çok güzeldi. Hadi hemen ödüllere gidelim. Nerede ödüller? Gören var mı Ödül ablayı?
1: Orada.
0: Orada. Orada yaptım. Her zamanki yerinde Ödül abla bizi bekliyor. Duygucuğum teşekkür ediyoruz. Nasıldı arkadaşlar?
1: Güzel.
0: Güzeldi. Çok güzeldi değil mi? İyi ki geldiniz bugün Eren'cim. Teşekkür ederim. Eslem'cim sana da teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Ömer'cim teşekkürler ve İpek'cim teşekkürler.

0: Gondelman Geimak! Gondelman Geimak! Gondelman Geimak!
1: Alba Kalem!
0: Gondelman Geimak!
1: Sen ne kadar istiyorsun? 25 kuruş. Peki, sana da 25 kuruş. Haray bakalım.
0: Döndürmem kaymak!
1: Dur, oluyor, dur, acele etmeyin. Sıraya girin.
0: Döndürmem kaymak! Al bakalım.
1: Bu da senin.
2: Dondurmacı amca, bana da dondurma versene.
1: Para?
2: Para yok.
1: O zaman dondurma da yok, hadi yalla. Yalla!
0: Döndürmem kaymak! Hadi bakalım, kaç paralık istiyorsun?
1: Peki, 25 kuruş.
0: Döndürmem var kaymak! Hadi, döndürmem kaymak!
1: Seni yumurcak, seni!
3: Beklerim.
1: Acıma sende. Kendi yumurtak yükletti. Kaçma.

0: Ne vuruyorsun abla?
1: Şuna bak, bir de soruyor. Hiç sıkılma yok mu sende? Sapanla taş atmaya utanmıyor musun sen?
2: Yumurcak buralarda yok. Ha, işte orada!

0: yapacak?
1: Gene mi sen? Kıvırcak! Sana gösteririm. Yumurcak seni. Yumurcak!

0: soruyorum. Bugün yaptıkların hepsini bastırdı. Rezil ettin beni. Koskoca mahalleyi birbirine kattın. Ne biçim çocuksun sen? Senin yüzünden kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Şu pisliğine bak. Sokak köpeklerinden farkın yok. Böyle mi çıktın evden? Yetti artık. Beni canımdan bezdirdin. Akşama babana söyleyeyim de görürsün.
1: Özür dilerim anneciğim. Beni affetmen için çiçek getirdim sana bak. Biliyorum sen beni sevmiyorsun ama çiçekleri seviyorsun.
0: Kim demiş ben seni sevmiyorum diye?
1: Sevsen beni babama şikayet etmezsin.
0: Sen benim canım yavrumsun. Dünyada her şeyden çok seviyorum ben seni.
1: Yaptığım yaramazlıkları babama söylemeyeceksin anne.
2: Bir mineni dolmuş, hemen kalkıyor. Dolmuş Karaköy mineni 1-2, gel abicim, hemen kalkıyoruz abicim, hemen. Karaköy mineni 1-2, Karaköy mineni hemen kalkıyor abiler.
3: Ulan trafik Ahmet, doldur bakalım şu arabayı.
2: Ama sırada başka arabalar var Mehmet abi.
3: Bu durakta benim borum öter. Başta da olsam, sonda da olsam daima sıra benim. Anlaşıldı mı trafik Ahmet?
2: Arkadaşlar razı olduktan sonra bana göre hava hoş.
3: Havalar hoş ne demek? İşine gelen kalır, gelmeyen voltasını alır. Bileğine güvenen borazancı başı. Kendine güvenen varsa çıksın karşıma.
4: Senin bu yaptığına haksızlık derler Korna Mehmet.
3: Tamam Stepner Recep. Ben haksızlık yapıyorum. Göz göre göre hepinizin hakkını yiyorum. Var mı bir diyeceğiniz?
5: Bu hareketin meslek haysiyetine sığar mı abi?
3: Ulan Viraj Ali, siz meslekte haysiyet mi bıraktınız? İpini koparan şoför! Ulan nereniz şoförsüzüm be?
6: Bu korna ne diye bozuk çalıyor gene?
7: Sıcaklar başına vurmuş Nihat abi.
3: Ulan yürek yok mu sizde? Bana çatacak bir erkek yok mu içinizde? Ulan belamı arıyorum be! Ne bakıyorsun hanım evladı? Beğenemedin mi?
6: Ayıptır ayıp, senin bu yaptığın delikanlılığa yakışmaz.
3: Ne yani, bana posta mı koyuyorsun?
6: Seni arkadaşça uyarıyorum. Haddini bil, yoksa bildirirler.
3: Kim? Sen mi?
6: Evet, ben.
3: Göster öyleyse kendini.
5: Ayıptır, yapma abi, ayıptır.
3: Oo, bırakın da yiyeyim şu hanım evladını.
6: Ne yiyorsun Korna Mehmet, kurabiye mi?
7: Allah aşkına uyuma sen Nihat abi.
3: Bırakın diyorum ya!
4: Abiler, ayıptır!
1: Bırakın, baba! Hadi babacım, evimize gidelim! Hadi baba!
6: Peki yumuşak, gidelim. Korna Ahmet, şunu gece şoförüne verirsin.
3: Git!
6: Ellerine sağlık Selma. Yemeklerin birbirinden lezzetli olmuş.
0: Afiyet olsun Nihat. Sen benim yaptığım bir şeyi beğenince öyle memnun oluyorum ki.
6: İyi ki bu akşam meyhaneye uğramamışım.
1: Az daha gidiyordun ama.
6: Kızımız nasıl bugün?
0: İyi maşallah. İştahı yerinde. Hem süt emiyor hem de mama yiyor.
1: Yalnız hanımefendi çok nazlı babacığım. Anne bak Zeynep ağlıyor.
6: Kardeşini seviyor musun?
1: Bayılıyorum. O da beni çok seviyor babacığım.
6: Tabii sevecek, abisi değil misin? Senden ne haber bakalım? Bugün vukuat var mı?
1: Yok babacığım. Hiç yaramazlık yok.
0: Yumurcak bugün çok usluydu babası. Yaramazlık yapmadı, beni de hiç üzmedi.
6: Aferin sana. Hadi getir bakalım kumbaranı.
0: Bugün azgınlığı üzerindeydi gene. Mahalleyi birbirine kattı.
6: Mahalleyi mi?
0: Evet, sus geliyor belli etme.
1: Buyurun babacığım.
0: Hoppala kızım ana.
1: Çok param oldu. Bisikleti ne zaman alırız babacığım?
6: Eğer yaramazlık yapmaz, anneni üzmezsen, ben de kumbarana her gün para atarım, yakında istediğim bisiklete kavuşuruz.
1: Bir bisikletim olsa başka hiçbir şey istemem.
6: İstersin oğlum, istersin. Zamanı gelince daha neler istersin, neler?
0: Çomarı unutma Yumurcak, bak yemekleri hazır.
1: Unutur muyum hiç?
0: Bu bize çok kök söktürecek.
6: Babasının oğlu.
1: Al bakalım Bay Çomar. Uslu durduğun, yaramazlık etmedin.

0: yemeğini bol kepçe koydum. Afiyet olsun. Allah'a şükür bugünü dayaksız atlattık Çomar. Yarını Allah kerim.
1: Eve döndüğüm zaman sizin aranızda bütün yorgunluğumu unutuyorum.
2: Ben de senin yanında kendimi huzur içinde hissediyorum.
1: Sen dünyanın en tatlı, en güzel kadınısın.
2: Nihat!
1: Akşama kadar seni nasıl özlüyorum bilse.
2: Ben de Nihat! Sensiz bir hayatı düşünemiyorum bile.
1: İnsanın senin gibi bir karısı olması ne mutluluk.
2: Allah yuvamızı, mutluluğumuzu bozmasın.
1: Seni her zamankinden daha çok seviyorum Selma.
2: Ben de seni bütün kalbimle.
3: Yürü oğlum, şimdi dayağı yiyeceksin!
0: İstemem! Ben erkeğim, kadınlar hamamına gitmem! Ayıptır!
4: Elinde ben bir türlü bana inanmak istemedim. Beter olsun Yezid, daha beter olsun inşallah gözü kör alır. Onu saydı da beni hiç etmeydi ya! Affetmiş inşallah!
2: Beklemeyelim, hemen gidelim.
0: Çomar, akşama evde ne halt edeceğiz? Bu akşam dayağı garantiledik Çomar.
5: (Gülüyor)

0: biliyor musun? Yavrum, seninle biraz dalga geçelim mi?
1: Hayır.
2: Biraz hızlı gider misin?

0: Ne oluyoruz arkadaş?
1: Seninle alışverişim yok, benim işim... İn diyorum arabadan aşağı!
2: Ne münasebet, niye inecekmiş?
1: Bekliyorum sana! Yürü, ağzını burnunu kıracağım!
0: Bağır ol bakalım arkadaş!
1: Sen karışma!
2: Bırak beni!
1: Yürü diyorum!
2: Sen kim oluyorsun? Yürü. Tanımıyorum seni ben!
1: Yürü diyorum sana!
2: Ne olur kurtar beni!
0: Rahat bırak onu!
1: Ulan sana ne be!

0: Beni büyük bir beladan kurtardınız. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Teşekkür edemez. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Arabanıza ihtiyacım olursa sizi nerede bulabilirim?
1: Bugün bindiğiniz durakta.
0: Teşekkür ederim. Sizi arayacağım.

0: Konuşalım oğlum.
1: Ama annem duymasın.
0: Peki.
1: Söz mü?
0: Söz. Anlat bakalım yavrum.
1: Yakışıklı bir delikanlı genç, güzel bir kızla tanışsa ne olur?
0: Allah Allah! Anlamadım, sen ne demek istiyorsan?
1: Ben bugün genç ve güzel bir kızla tanıştım da...
0: Yani bahsettiğin o yakışıklı delikanlı sen misin?
1: Beğenemedin mi?
0: Beğenmez olur muyum? Aslan gibisin maşallah. Sonra ne oldu?
1: Onunla arkadaş olduk.
0: Bravo benim aslanım! Anlat bakalım sonra, ha? Sonra ne oldu?
1: Söylesene, ne yaparlar?
0: Birbirlerine tatlı tatlı masallar anlatırlar.
1: Masalları boş ver baba, öpüşmek yok mu öpüşmek?
0: Aa!
2: Merhaba lazım mı ablacığım?
3: Merhaba!
0: Merhaba!
3: Sizinle bir iş konuşacaktım.
0: Buyurun.
3: Beni her gün evden alıp çalıştığım gece kulübüne bırakacak, işten sonra eve götüreceksiniz.
0: Özür dilerim, ben geceleri çalışmıyorum.
3: Size iyi para veririm.
0: Para bahis konusu değil.
3: Başka bir sebep mi var?
0: Yoo, prensip meselesi. Erkenden evime dönmeyi ihtiyar edindim de.
3: Fakat benim sizin yardımınıza ihtiyacım var.
0: Ne gibi bir yardım?
3: O gün beni elinden kurtardığınız adam peşimi bırakmıyor.
0: Benim elimden ne gelir? En iyisi polise haber vermek.
3: Yoksa siz de mi korkuyorsunuz ondan?
0: Ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmam.
3: O halde lütfen kabul edin bu işi.
0: Peki, kabul ediyorum.
3: Teşekkür ederim. Gece saat 2'de kulübün önünde bekliyorum. Allah'a güle
4: güle. Herkese şapur şupur, bize ya Rabbi şükür. Biz de Allah'ın kuluyuz yavrum, bizim de canımız var. Gel de bir çay içelim.
0: Bir şey mi istiyorsun?
4: Bu güzelin tadına ben de bakacağım.

kolay gelsin. Ne istiyorsun? Biri yer, biri bakar. Kıyamet bundan kopar.

0: Biz iki üç. Biz iki üç dört beş. Knockout, bravo Nihat abi, seni şampiyon ilan ediyorum, bravo.
1: Özür dilerim, benim yüzümden oldu.
2: Sen hiç üzülme, epeydir bekliyordum zaten, sen bahane oldun.

0: Hoş geldiniz.
1: Arabanın altına yattım da.
0: Ya sen? Sen ne yaptın?
2: Ben de ağaçtan düştüm.
0: İkiniz de çok iyi yapmışsınız, aşk olsun size! Hiç acımıyor musunuz bana? Sizi çiçek gibi giydireceğim diye sabahtan akşama kadar canım çıkıyor benim. Yıka, temizle, ütüle! Sonra bunca emek bir anda heba oldu. Ama artık benden pas. Bundan sonra ne çamaşır, ne bulaşık, ne de yemek. Hiçbir işe elimi sürme!
2: Biz de kendi işimizi kendimiz yaparız!
0: Yapın! Ne haliniz varsa görün!
3: Yürü mutfağa!

0: Anlaşıldı. Biz bu ortaklığı yürütemeyeceğiz. En iyisi ortaklıktan ayrılmak. İstersen barı satalım. Yahut sen bana hisseni sat. Veyahut ben sana hissemi satayım.
1: Ne alır ne de satarım arkadaş.
0: İyi ama bu gidişle kötü olacağız.
1: Olalım. Ben de onu bekliyordum.
0: Öyle mi? Biz de bekleyelim öyleyse. Yalnız sana son bir ihtar. Aysel'i rahatsız etme.
1: Neden?
0: O benimdir çünkü. Onda da ortaklığımız yok.
1: Bundan sonra da benim olur. Anladın değil mi?

0: adam benim başıma bela oldu.
1: Bekiriti mi?
0: Evet. Ne rahatım kaldı, ne huzurum. Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
1: Merak etme, kurtulacağız.

0: Necim niçin giyindik? Bir yere mi gideceğiz?
1: Hayır evladım.
0: Bayram mı geldi?
1: Bizim bayramımız sayılır. Bugün bizim evlenme yıl dönümümüz.
0: Siz ne zaman evlendiniz anneciğim?
1: Tam 6 yıl önce bugün.
0: Ben var mıydım o zaman?
1: Hayır oğlum, biz evlendikten sonra sen doğdun.
0: Deyince ben de evleneceğim değil mi anne?
2: Başım dönüyor, bütün dünya fırıl fırıl, fırıldak gibi dönüyor.
3: Öyledir Meret, şişede durduğu gibi durmaz. İyi geceler.
2: Çok içmişim, sarhoşum. Alkol duvarını aşmışım. Bana yardım eder misiniz?
3: Bulduk bu akşam belayı. Size ne gibi bir yardımda bulunabilirim?
2: Zahmet olmazsa beni yukarı çıkarın. Kapının anahtarı.
3: Ah, bir boy eksikti.

0: Sustur şu radyoyu, kardeşin uyuyacak. Sustur şunu dedim.
1: Bana kızdığın için değil, babam eve gelmedi diye sinirlendin, değil mi anne?
0: Hiç değilse bu önemli günümüzü hatırlayıp bu gece eve erken gelmeliyim.
1: Bu gece işi de nereden çıktı? Gelsin konuşacağım onunla. Sen üzülme anne.

0: Gitme. Burada yanımda kal bu gece.
1: Kalamam, evde çoluk çocuk bekler.
0: Beni istemiyor musun?
1: Hayır, istemiyorum.
0: Neden? Güzel değil miyim ben?
1: Dünya güzel olsan hava gazı.
0: Yoksa erkek değil misin sen?

0: Alo?
1: Ne? Cinayet mi? Ne zaman ve nerede? Arabanın plaka numarasını gördünüz demek ki. Söyleyin lütfen. 34 A.N. 328.
2: Tamam, anlaşıldı. 27 numaralı ekip, 27 numaralı ekibi arıyorum. Tamam, anlaşıldı. Plaka numarası 34 A.N. 328, tamam.

0: İn arabadan aşağı.
1: Buyurun efendim.
0: Ehliyetini göster.
1: Buyur abi. Arabanın bagajından kan damlıyor beyefendi.
0: Aç bagajı.

0: olmayası olur. Nihat bir insana kıysın, bu olacak şey değil. O bir karıncayı bile incitmekten çekinen dünyanın en merhametli insanıdır. Hayır, hayır, aklım almıyor, olmaz böyle şey. Bu işte mutlaka bir yanlışlık olmalı.
1: Üzülme yenge. Nihat abinin katil olduğuna biz de inanmıyoruz.
2: Benim bildiğim Nihat abi aklı başında bir insandır. Kolay kolay katil olamaz.
3: Belki de nefsi müdafadır. Canını kurtarmak için onu öldürmek zorunda kalmıştır.
4: Hayır, benim babam katil olamaz. Yalan bunlar, hepsi yalan, hepsi iftira.
5: Sanık Nihat. Maktul Bekir'i niçin öldürdün?
6: Onu ben öldürmedim.
5: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
6: Hayır, onu oraya ben koymadım.
5: Öyleyse ceset orada ne arıyordu? Arabanın bagajına kendi kendine mi girdi?
6: Bilmiyorum.
5: Arabanın bagajında ne olduğunu şoförü bilmeyecek de kim bilecek?
6: Hiçbir şeyden haberim yok benim.
5: Cesedi oraya senden başka kim koyabilir? Arabanın bagajı kilitli değil miydi?
6: Kilitliydi. Fakat kontak anahtarını üzerinde bırakmıştım.
5: Maktul Bekir'i daha önce tanır mıydın?
6: Evet.
5: Onunla aranızda herhangi bir husumet var mıydı?
6: Hayır.
5: Aranızda herhangi bir kavga veya tartışma geçti mi?
6: Bir müşterimi arabadan alıp kaçırmak istemişti. Dövüşerek kadını onun elinden kurtardım.
5: Kimdi bu kadın?
6: Havana Bar'da çalışan Aysel.
5: Hem kadın yüzünden kavga ediyorsun, hem de aramızda husumet yok diyorsun.
6: Ben bir şoför ve erkek olarak vazifemi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
5: Cinayet gecesi saat 12'den sonra ne yaptın?
6: Aysel'i bardan alıp evine bıraktım.
5: Kapıdan mı bıraktın, yoksa evin içine girdin mi?
6: Sarhoştu, içeriye kadar götürmek zorunda kaldım.
5: Evin hangi odasına bıraktın onu?
6: Yatak odasına.
5: Her müşterini yatak odasına kadar mı götürürsün?
6: Yardıma muhtaç kadına insanlık vazifemi yaptım.
5: Üzerinde çıkan mendilde ruj cekesi vardı, nedir o?
6: Aysel'i taşırken dudakları yanağıma değmiş olacak. Onları mendilimle sildim.
5: Bu da insanlık vazifesi.
6: Benim günahım yok bunda.
5: Aysel'in evinin anahtarları cebinde ne arıyordu?
6: O çok sarhoştu. Kapıyı ben açmıştım. O telaş içinde iade etmeyi unutmuşum.
5: Bir kadın için kavga ediyorsun, onun yatak odasına giriyorsun,

0: öpüşüyorsun, evinin anahtarları cebinde çıkıyor, sonra da onunla hiçbir ilişkim yok diyor. Kim inanır buna?
1: Onunla asla bir ilişkim olmadı, yemin ederim. Bütün bunlar tesadüften ibaret.
2: Bekir'i de tesadüfen mi öldü? Cesedi bagaja tesadüfen mi girdi?
1: Onu ben öldürmedim, suçum günahım yok benim, ben masumum.
2: Otur. Şahit Aysel Oynak.
3: Şahit Aysel Oynak!
2: Maktul Bekir'i tanıyor muyum?
4: Evet, çalıştığım pavyona ortaktı.
2: Sanığı tanıyor musun?
4: Evet, beni pavyona getiren taksinin şoförüydü.
2: Aranızda bir yakınlık var mıydı? Sana soruyorum. Aranızda hissi bir ilişki var mıydı? Cevap versene.
4: Evet.
2: Bu yakınlığın derecesi neydi?
4: Onunla sevişiyorduk, ara sıra beraber oluyorduk.
1: Hayır, yalan! Yalan söylüyor Sayın Reis. Onunla en ufak bir ilişkim olmamıştır. Ona hiçbir zaman bir erkek gözüyle bakmadım. O benim için bir kadın değil, sadece müşterimdi. Beni herkes bilir, ben kadın müşterisine yan gözle bakacak adam değilim. Selma, yalan, yalan söylüyor.
2: Otur, sana söz vermedim.
5: Sanık, bütün ifadelerinde çelişkiye düşmüş ve suçunu yalan söyleyerek inkar yoluna sapmıştır. Maktulün cesedi, sanığın kullandığı taksinin bagajında bulunmuştur. Bu da delilleri yok etmek teşebbüsünden başka bir şey olamaz. Bütün deliller, tanıkların ifadesi, sanığın suçlu olduğunu göstermektedir. Sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesine göre... İdamını talep ederim.

0: yavrum oğlum. Yavrum, neden yalnızsın? Annen nerede?
1: Annem o kadının söylediklerini duyunca çok fena oldu. Ağlayarak gitti.
0: Oğlum, benim bunda hiçbir suçum yok. O kadının söylediklerinin hepsi yalandı. Benim bu dünyada sizden başka bir yakınım yok. İnan yavrum, babanın suçu yok, günahı yok. Bana inanıyorsun değil mi?
1: İnanıyorum babacığım.
0: Yavrum.
1: Babacığım.
0: Unutma, dediklerimi annene söyle.
1: Söylerim babacığım.
0: Yavrum, annen, kardeşin sana emanet.
1: Sen merak etme, ben onlara gözüm gibi bakarım.
0: Canım oğlum, Allah'a ısmarladık.

0: onunla aranda bir yakınlık, hissi bir ilişki var mıydı?
1: Evet, onunla sevişiyordum. Ara sıra beraber oluyoruz.
2: Onu ben öldürmedim. Suçum, günahım yok benim. Ben masumum.
3: Hayır, benim babam katil olamaz. Yalan bunlar, iftira.
2: Selma, yalan söylüyor.

0: patladı Nihat. Kabak onun başına patladı.
1: Bütün deliller aleyhinde. Senin şoförü dar ağacından hiç kimse kurtaramaz.
0: Ben onun katil olduğunu sanmıyorum. O elini kana bulayacak adam değil.
1: Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bekir'i o öldürmedi.
0: O halde kim öldürmüş olabilir?
1: Ben.
0: Sen mi?
1: Eğer ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
0: Fakat ortada suçsuz olduğu halde mahvolan çoluk çocuk sahibi bir adam var. İşlemediği bir suçtan dar ağacını boylayacak.
1: Onlardan bize ne? Biz büyük bir beladan kurtulduk ya, sen ona bak.
0: Senin bu kadar gaddar, bu kadar zalim olduğunu bilmiyordum.
1: Yeter artık!
0: Hayır, ortada büyük bir haksızlık var. Susmak vicdansızlık olur. Mahkemede beni de kendine alet ettir.
1: Öyle mi? O halde seni Bekir'in yanına göndereyim. Cehennemde rahat rahat konuşursunuz.
0: Hayır! Hayır, bunu yapamazsın!
1: O zaman ağzını açma!
2: Ağlama benim güzel kızım! Ağlama benim canım kardeşim! Ağlama! Biliyorum karnın acık! Ama sen her şeyi yemezsin ki! Annenin sütünü istersin! Merak etme Zeynepciğim!

Thank you.

0: Çünkü erkek adam o zaman. Hay Allah, şu annem de nerede kaldı? Gelse artık.
1: Görmüyorum. Görmüyorum.
2: Hiçbir şey görmüyor musunuz?
1: Hiçbir şey görmüyorum.
3: Ziyaretiniz var Selma Hanım, oğlunuz geldi.
1: Oğlum mu? Ne olur gözlerimin görmediğini söylemeyin ona. Ben de belli etmemeye çalışacağım. Yoksa çok üzülür.
3: Merak etmeyin, söyleme.
0: Anne!
1: Yavrum!
0: Anneciğim!
1: Yavrum benim, bir tanem. Oh, dur bakayım sana. Kocaman delikanlı olmuşsun maşallah.
0: Sen de çok güzel olmuşsun anneciğim.
1: Kardeşin nasıl?
0: Çok iyi. Hiç ağlamıyor. Ben ona çok iyi bakıyorum.
1: Aferin oğlum.
0: Bizim kızı görme anne. Yanakları al al oldu. Ona inek sütü içiriyorum.
1: Sizi öyle özledim ki hepiniz burnumda tutuyorsunuz.
0: Sen bizi merak etme anneciğim. Babamın arkadaşları bizi hiç yalnız bırakmıyorlar.
1: Eksik olmasınlar, çok iyi insanlardır onlar. Buradan çıkınca onları ilk gördüğümde teker teker teşekkür edeceğim.

0: neden ağlıyorum?
1: Görmüyorsun. Görmüyorsun sen anne.
0: Kim demiş görmüyorum diye? Görüyorum. Hem de çok iyi görüyorum.
1: Görmüyorsun anneciğim. Eğer görmüş olsaydın Ali, Recep, Ahmet abilerimi görürdün. Onlar burada karşında.
2: Geçmiş olsun yenge.
3: Geçmiş olsun bacım.
0: Teşekkür ederim. Haklısın yavrum. Üzülmeyesin diye senden saklamak istedim ama olmadı işte.
1: Anneciğim!
0: Yavrum!
4: Girin.
5: Hakim amca, seninle konuşmak istiyorum.
4: Kimsin sen?
5: Benim adım Yumurcak.
4: Ne istiyorsun?
5: Bizim günahımız ne? Sen niye bize kötülük yapıyorsun?
4: Ne kötülük etmişim?
5: Sen benim babamı hapse attın.
4: Herhalde babam bir suç işlemiştir.
5: Suç işlemez benim babam.

0: Yumurta. Yumurcan anacığı karnından kör olsun mu diyor? Yumurcan kardeşi el kapısında sürülsün mü diyor? Yumurcak sırtına küpeyi vurup da hamallı kessin mi diyor? Kanun böyle diyorsa helal olsun.
1: Senin baban kim?
0: Şoför Nihat.
1: Anladım. Peki yavrum. Ben senin babanın davasına gereken ilgiyi göstereceğim.
0: Artık sen bilirsin hakim amca. Ben halimizi anlattım. Bundan sonrası senin insafına, merhametine kalmış.
1: Sen merak.

0: Sevgili Selma, sana karşı olan sevgimden şüpheye düştüğünü, bana kırgın olduğunu biliyorum. Seni ve çocuklarımı dünyalara değişmem. Sizi canımdan çok seviyorum. Bugün arkadaşlar gelip iyi haberlerinizi getirince yüreğime biraz serin sular serpildi. Kalbimde seninkinden başka bir aşk, hayatımda senden başka bir kadın asla olmadı. Başıma gelen felaketten çok şüphen koydu bana. Bütün mukaddesatımla yemin ederim ki sana hiçbir zaman ihanet etmedim. İnan sevgilim, her zaman seni, yalnız seni sevdim. Arkadaşlar eksik olmasınlar, hepsi yiğit ve mert çocuklar. Şu anda Korna Mehmet'i bile özlüyorum. Onunla kavga ettiğim için çok pişmanım. Keşke birbirimize kırılmamış olsaydık. Eğer buraya düşmemiş olsaydım, onun çoktan gönlünü alır barışırdım sevgilim. Bir arada olduğumuz o eski günler gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Meğer o zaman dünyanın en mutlu erkeği benmişim. Oysa şimdi dünyanın en mutsuz adamıyım. Sizi ne kadar özledim bilemezsiniz. İçim hasretinizle alev alev yanıyor. Ah Selma, anlatılır gibi değil. Dayanılmaz bu acılara. Öleceğime değil, geride sizi ele güne muhtaç bırakacağıma üzülüyorum. Hiç değilse çocuklarımız büyümüş, yetişmiş olsalardı, o zaman içim bu kadar yanmazdı. Allah'a ısmarladık sevgilim. Oğlumu, kızımı benim için öp, sev onları. Hepiniz Allah'a emanet olun. Seni her zamankinden daha çok seven eşin Nihat.
1: Annemin kör olduğunu bilmiyor.
0: Nereden bilsin garibim?
1: Ben çalışmak istiyorum. Artık evin erkeği benim.
2: Nasıl bir iş yapmak istiyorsun bakayım Yumurcak?
1: Ne olursa. Burada sizin arabalarınızı siler, temizlerim.
3: Olur mu öyle şey? Biz ölmedik daha.
1: Sağ olun ama ben sadaka istemem. Çalışır ekmeğimi taştan çıkarırım.
3: Bana bak Yumurcak. Benim babana 100 lira borcum vardı. Al şu parayı da borçtan kurtulayım.
1: Babam ne diye borç versin sana? Sen onu sevmezsin ki.
3: Kim demiş? Senin baban benim en iyi arkadaşımdı. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Öyle öyle.
1: İyi ama siz her zaman kavga ederdiniz.
3: Sen bize bakma, biz önce kavga eder sonra barışırdık. Senin baban iyi adamdı, ona borçlu kalmak istemem, al şu parayı.
1: Bizi acıdığın için yalan söylemiyorsun değil mi?
3: Ne münasebet, ben ömrümde yalan söylemedim.
1: Peki öyleyse, teşekkür ederim.
3: Bundan sonra başın sıkışırsa bana gel. Ben baba dostunum senin.
1: Sağ ol Mehmet abi.
3: Güle güle Yumurcak.
0: Parayı cebine koy Yumurcak.

0: Hadi benim kızım. Hadi Zeynep'ciğim, hadi ne olur iç sütünü. Sen ana sütüne alışıksın ama biliyorsun annemiz hastanede. O dönünceye kadar idare ediver bu sütü ne olur. Hadi Zeynep.
1: Merhaba Yumurcak.
0: Buyurun abiler. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ne var ne yok?
1: Nasılsın bakalım?
0: Sormayın abiler. Bu kız beni çok üzüyor. Ne yiyor ne içiyor. İlla da anasının sütünü istiyor.
1: Doğrusunu istersen kız haklı. Onun şimdi ana sütüne ihtiyacı var.
0: İyi ama nereden bulmalı? Biliyorsunuz doktorlar anneme çocuk emzirmeyi yasak ettiler.
1: Biliyorum. Ama bak ben bir şey düşündüm. Bizim bebeğimiz geçenlerde öldü. Ondan sonra benim hanımın göğsü süt doldu. Şimdi emzirecek bir çocuk arıyoruz. Eğer kardeşini annen hastaneden çıkıncaya kadar bize verirsen ona bir de aylık bağlarız. Bu teklifime ne dersin Yumurcak? Hiç değilse bu kötü günlerde evinize birkaç kuruş da para girer.

0: İzin verirsen kardeşine hemen alıp götürelim.
1: Alın Mehmet abi. Götürün de karnı doysun fıkaranın.
2: Umudunu kırma arkadaş. Bir savcının idam talebiyle asmazlar insanı.
3: Keşke assalar. Assalar da kurtulsam. O zaman bu işkenceden kurtulmuş olurum.
1: Nihat'a çok kırgınım. Beni can evimden vurdu. O kadınla ilişkisini bir türlü affedemiyorum.
0: Kusura bakma ama ona karşı haksızlık ediyorsun yenge. Nihat abi dünyanın en sadık kocasıdır.
1: Mehmet abim doğru söylüyor. Babam yalnız seni seviyor anne.
0: Bak yenge, işin aslı ne olursa olsun Nihat abim şimdi düşmüş bir adam. Sana ve teselliğine muhtaç, sevaptır. Hep beraber kalkıp bir ziyaretine gidelim.
1: Ne olur gidelim anne, babamı çok özledim.
4: Bu durumda nasıl giderim? Görmeyen gözlerimle onu nasıl teselli edebilirim? Kör olduğumu anlarsa daha beter dertlenmez mi?
0: Çaktırmayız be yenge.
1: Hadi anneciğim, seni görünce çok sevinecek.
4: Ne yazık ki ben onu göremeyeceğim.
5: Nihat Üner, ziyarete.
6: Selma!
4: Nihat!
6: Selma'm ben.
4: Nihat!
6: Seni bir daha göremeyeceğim sanıyorum.
4: O ne biçim söz? Sen suçlu değilsin ki.
6: İnanıyorsun buna değil mi?
4: Bütün kalbimi. Bak, sana oğlunu getirdim.
1: Babacığım!
6: Canım evladım, aslanım benim. Yumurcağım.
1: Nasılsın baba?
6: İyiyim, iyiyim oğlum. Sizi görünce daha iyi oldum.
1: Seni çok özledim babacığım. İnşallah yakında evimize dönersin.
6: İnşallah yavrum. Sen nasılsın Mehmet?
0: Sağlığına duacıyım abi.
6: Çocuklarıma gösterdiğin candan ilgiye teşekkür ederim.
0: Ayıp ettin abi, arkadaşız. Ben ilgilenmeyeceğim de kim ilgilenecek?
6: Selma, sana bunu evlenme yıldönümümüzde hediye etmek için almıştım. O gece tevkif edilince veremedim, üzerimde kaldı. Al sevgilim.

0: Ne kadar güzel. Hep böyle bir saatim olsun isterdim. Hatırladığın için teşekkür ederim.
1: Ziyaret vakti doldu.
2: Peki.
0: Sakın kendini üzme. Ben gene gelirim. Allah'a ısmarladık sevgili.
2: Güle güle. Güle güle yavrum.

0: Neyse ki vaziyet korktuğumuz kadar değilmiş. Doktorlar bir ameliyatla şipşak gün ışığına kavuşacakmış diyorlar.
1: Kavuşmasına kavuşacak ya, paranın gözü kör olsun.
2: Bu ameliyata tam 30.000 lira lazımmış.
3: Bu zamanda bu kadar parayı bir araya getirmek kolay değil arkadaş.
4: Siz üzülmeyin abiler. Ben anam için çalışırım. Bu parayı toplarım. Kazancımı yemem, biriktiririm anam için. Her şeye katlanırım ben, açlığa bile. Yalnız anamın gözleri açılsın, gün ışığına kavuşsun. Babam yoksa ben varım.
5: Küçük.

0: Gecim yemeğiniz hazır.
1: Teşekkür ederim oğlum. Sen kendini ayırdın mı?
0: Elbette anneciğim. Ayırmaz olur muyum hiç? Benim yediğim pirzola da amma lezzetliymiş ha.
1: Benimki de oğlum.
0: Bugün öyle çok para kazandım ki anne. Yakında senin gözlerini açtıracağım.
1: Yavrum. Evladım benim.
0: Hadi Karaköy, Eminönü dolmuş Karaköy.
2: Hey küçük! Buradan taksi kiralayabilir mi?
0: Tamam, buyur amca.
2: Vay yumurcak sensin ha!
0: Merhaba hakim amca.
2: Yahu ben de seni arıyordum.
0: Hayrola hakim amca?
2: Seninle konuşacaklarım var.
0: Konuşalım hakim amca.
2: Ama böyle ayak üstünde olmaz. Atlayalım arabaya, gidelim bizim eve, olmaz mı?
0: Olur hakim amca. Ahmet abi, benim bir işim çıktı. Yerime bakıver.
3: Baş üstüne yumuşak. Haydi dolmuş Karaköy Eminönü 1-2 hemen kalkıyor. Karaköy Eminönü, Karaköy Eminönü 1-2 dolmuş hemen kalkıyor. Karaköy Eminönü.
0: Karaboncuk abi, bana bir su versene. Yemekler de çok lezzetliymiş hakim amca.
2: Demek beğendin ha yumurcak? Bak işte bu çok hoşuma gitti. Afiyet olsun. Biz yine meselemize gelelim. Madem ki ortada bir cinayet var, o halde bir de katil olması lazım.
0: Babam tavuk bile kesemez. Bizim tavukları hep kasap amca keser.
2: Peki, eğer baban katil değilse, bu cinayeti kim işlemiş olabilir?
0: Akbaba.
2: Akbaba mı? Nasıl olur? Kuşlar tabanca kullanır mı hiç?
0: Muhakkak katil Akbabadır.
2: Emin misin?
0: Hiç şüphem yok.
2: Peki onun katil olduğunu nereden biliyorsun?
0: Bizim bahçeye tabanca bıraktı.
2: Tabanca mı bıraktı? Ne zaman?
0: Annemin kaza geçirdiği gece.
2: Peki tabanca nerede şimdi?
0: Ben sakladım onu.
2: Bu bizim için önemli bir ipucu olabilir.
0: Sen boş ver ipucunu filan da babamı hapisten kurtar. Bugün işler keser.
4: Ben de gülmeyi bir türlü doğrultamadım.
0: Ya.
2: Küçük baksana oğlum.
0: Emre Bey abi götürelim.
2: Gel oğlum.
5: Bundan sonra birlikte çalışır kazanırız.
0: Canım Ayşem benim.

0: hakim amca?
1: Aslan yumurcak.
0: Bak ne kadar çok para.
1: Ya ne kadar da çok paran varmış senin.
0: Acaba annemin ameliyatına yeter mi?
1: Oo, sen ne diyorsun yumurcak? Bu kadar parayla bir kişinin değil 10 kişinin gözü açılır. Hadi sen hiç merak etme, ben gerekeni yaparım.
0: İşte bizim evimiz burası hakim amca.
2: Sen misin oğlum?
0: Benim anne, bak sana kimi getirdim.
2: Kim geldi oğlum?
0: Hani sana bahsettiğim hakim dede vardı ya, işte o geldi.
2: Bak, babanın mahkemesine bakan hakim bey mi?
1: Evet efendim. Ben ağır ceza reisi Hilmi Orkan.
2: Buyurun efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız efendim?
2: Teşekkür ederim. Halimizi görüyorsunuz. İyiyim demeye dilim varmıyor.
1: Üzülmeyin hanım kızım, Allah'ın izniyle bunların hepsi geçecek.
0: Dede, seni ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
2: Fakat bizim paramız yok oğlum.
1: Siz onu hiç düşünmeyin. Biz para meselesini oğlumuzla hallettik. Öyle değil mi Burcak?
0: Evet valla hakim amca.
1: Evet kızım, hastanede yerinizi ayırttım. Yarın sabah ameliyat olacaksınız.
2: Nihat ne olacak hakim bey?
1: Eşinizin davası lehe bir seyir takip ediyor. İnşallah o da kurtulacak.

0: Nasıl doktor? Hastamız nasıl?
1: Merak etmeyin. Ameliyat çok başarılı geçti. Sargılarını bir hafta sonra çözeriz.
2: Doktor amca, annemin gözleri açılacak mı?
1: Tabii, tabii yavrum. Çok ümitliyiz.
2: İnşallah ümitlerimiz kırılmaz. Benim merhametli, iyi yürekli Allah babacığım. Anam bizim her şeyimiz. O görmezse bizim de dünyamız kararır. Ana sütünden yoksun kalan kardeşim acı. Sana güveniyorum.

0: evladım.
1: Beni de görüyor musun?
0: Seni hiç bu kadar güzel görmemiştim.
2: Al kardeşim yavrunu.
0: Oh kızım, şekerim, tatlım. Oy yavrum benim. Onu bıraktığımdan daha iyi buldum.
2: Ona öz evladımız gibi baktık.
0: Allah sizden razı olsun, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
2: Nihat abinin o kadar büyük bir hatırı var ki, size ne yapsak azdır. Nihat abi gibi bir delikanlı yeryüzüne gelmemiştir.
3: Raporuna göre maktulün cesedinden çıkan kurşunlar bu tabancadan atılmıştır.
4: O halde bu cinayeti Yumurcağın gördüğü beyaz saçlı adam işlemiş ve Nihat'ın izlerini yıkmaya çalışmıştır.
3: Ben de sizinle aynı fikirdeyim.
1: Babamı hapisten bırakın öyleyse.
3: Götürün.
4: Çok az kaldı yavrum. Yakında babana kavuşacaksın. Sizden bir şey rica edebilir miyim?
3: Buyurun, emredersiniz beyefendi.
4: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
3: Fakat nasıl olur beyefendi?
4: Kefili benim ve her türlü mesuliyeti üzerime alıyor.
3: Siz kefaletini aldıktan sonra hay hay.
1: Aslan hakim amcam benim.
4: Yalnız Nihat'ın tahliyesi gizli tutulmalı, kimse bilmemeli.
3: Buna neden lüzum görüyorsunuz?
4: Onu içeride bilen katilin karşısına Nihat'ı aniden çıkartacak olursak paniğe kapılıp açık verebilir. Ha. Bu da bizim işimize yarar.
3: Evet, çok doğru.
4: Söyle bakayım Yumurcak, sen o beyaz saçlı adamı hatırlıyor musun?
1: Çok iyi hatırlıyorum hakim amca.
3: Onu görsen tanır mısın?
1: O adamı nerede görsem tanırım.
4: Bana kalırsa bu cinayetin düğümü Havana Bar'da çözülecek.
3: Bana da öyle geliyor.
4: O halde bu gece hedefimiz Havana Bar. Lütfen emir verin de emniyet Havana Bar etrafında gece saat 12'den itibaren gereken tertibatı alsın. Ben de Nihat'la saat tam 12'de Havana Bar'da olacağım.
1: Abiler, o Havana Bar var ya. İşte babamın başını bu bar yemiş. Ne olduysa orada olmuş.
2: Tamam, ben her zaman diyordum zaten. Bu işte o bar karısının parmağı var. Bu belayı Nihat abinin başına saran Aysel.
1: Ama bu gece dananın kuyruğu kopuyor. Polis bu gece oraya baskın yapacak. Babamı da serbest bırakıp oraya getirecekler. Abiler, bu gece hep beraber Havana Bar'dayız. Tamam mı abiler?
5: Tamam.
1: Bu gece hep beraber Havana Bar'dayız arkadaşlar.
6: Barda mı? Ne işimiz var orada?
1: Akbaba'yı yakalayıp babamı kurtaracağız.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
8: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatı.

0: Günü kutlu olsun.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
8: Bakın.
9: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
10: Sevince. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Demli çay ülser yapar.
12: Çay değil sanki ıhlamur.
11: İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir. Ceryan masrafı 2.
13: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı. Gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
14: Önce tasarruf.
15: Dikkat et! Ay dikkat et!
13: Eylemimiz fidye ödeninceye kadar devam edecektir.
16: Kaçırılmış mı?
17: Miras intikal davası için hazır olmasını emretti.
11: Örgüt ulan bunlar örgüt.
16: Öldürmeyecekleri garanti değil ki.
11: Hiçbir sevenim dostum yokmuş anladım. Ne ailem vermek istedi ne de dost bildikleri.
15: Bula bula kocama buldular kaçıracak.
11: Ev kiranız ve düğün için 100 milyon.
18: Var yemez. Birazdan TV4'te.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
20: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Güzel.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.

0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Haydi gel, haydi buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist denemen lazım.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz...

0: OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madro, haz için tasarlandı.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Geceliği 4.200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geceliği 4.200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
12: Lof lof lof lof lof. Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Akbabayı. Esas suçluyu arıyorduk, buldum baba.
2: Hani nerede?
1: İşte orada. Koş baba, yakala, kaçıyor.
3: Acele etme, bir yere kaçamaz. Müdüriyet odasına gidiyor. Bundan başka kapı yok. Ben kapıyı tutuyorum. Alo.
4: Buyur abi.
3: İşler sarpa sardı. Kaçıyoruz. Adamları topla, motoru hazırla. Rıhtımda beni bekleyin. Dediklerimi harfiyen tatbik edin.
4: Master abi.
3: Hadi yürü, gidiyoruz.
5: Nereye? Ne oluyor Allah aşkına? Bu telaşın nedir?
3: Ağır ceza reisiyle Nihat burada, bardalar. Nihat'ın çocuğu beni tanıdı.
5: Desene hak yerini bulacak.
3: Ne demek istiyorsun?
5: Kanundan kaçılmaz. Eninde sonunda bütün caniler yakayı ele verirler.
3: Boş lafı bırak da hazırlan, gidiyoruz.
5: Ben bir yere gidecek değilim.
3: Anlamadım.
5: Sen suçlu olduğun için kanundan kaçıyorsun. Ama benim bir korkum yok. Ne diye senden gelip de kendimi tehlikeye atayım?
3: Çok param var. Seni Avrupalarda lüks içinde yaşatacağım.
5: O kadar yükseklerde gözüm yok.
3: Seni burada bırakacağımı sanıyorsan aldanıyorsun.
5: Hayır, gitmeyeceğim.
3: Gideceksin. Cehenneme giderken bile benden ayrılamazsın.
0: Dünya sandığınız kadar büyük değilmiş. Nihayet karşılaştık. Gün bugün. Gün hesap günü, gün intikam günü.

0: kaçtı.
1: Yaralısın sen.
0: Önemli değil. Kurşun omzumu sıyırıp geçti.
1: Telefon edeyim hastaneye.
0: Ben ederim. Sen onun peşinden git.
1: Nerede bulurum onu? Nereye gitti?
0: Rıhtımda. Motorla kaçacak.
1: Teşekkür ederim. Hadi çocuklar, rıhtıma gidiyoruz.

0: Hayrola patron?
1: İşler fena. Nihat tahliye edilmiş. Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
2: Babam senin yüzünden hapis. Annemin de gözleri kör oldu.
0: Bu da kim?
1: Beni ele veren işte bu.
2: Bana bak, ağzını topla. Senin sülalendir.
1: Motor hazır mı?
0: Hazır patron. Her şey tamam. Bütün ikmali yapıldı.
1: Güzel. Bu gece Çanakkale boğazını geçersek artık korkumuz kalmaz. Yarın sabah Yunan adalarına çıkarız.
0: Arkadaş her şeyi organize etti.
1: Hadi yürüyün, vakit kaybetmeyelim.
0: Bu ne yapacağız?
2: Benim kadar başına taş yağsın eşoğlu!
0: Ölen!
1: Dur! Beynine bir kurşun sıkın, bizim son hatıramız olarak kalsın. Ne o? Korktun mu?

0: Eyvah, basıldık! Sakın çocuğu öldürmeyin, rehin olarak kullanacağız.
1: Baba, babacığım!
0: Oğlum! Çocuğunun leşini görmek istemiyorsan yerinden kımıldamazsın!
2: Karı gibi kaçacağına çık da kozumuzu paylaşalım!
0: Madem istiyorsun peki, yalnız dikkat et! En ufak bir hareketin çocuğunun hayatına mal olabilir!

0: yavrum.
1: Yaklaşma! Tetiği çekerim. Kimse yerinden kımıldamasın.

0: En ufak bir hareketinizde çocuğu öldürürüm.
1: Tayfur, teslim ol, kanundan kaçamazsın.
0: Hepinizin leşini severim. Belki ondan sonra benim cesedimi teslim alabilirsiniz.

0: Yaklaşmayın, çocukla beraber hepinizin canını yakarım!
1: Boşuna direnme Tayfur, polisin elinden kurtulamazsın!
2: Kimse ateş etmesi çocuğa isabet edebilir!
0: Yaklaşmayın dedim!
3: Yumurcak!
0: Yaklaşma, çocuğun hayatına mal olabilir!
3: Beni vur, öldür ama oğluma dokunamazsın!
4: Anne, ne olur!

aldın beni. Öldüreceksin bırak.

0: İlaçlarım.
1: Hazır. İşte tansiyon hapın, şeker hapın. Kapak kapak değil, sanki şifreli kasa.
0: O ne öyle?
1: Baş ağrısı için ilaç.
0: Siz beni öldürmek mi istiyorsunuz? Bunca yıl baş ağrılarım için kullandığımı bilmiyor musunuz?
1: Benim bitmişti. Yanlışlıkla kapıcı başka ilaç almış.
0: Değiştir. Yerine al. Tasarrufu öğrenemeyeceksiniz. Ben baş ağrılarım için hem tesirli hem de ucuz olan aspirini tercih ediyorum. Maşallah, tavşan kanı gibi.
2: Baba, çay değil sanki ıhlamur.
1: Bir kaşık çayla o kadar demlenir. Babanız öyle istiyor.
0: Demli çay ülser yapar. Bu bile koyu. Aa, bunlar ne?
1: Kahvaltılık. Reçelleri kendi elimle hazırladım. Ayva, vişne, mürdümeri, incir.
0: Ocağıma incir mi dikeceksin kadın? Bu kadar israfa batmaz mıyım ben? Üstelik saate zararlı. Ayva kalsın, diğerlerini kaldır çabuk. Ye ye iyice semirdiniz ha. He bana bak, hepsini birden götür. Dolabın kapağını da 10 defa açıp kapama, çok cereyan yakar. Sen de zıplama, fazla cereyan yakarsın.
2: Alo? Evet burada. O ses baba, seni istiyor.
0: Alo, ben Ragıp Elibol. Buyur.
3: Örgütümüz senin hakkında idam kararı verdi. Hüküm çok yakında infaz edilecektir.
0: Tansiyonum fırladı, yetişin.
2: Baba.
0: Örgüt mü ne? Tehdit ediyor. Benim gibi bir garibandan ne istiyorlar sanki?
4: Çay soğudu, taze değil mi?
0: Olmaz. İsraf olmasın, tamam. İçerim.
2: Baba, senden bir ricam var. Harçlığımı biraz arttır. Arkadaşlar benimkinin 10 katını alıyor.
0: Olmaz. Bol para verip seni saptırtamam.
2: Ama ben az paradan saptıracağım baba.
0: Olmaz. Ben evlatlarıma kötülük yapamam. Bak, kumarın yok, kahven yok, sigaran

0: yok. Kötü alışkanlıklardan nasıl koruyorum anladın mı?
1: Anladım.
2: Bana bulaşık makinesi alsana.
0: Çamaşır makinesi aldık ya.
2: Çamaşır makinesinde bulaşık yıkanır mı?
0: Onu al, bunu al. Biz seni neye aldık be kadın?
2: Ayol beni hizmetçi değil mi aldın? Bütün evin yükünü ben çekiyorum.
0: Kız, cici annene yardım etmiyor musun?
3: Ediyorum baba.
2: Bana canne demesinler, abla desinler. Onları ben mi doğurdum? Anadolu var.
4: Ha sahi baba, annem nafakayı arttırsın diye haber yolladı.
0: Son nafakası olur inşallah. Doymaz kadın. Ayda 100.000 lira veriyorum, çarçur ediyor müsrif kadın. Gene tansiyonum fırladı.
3: Baba, akşama görücüler geliyor, unutma.
0: Yemek vakti görücü mü olurmuş? Aç mı doyuracağız? Erken gelsinler.
3: Peki baba, telefon ederim.
0: Jetonla ara. Telefon faturası çok gelmeye başladı.
3: Görücüler için kendime yeni bir elbise alayım bari.
0: Olmaz. Görücüye sen mi çıkacaksın? 2 bayram önce aldığımız fistanı giy. Çok yakışmıştı sana. Aslanım üstü. Saniye gecikmez. Hadi eyvallah.
4: O arabayla ben otobüste. Neymiş? Sapıttırmayacakmış.
0: Günaydın.
5: Günaydın beyim, atla.

0: Bugün nasılsın beyim?
1: Tansiyonla şeker hapımı aldım, seni alamadım.
0: Söylesene, arabada yedek var. Buyurun.
1: Sağ ol Hüsnü baba. Saatimle sen ailemden çok ilgileniyorsun.
0: Arabayı değiştirelim artık, masraf açıyor.
1: Gittiği kadar. Niye değiştiriyorum sanki? Bu araba antika, eski eser.
0: Beyim bırak şimdi palavrayı, paraya kıyamıyorsun. Bu arada benim maaşa zammı da unuttum bakıyorum.
1: Boş ver. Fazla para adamı sapıttırır.
0: Az para da adamı öldürür.
2: Geliyor.
3: Işıkları söndür.
0: Öğlen vakti ilaçlarını unutma.
1: Sağ ol, unutmam.
4: Siz geldiniz mi Rakıp Beyciğim?
1: Yok ya, daha yoldayız. Ne demek geldiniz mi? Kör müsün?
4: Buyurun efendim. Bu taraftan buyurun efendim.
1: O ne?
4: Asansörleri yaptırdım efendim.
1: İlkedin. Ben niye bozdurdum? İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir, ceryan masrafı iki, bakım ücreti üç. Kapat kapısını, üstüne de bozuk diye yazdırt.
4: Peki.
1: Gel benimle.

0: Bunlar ne?
1: Iskarta beyim.
0: Atılacak mı?
1: Aman efendim, satılacak ıskarta olarak.
0: Iskarta olarak satılırsa 5'e, sağlam satılırsa 15'e. Bunları iplik bölümüne gönderin, yeniden dokunsun.
1: Başın efendim.

0: Hasta mısın?
1: Değilim ama olacağım. Kaloriferler yanmıyor.
0: Ben yaktırmıyorum. Niye? Bir kere havayı kurutuyor. Hadi yaktırdım. Hava kirlenmesi ne olacak? Yazık değil mi vatandaşa? Anladın mı? Bu iyiliğimi unutma.
1: Unutmam.

0: Bu ne?
1: Müsvedde.
0: Yapmayın. Bu milli servete ihanettir. Düzeltip kullanacaksın, tamam mı?
1: Tamam. Az kalsın unutuyordum. Az önce örgüt aradı.
0: Keşke unutsaydın. Ne dedi?

0: Bey, ortağınız olarak ben derim ki...
1: %10 ortağım olarak.
0: Evet, ben diyorum ki şöyle birkaç ay ortalıktan kaybolsanız... ...ben işleri idare ederim. Gözünüz arkada kalmasın.
1: Oo, gözüm önümdeyken ne numaralar dönüyor. Arkadayken vay vay vay. Sen şu harcamalar defterini getir bakayım.
0: Tetkik buyurmuştunuz ya Rakıp Bey.
1: Tetkik ettim ama gözüme bir şey takıldı.
0: Çok önemli mi?
1: Hem de nasıl? Fazladan bir ampul kullanılmış. Ampulü yakıyor musunuz yoksa armut sanıp yiyor musunuz? Onu araştıracağım.
2: 5 senelik elbiseyle görücüye çıkılır mı cici anne?
3: Cici anne değil, abla! Görücülerin yanında ağzından kaçırsak kusurlarını bir bir sayarım.
2: Ne kusurum varmış ki cici... abla!
3: Neyin yok ki? Ağzın kokar, geceleri horlarsın, sakarsın... ...iki lafı üst üste koyamazsın. Daha sayayım mı?
2: Yeter ama, yerin kulağı vardır derler. Babamın cimriliği yüzünden evde kalacağım zaten.
3: Yok, kalmazsın, kalmazsın. Elbet bir enayi çıkar karşına.
2: Babam da senin karşına çıkmıştı, öyle değil mi?
3: Baban enayi mi kız? Cin gibi adam. Kadının güzelinden, hasından anlıyor hızlıdır. İlk görüşte birbirimize aşık olduk.
2: Oldunuz ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Zengin babamın zengin karısı olamadın.
3: Hadi oradan. Paraya pula kıymet vermem ben. Verseydim o kapımı kimler çalmadı ki? Kibar, nezih, seçkin erkekler, celepler, at cambazları, hayalciler, kara borsacılar. Ama ben gönlümün istediğine vardım. Asıl senin anan babanın zenginliğine tamah etmiş. Sahi, neden ayrıldılar?
2: Annem çok müsrif bir kadındı. Babamın 9 senelik yeni elbisesini eskiciye verip laylon sepet alınca kıyamet koptu. Babam da annemi boşayıverdi.
1: Ben iyiyim anacığım, sen nasılsın?
4: Sağlığına duacıyım evladım, aslan oğlum benim. Bir yol geliver de anacığını sevindir. Güzel yüzüne hasret kalmışım. Şöyle bol bulamaç bir Kayseri mantısı yapayım da ye.
1: Anacığım, sana geleceğime o yol parasıyla 20 porsiyon mantı yerim. Hem öyle zırt pırt telefon açma, faturasını ben ödüyorum ya.
4: Ben kimin anasıyım kuzucuğum? Evim sanki postane şebekesi, komşular telefon ediyor... 3 misli para alıyorum. Hadi kal sağlıcakla.
1: Hortlak görmüş gibisin. Yoksa örgüt mü bastı?
2: Daha beteri. Eski karınız bastı.
1: Eyvah! Hiç uğraşma, atlatamaz. Yanıma gönder. Alo, İş Bankası mı? Hürmetler ederim müdür bey. Ben Ragıp Elibol kulunuz. Senetleri ödeyemeyeceğim müdür bey, çok sıkışık durumdayım. Vallahi evime ekmek götüremiyorum. Birkaç ay temdit etseniz. Efendim? Aman müdür bey yapmayın. Zaten fabrikama da haciz kondu. Evde çoluk çocuk açız vallahi. Kasada bir kuruşum yok. Evimin suyunu, gazını, ceryanını kestiler. Perişanım müdür bey. İki evladımı, iki karımı düşünmesem çoktan intihar ederdim. Efendim? Bir şey yapamaz mısınız? Öyle mi? Elveda müdür bey. Yarın gazetelerde cesedimi görürsünüz. Aa! Melek, sen ne zaman geldin?
5: Aa Melek, sen ne zaman geldin? Tam numaraya başladın, üstüne geldin.
1: Ne numarası Melek?
5: Ne numarası olacak? Nafaka vermeme numarası. Her girişinde başka bir tezgah kuruyorsun. Hadi çık paraları, yoksa buranın altını üstüne getiririm ha!
1: Ne talihsiz adamım ben ya! Bir koca bulamadın ha!
5: Hay! Aramadım ki bulayım ayol! Yoksa elimi sallasa bellisi. Hey! Çıkıyor musun paraları, veriyor musun, vermiyor musun? Yoksa dağıtmaya başlıyorum buradan.
1: Tamam, tamam. Muhasebeden paranı alırsın. Bak! Sana da yazık. Bir koca bul, ben nafakadan, sen zahmetten kurtul. Kendine gelirsin.
6: Herif kiraya vermiyor, satıyor sanki. Üstelik kirayı dolar olarak istedi.
7: Sen de adamın gırtlağına sarıldın.
6: Bütün ümidim Naci ile Oktay'da.
7: Hiç sanmıyorum. Oktay hayalci. Hangi film şirketi ona yönetmenlik verir? Naci de sen şansonyolarını kovalıyor.
6: Ya tutarsa? Evlenmek için başka şansımız yok ki Zeynep.
1: Ne oldu? Bu jip de nereden çıktı?
8: Spor arabayı 2 ay kullandım, sıkıldım. Biraz da jipten hevesimi alayım dedim.

0: Baban çok mu zengin senin?
1: Yok, senin babanın dörtte biri kadar zengin. Baban acayip cimri galiba, ha?
0: Oo, yediklerin ziyan olmasın diye haftada bir kere...
2: Ne oldu?
3: Radyatör su kaynatıyor beyim, bu araba yürümez.
2: Hay Allah! Tıraş takımı yanımda olsaydı tıraş olurdu. Kaynar su da ziyan olmazdı.
3: Bu araba yürümez dedim, sen başının çaresine bak.
2: Görücüler gelecekti, nasıl yetişeyim eve?
3: Taksiyle. Taksi, dur. Gel. Aç, atla, çabuk.
2: Etilere kaç para?
4: Taksimetre ne yazarsa.
2: Ne yazar?
4: Aşağı yukarı 12-13 bin.
2: Boşuna saat açıp akünü zayıflatma. Ben 7 bin veririm.
4: Dolmuş değil bu taksi beyim.
2: 7500 olsun.
4: Olmaz.
2: 8000.
4: Çattık be.
2: En son 8250. Kabul et. Yoksa pişman olursun.
4: Tamam, götürüyorum. Biraz daha pazarlık yaparsak gırtlağına sarılacağım çünkü.
5: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı. Hiçbiri sanattan anlamıyor arkadaş. Ama bugün kendimi onlara kanıtlayacağım.
6: Tamam, kes be Oktay.
1: Hadi çocuklar, dolaştırayım sizi. Kız denemesi yapacağım.
6: Hayırlı denemeler canım. Biz daha intihar düşünmüyoruz.
5: Şundaki para bende olsa hemen filme başlarım.
6: Düne kadar sürünüyordu. Karanlık işler çevirip parayı buldum.
1: Aa, işte şuradalar. Bakalım bir haber var mı? Ne haber Naci? Müjde var mı?
6: Yok. Yattı. İşte kaldık. Maradona yaktı bizi.
5: Aa, Maradona'yı Fenerbahçe mi transfer etti?
6: Ulan oğlum, futbolcu Maradona değil, at Maradona. Siz ne yaptınız? Ev bulabildiniz mi?
1: Bulmaz mıyız? Kiralık ev bolluğu var, anasını satayım. Buzdolabı, çamaşır makinesi bile veren var evlerini tutalım diye.
7: Ağlanacak halimize gülüyoruz işte.
6: Takmayın kafanızı. Parayı bulacağız çocuklar.
5: Para işte bunun içinde oğlum. Filmi çekecek sermayeyi bulsak hepimiz köşeyi döneriz.
7: Hepimizin umudu köşeye dönmek ama nasıl?

0: Beyefendi, evlatlarımız birbirlerini görüp beğenmişler. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Sizinle dünür olmak bizi şereflendirecektir.
1: Sağ olun, var olun. Mahtum Bey ne iş yapıyor?
2: Bankacıyım efendim. Bankası Etiler Şubesi'nde şef.
1: Öyle mi? Ne tesadüf. O bankada benim de hesabım var. İçkin kumarın var mı delikanlı?
2: Kesinlikle, sigara bile içmiyorum efendim.
1: Nasıl içeceksin ki zaten? Aldığın maaş içkiye kumara yetmez ki.
3: Biz de oğlumuzu takviye ediyoruz beyefendi. Eşim bir araştırma şirketinde müdürdür.
1: Ben verdim gitti, siz alıyor musunuz?
0: Biz başka türlü düşünmüştük. İzninizle beyefendi, hadi kalkın.
4: Biraz daha uzatırım, niye kalktınız canım? Yürü, yürü. Bir kahve daha için, ıhlamur yapayım size. Ne olacak?

0: Hak yeni ay başlık parası verir benim için. Evde kalacağım. Kocaya hasret gideceğim. Hırı sırada razıyım, hırsız sırada.
1: Zeliha'ya kalsa üste verecek ama sen başlık diye tutturdun. Hem de 250 milyon.
2: Pazarlık etmediler ki domuzlar. Yoksa 10 milyona fit olacaktı.
1: Sayende evde kalacak zavallı.
2: Yo yo, merak etme. Bir enayi bulup kızı yamarım ben. Hadi kapat ışığı. Ceryana zam geldi, haberin yok mu?

0: Sen benim asker arkadaşım, veli nimetim, kurtarıcım, her şeyimsin Ragıp'cığım. İşte borcumu kuruşuna kadar ödüyorum. Beni iflastan kurtardın. Milyarlar kazandım sayende.
1: Artık adımlarını dikkatli at. Önce şu borç senedini al, ipoteği hemen çözerim.
0: Sağ ol. Senin iyiliğini nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Senin için canımı bile veririm.
1: Canını verme de bir daha borç isteme, uykularım kaçıyor be.
0: Vallahi sen türbesi yapılacak adamsın Ragıp'cığım. Askerlikte de bize hep kıyak yapardın.
1: Az mı nöbet tuttum sizin için lan?
0: Yerimize nöbet tutup ne güzel paramızı alırdın.
1: Dişimden tırnağımdan arttırıp size borç verirdim.
0: Ya sonra da ikiye katlayıp faiziyle geri alırdın. Hey gidi günler hey. Hadi bana müsaade, Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle. Alo. Sen misin Hüsnü? Ne haber?
2: Beyim haberler. Parçası yok arabanın. Çıkma arıyorum. Hurdalıklar da canım çıktı. Bugün bitmez. Sen başının çaresine bak.
1: Aman Hüsnü. Arabayı yetiştirmeye çalış. Televizyonda röportajım var. Boşuna yol parası vermeyeyim.
2: Para verme yürü. İlaçlarını da unutma.
1: Unutmam.

0: Alo, kimsiniz?
1: Örgüt, halkımızdan sömürdüğün paraları geri alacağız. Hiç korkmadan ortalarda dolaşıyorsun. Seni kaçırıp hesaplaşacağız.
0: Tansiyonum yükseldi. Su ver çabuk.

0: suyu dökme. Yarın gene içerim.
1: Niye emniyetten korumayı istemiyorsun?
0: İstemem. Fazla masraflı olur. Yiyeceği, içeceği filan. Hadi eyvallah.
2: Sana bir kıyak yapacağım.
3: Borcu vereceksin.
2: Yok ya. Zengin babadan para koparma yöntemlerini söyleyeceğim. Mesela flörtümle başım dertte diyeceksin. Kürtaş falan. Sonra borç senedi tezgahı kuracaksın.
3: Boşuna çeneni yorma. Yemez. Sen Cimri Baba yöntemi var mı onu söyle.
2: Bana kalırsa tek yöntem var Cengiz. Yemeğine zehir koyup gümleteceksin.
4: Birden 36'ya kadar rakamlar söyleyeyim. Bir koları sallamaca oynayalım.
5: Benim uğurlu rakamım 14.
6: Benimki 9.
7: Benim senaryomda en sevdiğim sahne 23. İsterseniz bir okuyayım.
4: Aman istemez. Şimdi 14. maç.
8: Sayın seyirciler, bu geceki ekonomi köşemizin konuğu Sayın Ragıp Elibol. Kendisiyle ekonomi üzerine bir söyleşi yapacağız. Hoş geldiniz Sayın Elibol.
9: Hoş bulduk. Bana bu imkanı tanıdığınız için size ve TRT'ye şükranlarımı arz ederim.
8: Sayın Elibol, size ait ihracat rekorunu bu yılda farklı olarak yenilediniz. Başarınızın sırrını açıklar mısınız?
9: Başarının 3 tane sırrı var. Çalışmak, çalışmak, çalışmak.
4: Çalışmak. Çalışmakla köşe dönülür mü deve?
8: İhracata nasıl başladınız Sayın Elibol?
9: Önce donla başladım. Bildiğimiz don. Çünkü bu dünyada aç, parasız adam çoktur. Ama donsuz insan yoktur. Sonra çorap. Bütün dünya birbirinin başına çorap örmek isteyen insanlarla dolu. Alın işte size hazır çorap dedim. Kapıştılar.
4: Hıyara bak. Resmen dalga geçiyor.
8: Sayın Elibol, başarılı bir iş adamı olarak gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
9: Önce tasarruf. İşten artmaz, dişten artar demişler. Yerli malı varken markalara rağbet etmesinler. Baba parasına güvenmeyip çalışsınlar. Kahvelerde zaman öldürmesinler, iş kovalasınlar. En önemlisi çalışsınlar, çalışsınlar, çalışsınlar.
4: İlyas, kapat kardeşim şu televizyonu, kıracağım ha.
9: İşte benim gençlere tavsiyem budur.
4: Allah'ın krosu kalkmış akıl veriyor.
5: Kral Murat, köşeye dönmüş ya.
3: Akıllı adam arkadaş, para babası. Çok karlı bir işe yatırım.

0: yapabilir. İlk fırsatta gidip senaryomu ona okuyacağım.
1: Bir daha senaryo lafı edersen esas ben senin canını okuyacağım.
2: Hey çocuklar! Sınıfı geçti. Geçen gün gazı kökledim, 220'ye vurdurdum. Tavsiye ederim çocuklar.
1: Anladık. Otobüse talim ediyoruz, Mercedes tavsiye ediyor ya.
2: Gıcık veriyor.
0: Ah, şu filmi bir çekebilsem, Mercedes ne ki? Tamam tamam sustum.
1: Nasıl dağıtıyor her yere? Yok 220'ye vurdurmuş. Uçak mı lan bu?
3: Belki de doğrudur.
1: Göreceğiz. Şu arabayı bir de biz deneyelim bakalım.
2: Hiç böyle güzel bir araba kullanmadım.
1: Ateşin var mı koçum?
2: Tabii.
1: Sağ ol.
2: Bir şey diyeyim. Evet ne diyordum?
3: Hadi. Hadi.

0: gezelim hem de senaryoyu okuyalım ha.
1: Arabayı durdur, indir ona. Keyfin bozma.
0: Tamam, söz.
1: Torpido gözüne baksana, kaset var mı?
0: Aa, bakın tabancası varmış.
2: Bu itin babası mafyadan galiba.
1: Boş verin. Arabayı satamayız ama tabancayı okutabiliriz. Parasıyla da büyük oynarız.
3: Sayın Elibol, prensiplerinize uyarak yol parası için bütçe çıkardım. Buyurun.
4: Teşekkür ederim.
3: Size hemen bir taksi çağırayım.
4: Yo, sakın ha. Ben her gün yürüyüş yaparım. Hadi eyvallah.
3: Güle güle. Prensipmiş. Seni cimri herif seni.
5: Tadını da bırakalım çocuklar, dönelim artık.
1: Acelesi yok. Otobana çıkıp deneme yapalım. Bakalım 220'yi vuruyor mu?
6: Boş ver ya. Duvara yapışırsın falan. Spatulayla kazırlar bizi.
1: Eyvah, trafik!

0: Beni dinlemediniz. Aldınız mı başınıza belayı şimdi?
1: Ya ben hafif dokundum. Kan falan yok, baksanıza.
2: Dışta yok ama ya içte varsa?
3: İç kanama, en kötüsü.
0: Hastaneye yetiştirelim bari.
1: Hadi çocuklar.

0: Hastanenin kapısına bırakıp kaçarız.
1: Hangi hastaneye götürelim?
2: En yakın hastanesi.
3: Olmaz. Orası çok kazıktır. İlk yardıma götürün.
1: Mantar. Televizyondaki adam Ragıp Elibo.
3: Neler oluyor? Neredeyim ben?
0: Şimdilik arabadasın. Acı fren çekmeseydin dört kollu tabutta olacaktın.
3: Tabut mu? Eyvah! Örgütün tuzağına düştüm ben.
1: Örgüt mü?
3: Beni tehdit eden örgüt. Demek sizdiniz ha?
2: Şansım döndü. Doktor hastanın ayağına geldi. Beyefendi, çekeceğim filmin senaryosu.
0: Bir kelime daha söyle, vurayım ulan seni.
3: Eyvah! Örgüt birbirine düştü. Çocuk itirafçı mı ne? Beni niye kaçırıyorsunuz?
0: Kaçırmak mı?
3: Kaçırmayın. Benim tansiyonum, şekerim, romatizmam var. Ne olur kaçırmayın. Kaçırmayın kardeşim.
0: Tut şunu. Siz gelin çocuklar.
2: Fırsat bu fırsat, ben de sana senaryomu okuyayım. Ölümün inanılmaz sıcaklığı.
3: Eyvah! Temelli öldürecekler beni.
1: Bu yaptığımız çılgınlık çocuklar.
0: Ben senin gibi düşünmüyorum. Bu ayağımıza gelen bir kısmettir.
4: Vallahi beni de sardı bu iş ha. Baksanıza, adam kaçırılmaya gönüllü.
0: Dikkat etmediniz mi? Herif örgütten, tehditten söz ediyor.
1: Evet, demek ki bir örgüt tehdit etmiş. Kaçırılacağını söylemiş.
0: O örgütle için biz olmayalım.
1: Ama biz örgüt değiliz ki.
0: Olacağız canım.
2: Genç adam ölümün soğukluğunu değil, sıcaklığını hissediyordu. İlmeği boynuna geçirdi.
3: Yapmayın, beni asarak öldürmeyin. Madem kaçıracaktınız, niye arabayla çarptınız? Ölseydim fidyeyi nasıl alacaktınız?
0: Fidye mi? Gelin çocuklar.
2: Ve ölümle yaşam arasındaki o korkunç anda...
3: Kim olsa korkudan donar. Yapmayın, evet. Öldürmeyin.
0: Herif resmen çanak tutuyor arkadaş. Kaçırılmak istiyor.
1: Saçmalama, niye kaçırılmak istesin? Fidye ödesin.
4: Bir hesabı olmalı. Cin gibi adam. Belki de bedava reklam yaptıracak.
0: Olur mu olur? Biz enayilik etmeyelim çocuklar. Kaçırıp fidyeyi çatır çatır alalım. Hı-hı. Hadi arabaya.
2: Jean, ellerini yukarı kaldır, kımıldama.
3: Kımıldamıyorum, ateş etme. Gençliğinize yazık çocuklar. Hapislerde sürünürsünüz. Adam kaçırmanın suçu çok büyüktür. Hadi beni evime bırakın. Benzin parasını veririm.
0: Geç sesini!
3: Tansiyonum yükseldi. Eve uğrayıp ilaçlarımı alayım. Sonra nereye kaçırıyorsanız oraya gideriz.
2: Sonra?
0: Gelin benimle.
2: Jean, söyle alçak, seni kurşunla mı yoksa bıçakla mı öldüreyim?
3: İkisine de gerek yok. Çünkü ben korkudan ölmek üzereyim.
0: Sağ ya. Biz bunu nereye götüreceğiz? Metin, bir şey önersene.
4: İstersen Kanlıca'daki yalımıza götürelim. Ulan oğlum, başımızı sokacak evimiz olsa evleneceğiz biz.
1: Herhalde Oktay'ın kaldığı otele de götüremezsiniz. En iyisi vazgeçelim.
0: Olmaz. Bu fırsatı kaçıramayız. Tamam. Benim eve götürüyoruz. Bütün iş kimseyi çaktırmadan eve sokmak. Hadi arabaya.
2: Jean, senin hayatını bir şartla bağışlarım. Önümde diz çökeceksin.
3: Diz çökmek neymiş ki? İstersen iki rekat da namaz kılarım. Hadi çocuklar. Pişman olmadan beni evime götürün.
0: Tamam, eve götürüyoruz ama örgüt evine.
3: Örgüt evine mi? Eyvallah.
0: Kolay gelsin.
5: Sağ ol.
0: Haydar ya, unutmuşum. Şuradan iki paket Samsun alsana bana.
5: Bakkal kapadı.
0: Açığını bul sen de. Hadi koştur.

0: Sen Ragıp Elibol, örgütümüz KKMA tarafından kaçırılmış bulunuyorsun.
1: Ne biçim örgüt ismi bu? Hiç duymamıştım.
0: Yeni örgüt. Kap kaçırma hangisi al. KKMA işte. Fidyeyi alınca seni salacağız.
1: Siz salıncaya kadar ben ölürüm. Tansiyonum, şekerim, ille de baş ağrılarım.
0: İlaçların örgütümüz tarafından tedarik edilecektir.
1: Aman, baş ağrılarım için unutmayın.
2: O işi ben üstlenirim. Senin eriyenden mi olacak? Hani suda eriyenden?
1: Yok canım, midede eriyenden. Hani bildiğim var ya, ondan işte. Hanım kızım, elindeymişken 5-10 kutu alıver. Ha, 2 kutu da eriyen gazoz gibi içerim.
2: Tamam, sabah getiririm. Eve dönmem gerek arkadaşlar.
0: Ben seni bırakırım. Önce iş bölümü yapalım. Kurbanınızın ailesine telefon edilecek.
3: Zeynep'i bıraktıktan sonra ben telefon ederim. Evinin telefonunu söyle.
1: 149-67-85. Ha, hazır telefon etmişken ışıkları söndürmelerini, muslukları kapatmalarını da söyleyiver bir zahmet. Ha, aman bir de ağrı kesicisini aspirinle değiştirmeyi unutmasınlar ha.
0: Ben de çalıntı arabaya bırakayım. Oktay nöbetçi kalacak. Hadi çocuklar, göre başla.
4: Ben nöbetçi kalıyorum. Şimdi sana 11. sahneyi okuyorum. Genç adam anılarından sıyrılıp ilmeği tekrar boynuna geçirdi. Yaşamak mı, ölmek mi? İşte buna karar veremiyordu.
1: Amma da kararsız adammış be.

0: Ben yaşamak istiyorum. Ne olur öldürme beni. Öldürme.
1: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
2: Carrefour'sa online markete özel meyve, sebze ve açık kuru yemiş çeşitlerinde 500 TL ve üzeri alışverişlerinize 100 TL indirim. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
3: Şok şok cepte şok.
4: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
5: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
6: Ben cesaret edebilirim mesela.
7: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
8: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
9: Hanımın mı bu araba?
4: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
6: Söyle canım evladım.
8: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
4: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
6: O şeref bana ait.
7: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
6: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
10: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
4: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
11: Baş belası yarın 16.15'te TV4'te.
12: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Express içelim.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
16: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
17: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: bakın.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leslik.
2: Sevince. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

0: eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu.
3: Bunlar hep Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
8: Üstüme iyilik sandım. Yemek saatine hiç şaşırmazdım.
9: Bedava yemek bulunursa yumulmuştur.
8: Olsun. Evdeki yemek ziyan olmasın diye yine yer.
10: Ay, açlıktan öldüm. Bari bir telefon etsin.
9: Ya.
8: Demek ki bedava telefon bulamadı. Biraz daha bekleyelim bakalım.
9: Bekleyelim bakalım.
11: Söndürme. Sağ ol.
12: Bir şey değil. Gece aynı yere takılalım, tamam mı?

0: Alo, aşk olsun Ragıp. Ne? Kimse? Kim? Örgüt mü? Ne örgütü?
1: KKMA örgütü. Para babası Ragıp Elibol örgütü.

0: Ordumuz tarafından kaçırılmış bulunmaktadır. Eylemimiz fidye ödeninceye kadar devam edecektir. Polise haber vermeyin. İkinci telefonumuzu bekleyin. Yaşasın KKMA örgütü!
1: Birileri eşek şakası yapıyor ama neyse. Güya babanızı kaçırmışlar. He? Dur dinledi bakayım. Ha, örgütmüş. KKMA örgütüymüş.
2: Yok ya, kim kaçırıp da başına dert alır?
3: Ay, açlıktan öleceğim ya, o daha bekleyecek miyiz?
1: Yok, babamız ne derdi? Sakın yemeği soğutmayın. Soğutup da tekrar ısıtıp gazı israf etmeyin. Buyurun astaneli az yağlı
3: ve
1: bulgur pilavına!
3: Hadi bakalım.
2: Koy.
1: Şaka oldu galiba. Sahiden kaçırmış olmasınlar.
4: Benim de içime bir kurt düştü. Bana kalırsa polise haber verelim derim.
1: Ben konuşayım, senin ağzın laf yapmaz. Alo? Polis mi? Ben Ragıp Elibol'un karısı Dürdane Elibol'um.
5: Kocam eve gelmedi. Hiç böyle yapmazdı. Şaka sandım ama galiba değilmiş.
6: Hanımefendi, lütfen sadede gelin. Kocanıza ne oldu?
5: Teferruatla anlatıyorum memur bey. KKMA örgütü telefon etti. Kocamı fidye için kaçırdıklarını söylediler.
6: Örgütün adını bir daha tekrarlayın lütfen. KKMA. Evet. Evet, yazdım. Bu isimde bir örgüt yoktu. Araştıracağız. Telaşlanmayın hanımefendi. Sizi tekrar arayacaklardır. Biz devamlı irtibat kuralım. Geçmiş olsun. Elimizden geleni yapacağız.
7: Söyle Neriman, hayalci Seyfettin'le yattın mı? Neriman, sana acı gerçeği anlatacağım. Yattım, evet. Ama masumum ben. Çünkü meyveli gazozuma uyku ilacı karıştırmış. Jön, alçak! Seyfettin'i öldüreceğim. Neriman, hayır! Önce altıma çektiği arabanın ruhsatını versin, sonra öldürürsün.
8: Sakın sesini çıkarma. Kim o?
9: Biziz Naci, biziz.
8: Parolayı söyle.
9: Aa, sıktın ama. Aç ulan şu kapıyı.
8: Açmam. Örgütün adını söyle.
9: Manyak mısın oğlum?
8: Örgütün adını söylemezsen açmam.
9: Allah belanı versin. KKMA.
8: Tamam. Girin.
10: Ya ne adamsın?
11: İlaçlarını getirdim.
12: Aman, unutmadın değil mi?
11: Tam 10 kutu aldım. Bunların hepsini bitirecek kadar burada kalacağını sanmıyorum.
12: Bir bardak su verir misiniz?
8: Suyu ben getiririm.
12: Kaçırıldığım için sinirliyim. Stres baş ağrısı yapar. Aldın mı geçer. Suyu dökmeyin, ziyan olmaz.
8: Şimdi fidyenin miktarını tespit edelim. Gelin çocuklar.
7: Tövbe estağfurullah.
8: Ne diyorsunuz? Miktarı düşündünüz mü?
13: 20 milyon.
14: Yok deve. Ben filmi 50 milyondan aşağı başlayamam.
8: Saçmalamayın. Bu para hiçbirimizin derdine deva olmaz. Ben 1 milyar diyorum.
14: Ya sen diyorsun da bakalım o ne diyor?
8: Örgütümüz senin için 1 milyar lira fidye takdir etti.
12: Hayırlı uğurlu olsun. Bakın bu parayı sakın çarçur etmeyin. Karlı işlere yatırım yapın. Kimseye borç filan vermeyin.
13: Biz nasihat değil, para istiyoruz.
14: 1 milyara karşılık hayatın.
12: Yok ya, ben o kadar etmem. Tansiyonum, şekerim, baş ağrılarım,
11: Baş ağrılarına karşılık 10 kutu var naber? 2 kutu da eriyeninden.
12: Ben galiba bitirmeden hücreten gideceğim. 1 milyar ne demek ya?
8: Ya parayı verirsin ya da ölürsün.
12: Tamam, veriyorum. Zarfta yol parası var. 2 10 binlik. Bir de otobüs abonman bilet. Daha 2 tane kullandım. Alın, aranızda pay edin.
8: Ölürken de böyle şakacı
11: çıldırdı
8: olacak
11: mı,
8: mısın
11: Naci,
8: bakalım?
11: Dur! Biz yanlış yapıyoruz. Parayı Ragıp Bey vermeyecek ki, fidye aileden istenir.
13: Zeynep haklı. Fidye miktarını biraz düşürelim.
8: Örgüte karşı gelmediğin için fidyeyi 750 milyona indiriyoruz.
14: En iyisi yuvarlak hesap 500 milyon olsun.
8: Ölmek istemiyorsan bu parayı ailenden isteyeceksin.
12: Sizin öldürmenize fırsat kalmaz. Ben bu parayı...

0: verirsem zaten hücceten ölürüm.
1: Peki, 400 milyon.
0: Fena alıyorum. Tansiyonum fırladı.
2: 300 milyon.
0: Kolum uyuşuyor. Felç mi oluyorum ne?
3: 200 milyon, son fiyat.
0: Ah, of, 5 taksit. Ah.
3: Fidye'nin taksidi olmaz.
0: Ah.
3: Kes! Hava kararınca buradan çıkıp telefona gideceğiz. Aileni arayacaksın ve 200 milyon isteyeceksin.
4: Aa, geceye daha çok var. Ben de bari senaryomu okuyayım.
5: Talihsiz başım. Bula bula kocamı buldular, kaçıracak. Aslanım. Doyamadım sana, doyamadım.
6: Sakin olun hanımefendi. Moralinizi bozmayın. Henüz kesin bir durum yok. Eşinizin düşmanı var mıydı?
7: Benim babam ne kokar ne bulaşırdı komiser bey. Düşmanı olmamalı. Ama son günlerde devamlı tehdit ediliyordu.
5: Ha, ben kimi tehdit ettiğini biliyorum.
6: Kimdi?
5: Eski karısı. Nafaka diye diye kocamın başının etini yedi.
7: Annemin günahını alma. Esas babamı annemden kaçıran sensin.
5: Kaçırında boncuk mu buldum sanki? Cimriydi mibriydi ama koca bitti. Aa Ragıpçığım. Beni üvey evlatla delide bırakıp da derinlere gittin. Kocamın arabası. Dualarım kabul oldu. Kocam evine döndü. Ragıp geldi komiser bey.
4: Babam geldi.
8: Hayrola, bey rahatsız mı?
5: Kocamı kaçırmışlar, polisler içeride.
6: Evet, devam edin.
8: Araba tamirdeydi, gidip alamadım.
6: Belki de arabanın tamirde olduğunu biliyorlardı.
8: Kimler?
6: Örgüt. KKMA. Henüz böyle bir örgütün varlığını tespit edemedik.
8: Ne enayi örgütmüş bu be. Ragıp'ın canını alırlar, parasını alamazlar.
5: Hastalıklı kocam benim. Titiz kocam, tutumlu kocam. Seni geri göndersinler de beni kaçırsınlar.
6: Fedakarlığınıza saygı duyuyorum kızım. Ama sakin olun. Üzgünüm ama belirtmek zorundayım. Fidye ödense de kurbanın kurtulma şansı çok azdır. Onları yakalamamız gerekiyor. En küçük ayrıntıları bile bize bildirin. Sakın bizden gizli fidye ödemeyin.
8: İşin şakası yok galiba. Ben fabrikaya koşturayım bari. Belki ortağı bir şeyler biliyordur.
9: Kaçırılmış ha? Hay Allah! Şaka oldu demek. Bu müjdeli şey, acı haberi keşke birdenbire söylemeseydin Hüsnü. Şok oldum vallahi.
8: Hiç de öyle şok olmuş bir halin yok. Neredeyse göbek atacaksın. Bir de gülüyorsun be.
9: Sinirden gülüyorum.
10: Aksiliğe bakın yahu. Güya bu ay maaşımıza zam yapacaktı.
8: Tövbe tövbe. Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Ragıp Bey'i düşünen yok. Şekeri de yükselmiştir. İlaçlarını almazsa ölür gider garibim sonra.
9: Merak etme Hüsnü Efendi. Büyük insan ortağım Ragıp Elibol için her türlü fedakarlığı yapacağız.
0: Oh! Rahatladım biraz. Kolumun uyuşukluğu geçti.
4: Senaryoma bunu da eklemeyi düşünüyorum. Katil, maktulü öldürmeden önce ona masaj yapmaktadır.
11: Omlet yaptım sana.
0: Ah, bayılırım.

0: Çok yağlı yapmışsın kızım. Ah bu gençler. Tutum nedir bilmezler. Bu kadar yağla bizim evde 10 tane omlet yapılır. Sağ ol, iyi bakıyorsunuz bana. Saatimle yakından ilgileniyorsunuz.
1: Kim takar senin sıhhatini? Ama elimiz mahkum. Parayı almadan gümlersen duman oluruz.
2: Tamam, eylem başlıyor. Kapıcı çöp toplamaya çıktı. 10 dakikamız var, gidiyoruz.
0: Acele etme, şu lokmayı da yiyeyim. Ziyan olmaz. Ben bu parayı istemezdim ama ortağıma dua edin.
3: Ne olmuş ortağına?
0: Ne olacak? Daha birkaç gün fabrikaya gitmezsem 200 milyondan daha fazla çalar.
3: Tıraş kes, gidiyoruz.
0: Telefon parası sizden ha.
4: Alo? Aman Ragıp. Ne? Telefon meşgul müydü? Şey ya, Selah yeni kaynanasıyla konuş.

0: da bugün hamamda tanışmışlar. Seni oğluma alacağım demiş yeni kaynanası.
1: Fitneci kadın.
2: Eve dönünce sorarım ben o Zeliha'ya. Ulan ben telefonda bir dakikadan fazla konuşmayın demedim mi? Dinle şimdi. KKMA örgütü beni kaçırdı. Hemen 200 milyon tedarikle. Yoksa beni öldürecekler.
3: Öldürecekler mi? Hay Allah'ım, ben bu genç yaşımda dul mu kalacağım şimdi?
2: Ulan karı, kulağını aç. Esas 200 milyonu vermezsen dul kalacaksın. Mücevherlerini, takılarını sat. Sonra babandan kalan parayı bankadan çek. Ben sana öderim.
0: Sen senetsiz sepetsiz borç verilmez demez miydin? Ben kimin karısıyım?
4: Allah belanı versin. Ulan örgüte karşı rezil etme beni. Ver şu parayı.
0: Vermem. Hem polisler dedi ki fidyeyi alırlar, yine de öldürürler dediler. Sen boş yere para harcamayın demez miydin?
2: Ulan boş yere olur mu? Hayatımın kıymeti yok mu alçak karı? Oğlumu ver.
5: Geçmiş olsun baba. Tamam da bende para ne ara? Cebimde abonoman biletim var sadece.
4: Ulan bir şeyler yap. Zengin arkadaşlarım var. Borç iste.
5: Daha aldığım borçları ödeyemedim baba. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Sen bana vekaletname çıkar. Ben bankadan parayı çekeyim ha.
2: Seni... Vekaletnameyi vereyim de ocağıma incirdik olur mu? Beni donsuz bırak her gele. Zeliha'yı ver bakayım.
6: Özür dilerim babacığım. Bir daha telefonda uzun konuşmam. Ben de 200 milyon olsa başlık paramı kendim verir de kocaya giderdim.
2: Ana gibi yar olmaz. Jeton verin.
7: Oğlum, ben de senin kulaklarını çınlatıyordum. Ağzına layık bir mantı yaptım, çimleniyordum.
2: Afiyet olsun anacığım. Dinle şimdi. Sakın üzüntüden ayılıp bayılma. Oğlunu kaçırdılar anacığım. 200 milyon fidye istiyorlar.
8: Ne fitresi oğlum? 200 milyon fitre olur mu? Ben geçen bayram fitreyi de zekatı da verdim.
2: Fitre değil ana, fidye. Kurtarmalık parası yani. 200 milyonu almazlarsa beni öldürecekler. Bağını bahçeni sat, bu parayı bul anacığım.
8: Kedinin domuzuna bak, ölmeden mirasıma göz diktin hayırsız.
7: Rahmetli kocamdan kaldı onlar bana. Gözü doymaz hınzır seni. Tuzak kurup elimden alacaksın öyle mi? Sütüm sana haram olsun.
1: Bir tek jetonumuz kaldı.
2: Eski karımı arayayım. Çocuklarımın anası. Kirli çıkıdır. Evlatlarının babasız kalmasını istemez.
9: Hayırdır inşallah. Alo? Kim? Ah, sen misin Ragıpçığım? Özledin mi hınzır? İlk göz ağrını canın mı çekti yoksa? Ben de seni unutmadım. Ah, karşıma ne kısmetler çıktı da. Ah dedim.
2: Aferin benim eski melek karım. Başım dertte. Beni kaçırdılar. Fidye istiyorlar. 200 milyon lira. Kurtar beni. Mücevherin neyin varsa sat.
10: Seni düzenbaz alçak seni. 3 kuruşla fakayı vermemek için ne tezgah yapıyorsun?
9: Ulan benim adım Melek. Kimse yapamaz bana kelek.
10: Nafakamı çatır çatır alırım. Kafanı gözünde patlatırım.
2: Tansiyonum. Başım dönüyor. Fena alıyorum çocuklar.
1: Hadi.

0: Ağlıyordu kocacığımız. Beni öldürecekler derken ağlıyordu. Ay, imdadına yetişemedim. Derdine çare olamadım.
1: Eşek kafam benim. Gene numara yapıyor zannettim de inanmadım. Meleğim, senden başka kimim var dedi bana. Ah, ben adamı kıymetini bilemedim. Bilemedim.
2: Hanımlar, hanımlar. Ağlayıp dövünmenin bir faydası yok. Sizler de bize yardımcı olun. Telefonlarınızı dinlemeye alacağız. Belki yerlerini tespit edebiliriz.
3: Oh.
4: Sarımsaklı yoğurt yaptım. Tansiyonu düşürürmüş.
3: Tansiyonum biraz düştü ama olsun. Sarımsaklı yoğurt ziyan olmaz.
5: Yeter ya. Burası örgüt evi mi yoksa 5 yıldızlı otel mi?
3: İdare eder. Ben şikayetçi değilim.
5: Biz şikayetçiyiz. Dolaplar çeviriyorsun. Yanlış yerleri arayıp bizi uyutuyorsun.
3: Karılarımın, çocuklarımın, anamın seslerini duymadınız mı?
4: İnanamadık. Bir kadın nasıl kocası için üzülmez? Ya kızın? Babası tehlikedeyken o koca düşünüyordu.
6: O telefon ettiğin annen olsaydı, canını feda etmez miydi oğlu için?
5: Ya oğlum, benim babam tehlikede olacak da duracağım ha. Dünyayı yıkardım ben.
7: Ben babamı hiç tanımadım. Küçükken ölmüş. Yaşasaydı diyordum, canımı vermez miydim babam için?
3: Siz hepiniz pırıl pırıl gençlersiniz. Niye başınızı derde sokmak istiyorsunuz? 200 milyon için hapislerde sürünmeye değer mi?
5: Bırak palavrayı. Parayı küçümsüyorsun. Ama vermemek için 9 takla atıyorsun. Delirtme bizi. Kendini öldürtme.
3: Ne yapayım? Kimden isteyeyim?
5: O senin sorunun. Bu dünyada sevenin yok mu hiç senin? Hiç dostun yok mu?
3: Ha, bir asker arkadaşım var Nuri. Çok iyilik yaptım ona. Bir de %10 ortağım Selim.
5: Bu gece de onları ararsın.
3: Olur.
8: Canım kardeşim benim. Asker arkadaşım. Aradığına çok sevindim. Yardımların sayesinde köşeyi döndüm. Milyarlar kazandım. Emret canım ciğerim.
3: Başım dertte Nuri. 200 milyona ihtiyacım var. Beni kaçıran örgüte bu parayı vereceksin. Yoksa beni öldürecekler.
8: Hay Allah. Milyarları borsaya yatırdım, tepe taklak gittim. Kara kara düşünürken sen aradın.
3: Kıvırma lan. Hani benim için canını verirdin? Bu parayı vermezsen ben canımdan olacağım. 200 milyon ne ki ulan? Ben sana 1 milyar borç vermiştim.
8: Ben de borcumu ödemiştim Rakıpçım. Ne yapayım? Ben de sıkıştım kaldım. Üzgünüm canım kardeşim. Sen başının çaresine bakarsın.

0: Nakitler, sağlam çekler, senetler benim, çürükler Ragıp'ın.
1: Eski tarihli senedi hazırladım. Adınıza tanzim ettim. 1 milyarlık.
0: Aferin sana. Ragıp'ın imzasını taklit ederim ben. Kaç gündür bu imzaya çalıştım. Alo? Kim?
2: Aa, kurtuldunuz mu? Allah korusun.
0: Fidye mi? Ama elde para yok. Para vardı, vergiye yatırdım. Kasa tam takır.
3: Ulan düzenbaz, ne zamandır 6 ay öncesinden vergi ödüyorsun? Tereciye tere mi satıyorsun? Şahsi parandan 200 milyon ver, sonra hesaplaşırız.
4: Ben de o kadar para ne arar sayın ortağım? %10 istemlenecek geçiniyorum.
3: Ulan Teres, hırsızlıklarını bilmiyor muyum? Pendik'te aldığın yazlık köşkü, Bebek'teki Lebi Derya katı, metresini aldığın arabayı he?
4: O saydıkların rahmetli babamdan bana intikal etti.
3: Hangi babandan ulan? Ne olacak? Ulan hayatım tehlikede. Parayı almazlarsa beni öldürecekler. Örgüt ulan bunlar, örgüt!
0: Mantıklı olalım sayın ortağım. Say ki fidyeyi ödedik.

0: Hoşça kal. İşte bu kadar.
1: Vursana lan, ateş etsene. Ne biçim örgütsünüz siz be? Kimse para vermedi, vermeyeceklerdi.
2: Yaklaşma, yaklaşma!
1: Hanginizden başlayayım ulan? He? Senden mi? Senden mi? Senden mi he?
2: Beni vur. Zeynep'in bir suçu yok.

0: Denedik, olmadı. Başaramadık. Bir çılgınlıktı yaptığımız. 200 milyon senin içinde ki. Ama bizim yarınlarımızdı, umutlarımızdı.
1: Çok şey istemiyorduk ki. Bir senelik peşin verip küçük bir ev kiralayacaktık.
2: Birkaç parça eşya. Düğünü de aramızda yapacaktık.
0: Hesaplı bir yer bulmuştum. Az masrafla disko açabilecektim. Kendi işimin sahibi olacaktım.
3: Hayatımı koymuştum bu senaryoya. Güveniyordum. Filmi çekebilseydim kendimi kanıtlayabilecektim. Olmadı.
0: Örgüt falan değiliz. Hepsi palavra. Parayı alsak da almasak da sana bir kötülük yapmayacaktık zaten.
4: Yaptınız. En büyük kötülüğü yaptınız. Sizin yüzünüzden başıma neler geldi. Şu dünyada hiçbir sevenim, dostum yokmuş, anladım. İyi yediniz. Ne güzel yaşayıp gidiyorduk. Birbirimizi kandırarak, riyayla, yalanla yaşıyorduk. Dibi çıkmış bu dünyanın gerçek yüzünü gösterdiniz bana. İyi yediniz. Ben karımın koynuna nasıl girerim şimdi? Oğlumla kızıma nasıl evlatlarım derim? Kime güvenip kime dostum diyebilirim artık? Bir insan nasıl böyle yaşayabilir? Bunun cevabını siz de veremezsiniz artık.
2: İlaçların evde. Saati geçti. Umarım ihtiyacım vardır.
4: Hayır, yok. Daha fazla yaşayıp da ne olacak sanki?
1: Sana senaryomun finalini okumak isterdim.
4: Hiç okuma. Hiçbir şey anlamadım zaten.
1: Özelliği de bu işte. Çok anlamayacaksın ki sanat filmi olsun.
4: Bırak şimdi bu sanat ayaklarını. Benim hayatımı yaz oğlum. Paranın kirini yaz. Ölümün inanılmaz sıcaklığı neymiş? Bir adamın inanılmaz yalnızlığını yaz.

0: kocama bırakabileceklerini bilsem parayı değil canımı da verirdim.
1: Ona ne olmuş artık? Örgüt babamı yaşatma.
2: Evet, mantıklı olalım. Felaket insanları birleştirirmiş.
3: Dua edelim de işkence yapmadan öldürsünler.
2: Bana kalırsa tedbirli olmakta fayda var. Bir takım önlemler almalıyız.
4: Ha, ben avukatı aradım. Miras intikal davası için hazır olmasını emretti. Hmm.
5: Nafakamı keserseniz yeniden dava açarım. Hem oğluma hem de kızıma.
0: Hayt! Mirası alalım. Sen hiç merak etme anneciğim.
6: Kendi payımdan bir kuruş bile vermem. Zaten bütün eşyalar çeyizimdi.
5: Ayol hiç güleceğim yoktu. Ayol senin bir yamalı bohçayla geldi mi? Cihan alem biliyor.
6: Hayt sana be!
4: Yeter anne! Şimdi kavganın sırası mı? Fabrika için bazı önerilerim olacak Selim Bey.
2: Aman küçük bey, fabrikayı hiç dert etmeyin. Ben her ay size kârları takdim ederim.
6: Hepsini ona değil, benim payımı sakın unutma.
2: Unutur muyum hanımefendi?
0: Benim payımı müstakbel kocam alacak. Mali işleri kocam halledecek.

0: yerde balıkçılar tarafından bulunan cesedin KKMA örgütü tarafından kaçırılan ünlü iş adamı Ragıp Elibol'a ait olduğu sanılıyor. Cesedin tanınmayacak ölçüde parçalanmış olması tanımını güçleştiriyor. Vah zavallı beyim, vah. İnşallah bulunan ceset ona ait değildir.
1: Allah çocuklarına, karısına bağışlasın.
0: Ah anam ah. Ailesi bizim kadar üzülmedi biliyor musun?

0: yaşam. Yaşıyorsun beyim. Şükür Rabbime.
1: Ragıp Bey oğlum, hiç ümidimizi kesmedik Allah'tan.
0: Buyur geç otur şöyle. Anlatsana nasıl kaçtın?
2: Kaçmadım. Kendileri saldılar. Rezil oldum çocuklara. İstedikleri parayı kimseden alamadım. Ne ailem vermek istedi, ne de dost bildiklerim.
0: Boş ver. Kurtuldun ya. Ha, gazeteler senin öldürüldüğünü yazıyor.
2: Başka bir zavallıdır. Ama intiharı dün gece düşünmedim değil Hüsnü Baba. Sabahlara kadar sokaklarda dolaştım. Evime gidemedim. Çünkü daha şimdiden miras kavgasına başlamışlardır.
1: Üzülme Ragıp Bey oğlum. Hemen bir çay vereyim sana. İçin ısınsın.
2: Sağ ol Elvan Ana. Çok yorgunum.
0: Beyim, sen şöyle güzel bir uyku çek, dinlen. Akşama da şişenin dibine vurup demleniriz. Ben şimdi eve gideyim. Oğlunuz arabayı beklemesin.
2: Yaşadığımı sakın aileme söyleme Hüsnü Baba. Söyleyip de onları üzme. Nasıl olsa cesedin bana ait olmadığını görecekler.
1: Boyu posu tıpkısı. Ama ben kocamı tanımaz mıyım? O değil.
3: Vallahi hem benziyor hem de benzemiyor.
1: Bana sorarsanız babam. Sana soran yok. Yatışı da tıpkı kocama benziyor.
3: Baktıkça benzetiyorum.
1: Zavallı babam, başlık parası da alamadı.
3: Başlık parası ne ki kız? Devede kulak. Babam ölmüşse kalacak mirasa bak sen. Oo.
1: Mirasın çoğu çocuklarına kalır.
3: Sana kalacak az mı be? Milyarları geçer.
4: Ölmeden mirasa konulmaz ki.
3: Kör müsün? İşte iyice bakın. Babam değil mi bu? O ölmemiş mi?

0: Bu kadın burada ne işi var?
1: Benim çocuklarımın babası o. Aslan gibi iki evlat verdim. Senin gibi kısır değilim.
0: Hadi oradan buş bula. Biz aile planlaması yaptık.

0: rahmetliyle.
1: Senin her şeyin planlı zaten. Sana aslan gibi koca verdim aslan.
0: Aman ne aslan! Posası çıkmıştı ayol. Dırdırından illetli olmuştu zavallım.
2: Ayıp oluyor anne, otur. Bu acı günümüzde kavga etmeyin bari.
1: Ne acı günü oğlum? Babanız ölmedi ki. Ben 20 yıl koynumda yatan kocamı tanımaz mıyım? Gözünüz aydın. Ceset babanıza ait değil.
2: İşleri karıştırıyorsun anne.
1: Ne iş oğlum?
2: Miras işi.
1: Ay mirastan bana ne? Şu uğursuz karıyla sizin ikinize kalacak.
2: Bizim annemiz kim? Sen. Ayda 5 milyon nafaka.
3: 10 milyon olabilir. He he.
1: Aa, başımı sokacak bir kat.
2: 2 tane.
3: Birinde oturur, diğerini kiraya verirsin.
1: Araba.
2: Son model. Hem de şoförlü.
1: Ay, ay genç olsun.
3: Kendin seçersin.
4: Hazırsanız gidelim. Şunu söylemek zorundayım. Cesedin durumu iyi değil. Güçlü olmalısınız. Bu teşhis çok önemli. Sizlerden başka yakınını bulamadık. İnşallah tahminimiz doğru çıkmaz. Cesedin Ragıp Elibol'a ait olup olmadığını ancak siz karar verebilirsiniz. Buyurun gidelim.
1: Kocam! Ah eski kocam! Sanki yerler kırılsın, o gözler uyulsun. Beni de yanına al, bırakma!
0: Çekil kadın! Sen daha mahrem sayılırsın! O benim kocam!
5: Kocacığım dayamadım, dayamadım aslanım!
4: Hanımlar, teşhis edeceğiniz ceset o değil, bu.

0: intikamını alacağım.
1: Niye öldün babam? Yaşına sen kız bıraktın. Babam! Babacığım!
0: Rica ablacığım!
1: İçim
2: yok. Demek ben şimdi ölüyüm ha?
3: Görmeni isterdim. Şıpmadan ak ölünü tanıdılar. Hani sahiden tanısalar, inansalar hiç üzülmezdim. Doğru dürüst bakmadılar bile.
2: Para insanı insanlığından çıkarıyormuş demek. Sen dobra adamsın söyle. Ben çok bir adam mıyım he?
3: Yok beyim. Öyle olsaydın yanında çalışmazdım. Cimri derler ama hesaplısın. Vehbi Koç için de öyle derler. Bu evi sen aldın bize.
4: Hayır dualarımızı üzerinden hiç eksik etmedik Ragıp Bey. Sayende başımızı soktuğumuz bir evimiz oldu.
3: Üniversitede okuttuğum fakir gençlerden de haberimiz var. Üzülme bey. Sen öyle ölsün gitsin denilecek bir adam değilsin.
2: Peki ama ben böyle nasıl yaşayacağım? Sevgisiz, inançsız. Şimdi eve gitsem karım deliler gibi sevinip boynuma sarılacak. Çocuklarım babamız geldi diye bayram yapacaklar. Ama iç yüzleri böyle mi ha? Nasıl olacak? Herkes birbirine oynayacak mı?
3: O kadar incesinden anlamam. Artık çık ortaya. Sen kendin için yaşa. Gerisini de koy gitsin.
2: Daha zamanı değil Hüsnü baba.
3: Ya zamanım kalmış. Yarın cenazeni kaldıracaklar.
2: Ben de orada olacağım. İnsanların iç yüzünü görmek için bundan iyi fırsat mı olur?
5: Şimdi ayvayı yedik işte. Ailesi cesedi teşhis etmiş.
6: Benim senaryomun etkisi altında kalmış garibim. Finalde Jön kendisini Boğaz Köprüsü'nden atıyordu.
5: Ulan kim takar senin finalini Jön'ünü? Polis intihar değil cinayet diyor.
6: Katilleri düşünsün.
7: Gerzek gerzek konuşma Oktay. Ragıp'ı biz kaçırdık. Bizim öldürdüğümüzü sanacaklar.
5: Yarın cenazesi kalkıyor.
7: İyi adamdı. İnan bana çok sevmişti.
5: Ona yardım edemedik. Yıkılmıştı. İnancını yitirmişti. Keşke yalnız bırakmasaydı.
6: Yeni bir senaryo yazacağım. Bir adamın inanılmaz yalnızlığı.
5: Hadi be.
3: İstediklerini bit pazarında buldum. Sakala çok para verdim ha.
2: Boş ver ziyan olmaz. İşimiz bitince yarı fiyatına iade ederiz. Nasıl oldu?
8: Çok güzel oldu.
3: Vallahi anam bile tanıyamaz seni.
2: Zaten tanımadı ki. Şimdi gideyim de kendi...

0: Bey aşka batayol. Keşke birkaç tane ağlamışı tutsaydık.
1: Babam fuzuli masraf yapmayın derdi.
2: Sağ olun yüzükler.
3: Sağ olun.
2: Siz sağ olun efendim.
3: Çok fena değil.
4: Sen de açtın gözümü, sen de kapatsaydın.
5: Şu ailesinin yakınlarının riyakarlığına bakın.
6: Dikkat ettiniz mi? Bize alışmıştı rahmetli. Gerçekten parayı alıp yardım etmek istiyorum.
7: Senaryomu büyük bir sabırla sonuna kadar dinlemiştim.
8: Hiç unutmam. Bize ne nasihatler çekmişti. Sevimli adamdı. İyi insandı.
9: Üzüldü kardeş.

0: Ey cemaati Müslümin! Şu fani dünyadan ebediyete intikal etmek üzere bulunan merhum Ragıp Elibolu nasıl bilirsiniz?
1: İyi biliriz, iyi biliriz!
0: Hakkınızı helal ediyor musunuz?
1: Helal ediyoruz, helal olsun!

0: Örgüt evi olduğundan şüphelenmiştim. Yöneticiye de durumu anlattım. Vefat ilanından resmini tanıyınca karakola gideyim dedim. O adamı saklıyorlardı. Son gece çıktılar, sonra yalnız döndüler. Bizim apartmanın zemin katındaki kiracı Naci. Biri kız, dört kişiydi örgüt.
1: Cenaze törenini final olarak düşünüyorum çocuklar. Riyakarlığı ve paranın kirini simgeleyecek.
2: Sen asıl bizim finalimizi yaz oğlum. Çünkü polisler geldi.
3: Kımıldamayın. Karşı koymaya kalkmayın. Yasa dışı örgüt kurmak ve adam kaçırmak suçlarından sizleri alıkoyacağız. Ayağa kalkın ve ellerinizi başınızın üzerine koyun.
4: Dizilin. Yasa dışı KKMA örgütünün üyeleri bir baskın sonucu yakalandı. Bilindiği gibi örgüt ünlü iş adamı Ragıp Elimoğlu fidye amacıyla kaçırmış, daha sonra da Boğaz Köprüsü'nden atarak öldürmüşlerdi. Polis bu yasa dışı örgütün diğer eylemleriyle ilgili bilgi toplamaya çalışıyor.

0: İşler iyice karıştı. Ortada cinayet yok ama 4 tane katil var.
1: Asıl katiller benim ailem, dost bildiklerim. Diri diri mezara gömdüler beni. Kağıt kalemin var mı?
0: Var. Vardı, ne yapacaksın?
1: İlan vereceğim Üstü Baba. Paraya kıyıp yarım sayfa ilan vereceğim.
0: Ne ilanı?
1: Vefat ve teşekkür ilanı. Şöyle başlayacak. Kaçırılışım sırasında istenilen fidyeyi vermemek için... Dansöz gibi kıvıran %10 ortağım hırsız Selim'e... İflastan kurtarıp ihya ettiğim sahtekar arkadaşım Nuri'ye, cami avlusunda daha cenazem kalkmadan miras kavgasına girişen sevgili eşim Dürdane'ye, hayırlı evlatlarım Zeliha ile Cengiz'e, şahsi menfaatleri için öldüğümü hemen ispatlayan eski eşim Mele'ye, göstermelik yırtınıp ağlayan anam Fatma'ya, tabutumu taşımamak için tüyen tüm dost ve arkadaşlarıma teşekkür ederim Ragıp Elibol.
2: Ay, ay, ay, bıktıracağım vallahi. Bu ilanı öbür dünyadan mı yazdırmış bu adam?
3: Ay, dün gece rüyamda gördüm babamı. İnadı inattı gene. Başlık parası almadan vermem diyordu.
2: Baban haklı. Az mı masraf yaptı sana? Kepçe kulaklarını estetik, pon estetik, şaşı gözün estetik, çarpık bacakların estetik. İyi ki de estetik. Sermayesini kurtarsa razı.
3: Ama Cici abla ben...
4: Saçmalamayın. Bu ilanı babam vermiş olamaz. Paraya kıyar mı hiç? Hıyarın biri eşek şakası yapmış olmalı.
2: Ya ölmemişse... Yaşıyorsa...
3: Ay, ister misiniz şimdi kapı çalırsa da babam gelse?
2: Ağzını ayrı aç, uğursuz.
4: Ne demiş şair? Giden memnun ki yerinden, dönen yok hala seferinden.
2: Ay, aç kapıyı! Ay, ay. Kız aç kapıyı dedim.
3: Dizlerim titriyor, kapıyı açamam.
2: Cengiz, sen erkeksin, göster kendini.
4: Uzattınız ama ben. Babamsa babam, ne olacak yani?
3: Babamsa ne olur telefon filan ettiğimi söyleme!
2: Merak etme, ben söylerim.
5: Of, çeker. Ay, of. Ay, ilanı okuyunca apışıp kaldım. Bu ilanı siz mi verdiniz kuzum?
2: Ay, ne kadar görgüsü kıt kadısın. İlanı biz verseydik altına ailesi diye yazardık.
5: Aman.
4: Bir tek ihtimal var. Rahmetli ölmeden önce bu ilanı vermiş olabilir.
6: Yok, Allah Allah. Benim aklıma daha kötü bir ihtimal geliyor. Ragıp yaşıyor olabilir.
2: Biz hep böyle diken üstünde mi oturacağız? Bir çaresi yok mu bunun?
4: Bir çaresi var, evet. Yaşayıp yaşamadığını kesin olarak öğreneceğiz. Ruhunu çağıracağız.
2: Hay aklınla bin yaşa sen!
6: Ruh bilimine ben de inanırım.
4: Çok ünlü bir medyum tanıyorum. Sadece yeni ruhları değil, tarihe mal olmuş ölülerin ruhlarını bile getirebiliyor.
2: Ne zaman çağıralım?
4: Hiç vaktimiz yok, bu gece.
1: Evinizde hiç rutubet yok Elvan Ana. Romatizmalarım hiç azmadı.
7: Aspirin de çok iyi geldi demek. Ben de içiyorum.
1: Neye yanıyorum biliyor musun Elvan Ana? Örgüt evinden ayrılırken ilaçlarımı yanıma almadım. En çok da 10 kutu aspirine yanıyorum.
7: Vallahi ömürsün Ragıp Bey oğlum.
0: yemeğe yetiştim ha?
1: Seni beklerdik Hüsnü Baba. Ne haber?
0: Vallahi hiç sorma. Seninkiler iyice sapıttı. Bu gece ruh çağıracaklarmış. Arabada oğlun kaçırdı ağzından.
1: İlanı okuyunca fitili aldılar elbet.
7: Tövbe tövbe, sen ölmedin ki oğlum. Ruhun nasıl gelecek?
1: Ruhum gelmeyecek Elvan Ana, ben gideceğim.
0: Çok şükür. Artık kendini onlara göstereceksin demek.
1: Göstereceğim ama ruh olarak. Bak şimdi Hüsnü Baba. Geceye çok var daha. Hazırlığımızı yapacağız. Önce 1-2 hoparlör yerleştireceğiz eve. Sonra... Elvan Ana bir elbise dikecek bana.
7: Ne elbisesi oğlum?
1: Ruh elbisesi anacığım, ruh elbisesi.

0: Ey ruh, ey bu dünyadan göç eden talihsiz Ragıp Elimon, sana sesleniyorum. Varlığını hissetmek istiyorum. Bize gelir misin?
1: Gelirim ama yol parasını çatır çatır alırım ha.
0: Hay Allah, hatlar karıştı galiba. Yanlış ruh mu geldi ne?
2: Oğlum, oğlumun sesi bu.
0: Ey ruh, kimliğini açıklar mısın?
3: Niyazi'den olma, Fatma'dan doğma, Melek'ten boşanan, Beteri'yle evlenen iki çocuklu Ragıp Eliboğlu.
0: Ey ruh, ahiretten mi geldin?
1: Hayır, Gültepe'den. Trafik çok sıkışıktı, ancak yetiştim.
4: Babamın sesi bu. Ey ruh, sen babamın ruhu musun?
3: Hayır, nane ruhuyum.
0: Amma da şakacı ruhum.
5: Ey ruh, ey sevgili ortağım. Kasanın anahtarı nerede? Şifreyi de lütfen.
3: Şifre 3 yumruk 2 tekme. Anahtarı ha? Da çay kaşığıdır keriz. Yıllarca nasıl yedirdim sana ha?
2: Ay fena oluyorum. Ey ruh, kocacığım. Avukata vekaletname verdim. Kazık atar mı?
1: Sen esas kazığı seni boşadıktan sonra yiyeceksin. Nankör karı.
2: Sen öldün ya. Ben boşanmış sayılmaz mıyım?
6: Yalvarmasana gurursuz kadın. Seni boşayıp tekrar beni alacak belli.
4: Sevgili ruh babacığım. Yakında işlerinin başına geçeceğim. Ne önerirsin? Borsaya gireyim mi?
1: Sen önce hamama gir. Ayaklarım fare ölüsü gibi kokuyor.
6: Eski kocaman sevgili ruhu, 40'ında senin için camilerde mevlütler okutacağım.
3: Mevlütten önce ben senin canına okuyacağım lanet karı.
0: Hiç böyle kafası bozuk ruh görmedim. Geri göndersek mi acaba?
2: Vallahi iyi olur. Ben korkudan altımı etmek üzereyim. Kalbim duracak derdiyse gönderelim gitsin canım.
6: Ay çok korktum. Ay çok korktum.
1: O kadar yol tek başına çekilmiyor. Hep birlikte bu dünyaya gidelim. Takılın bakalım peşime.
0: Aman Allah'ım, bu ruh gibi bir ruh değil.
1: Ne sandın ya sahtekar karı? Sen ruhumu çağırdın, ben kendim geldim.
2: Aman Tanrım koca.
6: Eski koca.
2: Babacığım.
3: Sen işten ölebilirim.
5: Sevgili ortağım.
7: Asker arkadaşım.
2: Oğlum.
1: Sizi gidi riyakarlar. Sağlığıma ağladınız, ölümüme kına yaktınız. Hepinizle hesaplaşacağım.
8: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Felix!
3: Yemek getirdim.
2: Felix dünyasına hoş geldiniz. Burada her gün bir macera. Her an yaramazlık için ve her öğün...

0: Kedin için karşı konulamaz Parti Mix ödül mamasını dene.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
4: Şok şok cepte şok.
5: Böyle mi çıktın evden? Akşama babana söyleyeyim de görürsün.
6: Dolmuş hemen kalkıyor.
5: Niye inecekmiş?
7: Çektim aramı sana.
8: Benim arabamdan zorla kadın alacak, daha doğmadı.
5: Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
9: Kurtulacağız.
5: Zahmet olmazsa beni yukarı çıkarın.
10: Alo?
11: Cinayet mi?
10: Onu ben öldürmedim.
11: Emniyette anlatırsın derdini.
5: Nihat Bey, insana kıysın bu olacak şey.
12: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
10: Hayır, onu oraya ben koymadım.
13: Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
14: Amca sen kimsin? Bizim bahçeye tabanca bıraktın.
12: Tabanca mı bıraktın?
14: Hakim dede, seni ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
5: Oğlum, yavrum, bir tanem benim.
12: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
10: Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
14: Babam senin yüzünden hapis.
15: Yumurcak Köprü Altı Çocuğu birazdan TV4'te.
16: Haydi gel, haydi.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?

0: 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte
1: şok. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
3: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
3: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
4: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
3: 112 112.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: bir eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Kim demiş Dunkin' Rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni Dunkin' Rulo şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin...

anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesini...
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de...
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Bakın

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Kim demiş Dunkin' Rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni Dunkin' Rulo, şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de denedin.

0: Ne?
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
3: Şok şok cepte şok.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
6: A101'de Elidor ürünlerinde %50'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi uyarınca örgüt üyelerinin idam cezasıyla tezyelerini beyan ve talep ediyorum.
1: İddia makamının iddialarını duydunuz. Cinayetle suçlanıyorsunuz. Bir diyeceğiniz var mı?
2: Biz kimseyi öldürmedik sayın hakimim. Yasa dışı örgüt kurmakta da suçlanıyoruz. Hiçbir eylemimiz olmamıştır. İnandırmak güç ama küçük bir maceraydı. Öldürdüğümüz iddia edilen Sayın Ragıp Elibol'un intihar ettiğine inanıyoruz.
3: Bizi mahkemeye sürükleyen olaylar bir tesadüfle başladı efendim. Bir kaza sonucu rahmetli Ragıp Elibol'u evimizde misafir etmek durumunda kaldık.
4: Tansiyonu, şekeri, romatizması vardı. İlaçlarını hiç ihmal etmedik.
5: Bizden ayrılırken bana kendi hayatının senaryosunu yazmamı önermişti. Adını da kendi koymuştu. Bir adamın inanılmaz yalnızlığı.
1: Bu dediklerinizi kanıtlayacak bir deliliniz, şahidiniz var mı?
5: Var sayın hakim.
6: Sayın başkanım, huzurunuza izinsiz çıktığım için beni bağışlayın. Ben Ragıp Elibol'um. Yaşıyorum ve şahitlik yapmak istiyorum.
1: Sizi dinliyoruz Sayın Ragıp Elibol.
6: KKMA, kap kaçır, mangize al. İşte bu örgüt uydurmaydı Sayın Başkanım. Gerçekten bir oyundu. Beni misafir ettiler. Ekmeğimi yiyen ailemden daha çok itina gösterdiler saatime. Yaşadığıma göre beni öldürmedikleri açıkça ortada. Şimdi soruyorum Sayın Hakim Bey. Manevi suçlar için bir ceza var mı? Beni ölmeden toprağa gömen ailem için, sırtımı dönmemi bekleyen dost bildiklerim için bir ceza var mı?
7: Ev kiranız ve düğün için 100 milyon. Tabii beni örnek alıp tutumlu davranacağınızdan eminim.
8: Sağ olun.
4: Bizi mutlu ettiniz.
7: Disko mu ne? Küçükten başla, sonra işi büyütürsün, tamam mı?
2: Tamam Ragıp Bey. Belli olmaz. Diskodan vazgeçip don çorap işine girebilirim.
7: Sen hele filme başla bakalım. Sanat filmi diye çıkma sakın.
9: Siz hiç merak etmeyin. Gerçek bir film yapacağım. Çünkü bu olayı gördüm Ragıp Bey.
4: Size çiçek getirecektik. Ziyankarlar kızdığınızı bildiğiniz için size ilaçlarınızı getirdik.
7: Aferin, adam olacaksınız. Ha, 10 kutu unutmadınız mı? Gir.
10: Çayları getirdim efendim.
7: İyi ettin. Oturun çocuklar, çaylarınızı için. Eski ortağım, hırsızın tekidir. Kıymetli eşyalarımı hep saklarım. Çaylarınızı için çocuklar, size fabrikayı gezdireyim.

0: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Migros'a. İstel Migros gelsin sana. Migros Hemen'de 300 TL, Migros Sanal Market'te 500 TL ve Migros Yemek'te 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
1: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi, biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas, sen de otur bir ananas iç.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
1: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye. Tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
0: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
1: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarın.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
1: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
0: Süper. Zaten 5G kalitesi.
1: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
0: Onun özellikleri
1: budur
0: de.
1: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
2: Çok iyi seçim.
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
0: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
6: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem, her sen için.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: İşte bu Google Gemini.
3: Akşam çok şık olmalıyım.
2: Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım.
3: Coşsak mı?
2: Beni az solist gibi göster.
3: Oo, mükemmel.
2: Kolaysın Gemini.
4: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: van Geimak! Landen van Geimak! Wat is dat? Dondurmam kaymak.
1: Dur oluyor, dur acele etmeyin. Sıraya girin.
0: Dondurmam kaymak. Al bakalım.
1: Bu da senin.
2: Dondurmacı amca, bana da dondurma versene.
1: Para?
2: Para yok.
1: O zaman dondurma da yok, hadi yallah. Yallah.
0: Dondurmam kaymak. Hadi bakalım, kaç paralık istiyorsunuz?
1: 20 lira.
0: Dondurmam var kaymak. Hadi dondurmam kaymak.
1: Seni de yerime geçirirsen.
3: Yaptığını pek
1: öğrenirsin. Acı ver senden. Kendi yumurtak yükletti. Kaçma.

0: Ne vuruyorsun abla?
1: Şuna bak, bir de soruyor. Hiç sıkılma yok mu sende? Sopanla taş atmaya utanmıyor musun sen?
2: Yumurcak buralarda yok. Ha, işte orada!
3: Yumurcak seni! Yumurcak! Yürüyorsun ha, bir de! Kaçma!
1: Neredesin sen? Sana soruyorum! Bugün yaptıkların hepsini bastırdı! Rezil ettin beni! Koskoca mahalleyi birbirine kattın! Ne biçim çocuksun sen? Senin yüzünden kimsenin yüzüne bakamaz oldum! Şu pisliğine bak! Sokak köpeklerinden farkın yok! Böyle mi çıktın evden? Yetti artık! Beni canımdan bezdirdin! Akşama babana söyleyeyim de görürsün!
4: Özür dilerim anneciğim! Beni affetmen için... çiçek getirdim sana bak! Biliyorum sen beni sevmiyorsun ama çiçekleri seviyorsun!
1: Kim demiş ben seni sevmiyorum diye?
4: Sevsen benim babama şikayet etmezsin!
1: Sen benim canım yavrumsun! Dünyada her şeyden çok seviyorum ben seni!
4: Yaptığım yaramazlıkları babama söylemeyeceksin anne!
5: Bir mineni dolmuş, hemen kalkıyor! Dolmuş Karaköy'e mineni 1-2, gel abicim, hemen kalkıyoruz abicim, hemen! Karaköy'e mineni 1-2, Karaköy'e mineni hemen kalkıyor abiler!
6: Ulan Trafik Ahmet, doldur bakalım şu arabayı!
5: Ama sırada başka arabalar var Mehmet abi!
6: Bu durakta benim borum öter! Başta da olsam, sonda da olsam daima sıra benim! Anlaşıldı mı Trafik Ahmet?
5: Arkadaşlar razı olduktan sonra bana göre hava hoş!
6: Havalar hoş ne demek? İşine gelen kalır, gelmeyen voltasını alır! Bileğine güvenen borazancı başı! Kendine güvenen varsa çıksın karşıma!
7: Senin bu yaptığına haksızlık derler Korna Mehmet!
6: Tamam Stepne Recep! Ben haksızlık yapıyorum! Göz göre göre hepinizin hakkını yiyorum! Var mı bir diyeceğiniz?
8: Bu hareketin meslek haysiyetine sığar mı abi?
6: Ulan Viraj Ali, siz meslekte haysiyet mi bıraktınız? İpini koparan şoför! Ulan nereli şoförsüzüm be!
9: Bu korna ne diye bozuk çalıyor gene?
10: Sıcaklar başına vurmuş Nihat abi!
6: Ulan yürek yok mu sizde? Bana çatacak bir erkek yok mu içinizde? Ulan belamı arıyorum be! Ne bakıyorsun hanım evladı? Beğenemedin mi?
9: Ayıptır ayıp, senin bu yaptığın delikanlılığa yakışmaz!
6: Ne yani, bana posta mı koyuyorsun?
9: Seni arkadaşça uyarıyorum! Haddini bil, yoksa bildirirler!
6: Kim? Sen mi?
9: Evet, ben!
6: Göster öyleyse kendini!
8: Ayıptır, yapma abi, ayıptır!
6: O bırakın da yiyeyim şu hanım evladını!
9: Ne yiyorsun Korna Mehmet, kurabiye mi?
10: Allah aşkına, uyuma sen Nihat abi!
6: Bırakın diyorum ya!
7: Abiler, ayıp!
6: Bunu yapmıyoruz, bırakın!
4: Ayıp işte! Baba! Hadi babacığım, evimize gidelim! Hadi baba!
9: Peki yumurcak, gidelim! Korna Ahmet! Şunu gece şoförüne verirsin!
6: Git!
9: Ellerine sağlık Selma! Yemeklerin birbirinden lezzetli olmuş!
1: Afiyet olsun Nihat! Sen benim yaptığım bir şeyi beğenince öyle memnun oluyorum ki!
9: İyi ki bu akşam meyhaneye uğramamışım!
4: Az daha gidiyordun ama!
9: Kızımız nasıl bugün?
1: İyi maşallah! İştahı yerinde! Hem süt emiyor hem de mama yiyor!
4: Yalnız hanımefendi çok nazlı babacığım! Anne bak Zeynep ağlıyor!
9: Kardeşini seviyor musun?
4: Bayılıyorum! O da beni çok seviyor babacığım!
9: Tabii sevecek, abisi değil misin? Senden ne haber bakalım? Bugün vukuat var mı?
4: Yok babacığım! Hiç yaramazlık yok!
1: Yumurcak bugün çok usluydu babası! Yaramazlık yapmadı, beni de hiç üzmedi!
9: Aferin sana! Hadi getir bakalım kumbaranı!
1: Canım benim. Bugün azgınlığı üzerindeydi gene! Mahalleyi birbirine kattı!
9: Mahalleyi mi?
1: Evet, sus geliyor belli etme!
4: Buyurun babacığım!
1: Hoppala kızım!

0: eğer yaramazlık yapmaz, anneni üzmezsen, ben de kumbarana her gün para atarım, yakında istediğim bisiklete kavuşursun.
1: Bir bisikletim olsa başka hiçbir şey istemem.
0: İstersin oğlum, istersin. Zamanı gelince daha neler istersin, neler?
2: Çomarı unutma Yumurcak, bak yemekleri hazır.
1: Unutur muyum hiç?
2: Bu bize çok kök söktürecek.
0: Babasının oğlu.
1: Al bakalım Bay Çomar! Uslu durduğun, yaramazlık etmediğin için yemeğini bol kepçe koydum. Afiyet olsun! Allah'a şükür bugünü dayaksız atlattık Çomar! Yarını Allah kerim!
0: Eve döndüğüm zaman sizin aranızda bütün yorgunluğumu unutuyorum.
2: Ben de senin yanında kendimi huzur içinde hissediyorum.
0: Sen dünyanın en tatlı, en güzel kadınısın.
2: Nihat!
0: Akşama kadar seni nasıl özlüyorum bilse.
2: Ben de Nihat! Sensiz bir hayatı düşünemiyorum bile.
0: İnsanın senin gibi bir karısı olması ne mutluluk.
2: Allah yuvamızı, mutluluğumuzu bozmasın.
0: Seni her zamankinden daha çok seviyorum Selma.
2: Ben de seni bütün kalbimle. Yürü oğlum, şimdi dayağı yiyeceksin.

0: Beklemeyelim. Hemen gidelim.
1: Kömür, akşama evde ne halt edeceğiz? Bu akşam dayağı garantiledik Çomar. Terbiyesiz! Aa! Hadi Çomar,

0: etmeye utanmıyor musun?
1: Yavrum, seninle biraz dalga geçelim mi?
0: Hayır.
2: Biraz hızlı gider misin?

0: Ne oluyoruz arkadaş?
1: Seninle alışverişim yok, benim işim... İn diyorum arabadan aşağı!
2: Ne münasebet, niye inecekmiş?
1: Bekliyorum sana! Yürü, ağzını burnunu kıracağım!
0: Bağır ol bakalım arkadaş!
1: Sen karışma!
2: Bırak beni!
1: Yürü diyorum!
2: Sen kim oluyorsun? Yürü. Tanımıyorum seni ben!
1: Yürü diyorum sana!
2: Ne olur kurtar beni!
0: Rahat bırak onu!
1: Ulan sana ne be!

0: Beni büyük bir beladan kurtardınız. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Teşekküre değmez. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Arabanıza ihtiyacım olursa sizi nerede bulabilirim?
1: Bugün bindiğiniz durakta.
0: Teşekkür ederim. Sizi arayacağım.

0: Konuşalım oğlum.
1: Ama annem duymasın.
0: Peki.
1: Söz mü?
0: Söz. Anlat bakalım yavrum.
1: Yakışıklı bir delikanlı genç, güzel bir kızla tanışsa ne olur?
0: Allah Allah! Anlamadım, sen ne demek istiyorsan?
1: Ben bugün genç ve güzel bir kızla tanıştım da...
0: Yani bahsettiğin o yakışıklı delikanlı sen misin?
1: Beğenemedin mi?
0: Beğenmez olur muyum? Aslan gibisin maşallah. Sonra ne oldu?
1: Onunla arkadaş olduk.
0: Bravo benim aslanım! Anlat bakalım sonra, ha? Sonra ne oldu?
1: Söylesene, ne yaparlar?
0: Birbirlerine tatlı tatlı masallar anlatırlar.
1: Masalları boş ver baba, öpüşmek yok mu öpüşmek?
2: Merhaba Lazım mı ablacığım?
3: Merhaba!
0: Merhaba!
3: Sizinle bir iş konuşacaktım.
0: Buyurun.
3: Beni her gün evden alıp çalıştığım gece kulübüne bırakacak... ...işten sonra eve götüreceksiniz.
0: Özür dilerim, ben geceleri çalışmıyorum.
3: Size iyi para veririm.
0: Para bahis konusu değil.
3: Başka bir sebep mi var?
0: Yo, prensip meselesi. Erkenden evime dönmeyi ihtiyat edindim de.
3: Fakat benim sizin yardımınıza ihtiyacım var.
0: Ne gibi bir yardım?
3: O gün beni elinden kurtardığınız adam peşimi bırakmıyor.
0: Benim elimden ne gelir? En iyisi polise haber vermek.
3: Yoksa siz de mi korkuyorsunuz ondan?
0: Ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmam.
3: O halde lütfen kabul edin bu işi.
0: Peki, kabul ediyorum.
3: Teşekkür ederim. Gece saat 2'de kulübün önünde bekliyorum. Allah'a
0: güle güle.
4: Herkese şapur şupur, bize ya Rabbi şükür. Biz de Allah'ın kuluyuz yavrum, bizim de canımız var. Gel de bir çay içelim.
0: Bir şey mi istiyorsun?
4: Bu güzelin tadına ben de bakacağım.

0: bakar, kıyamet bundan kopar.
1: Ne olacakmış inek?
0: Kızı ben de öpeceğim.
1: Ben senin?
2: Ah!

0: Biz iki, üç... Biz iki, üç, dört, beş... Knockout, bravo Nihat abi, seni şampiyon ilan ediyorum, bravo!
1: Özür dilerim, benim yüzümden oldu.
2: Sen hiç üzülme, epeydir bekliyordum zaten, sen bahane oldun.

0: Hoş geldiniz.
1: Arabanın altına yattım da.
0: Ya sen? Sen ne yaptın?
2: Ben de ağaçtan düştüm.
0: İkiniz de çok iyi yapmışsınız, aşk olsun size! Hiç acımıyor musunuz bana? Sizi çiçek gibi giydireceğim diye sabahtan akşama kadar canım çıkıyor benim. Yıka, temizle, ütüle! Sonra bunca emek bir anda heba oldu. Ama artık benden pas. Bundan sonra ne çamaşır, ne bulaşık, ne de yemek. Hiçbir işe elimi sürme!
2: Biz de kendi işimizi kendimiz yaparız!
0: Yapın! Ne haliniz varsa görün!
3: Yürü mutfağa!

0: Ben sensiz yaşayamam.
1: Anlaşıldı, biz bu ortaklığı yürütemeyeceğiz. En iyisi ortaklıktan ayrılmak. İstersen barı satalım. Yahut sen bana hisseni sat. Veyahut ben sana hissemi satayım.
2: Ne alır ne de satarım arkadaş.
1: İyi ama bu gidişle kötü olacağız.
2: Olalım. Ben de onu bekliyordum.
1: Öyle mi? Biz de bekleyelim öyleyse. Yalnız sana son bir ihtar. Aysel'i rahatsız etme.
2: Neden?
1: O benimdir çünkü. Onda da ortaklığımız yok.
2: Bundan sonra da benim olur. Anladın değil mi?

0: adam benim başıma bela oldu.
1: Bekiriti mi?
0: Evet. Ne rahatım kaldı, ne huzurum. Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
1: Merak etme, kurtulacağız.

0: Anneciğim, niçin giyindik? Bir yere mi gideceğiz?
1: Hayır evladım.
0: Bayram mı geldi?
1: Bizim bayramımız sayılır. Bugün bizim evlenme yıl dönümümüz.
0: Siz ne zaman evlendiniz anneciğim?
1: Tam 6 yıl önce bugün.
0: Ben var mıydım o zaman?
1: Hayır oğlum, biz evlendikten sonra sen doğdun.
0: Büyüyünce ben de evleneceğim değil mi anne?
2: Başım dönüyor, bütün dünya fırıl fırıl, fırıldak gibi dönüyor.
3: Öyledir Meret, şişede durduğu gibi durmaz. İyi geceler.
2: Çok içmişim, sarhoşum. Alkol duvarını aşmışım. Bana yardım eder misiniz?
3: Bulduk bu akşam belayı. Size ne gibi bir yardımda bulunabilirim?
2: Zahmet olmazsa beni yukarı çıkarın. Kapının anahtarı.
3: Bir boy eksikti. Buyurun.

0: efendim, değil mi anne?
1: Hiç değilse bu önemli günümüzü hatırlayıp bu gece eve erken gelmeliyim.
0: Bu gece işi de nereden çıktı? Gelsin konuşacağım onunla. Sen üzülme anne.

0: Gitme. Burada yanımda kal bu gece.
1: Kalamam, evde çoluk çocuk bekler.
0: Beni istemiyor musun?
1: Hayır, istemiyorum.
0: Neden? Güzel değil miyim ben?
1: Dünya güzel olsan hava gazı.
0: Yoksa erkek değil misin sen?

0: Alo?
1: Ne? Cinayet mi? Ne zaman ve nerede? Arabanın plaka numarasını gördünüz demek ki. Söyleyin lütfen. 34 AN 328.
2: Tamam, anlaşıldı. 27 numaralı ekip, 27 numaralı ekibi arıyorum. Tamam, anlaşıldı. Plaka numarası 34 AN 328. Tamam,

0: İn arabadan aşağı.
1: Buyurun efendim.
0: Ehliyetini göster.
1: Buyur abi. Arabanın bagajından kan damlıyor beyefendi.
0: Aç bagajı.

0: nasıl olur? Nihat bir insana kıysın, bu olacak şey değil. O bir karıncayı bile incitmekten çekinen dünyanın en merhametli insanıdır. Hayır, hayır, aklım almıyor, olmaz böyle şey. Bu işte mutlaka bir yanlışlık olmalı.
1: Üzülme yenge. Nihat abinin katil olduğuna biz de inanmıyoruz.
2: Benim bildiğim Nihat abi aklı başında bir insandır. Kolay kolay katil olamaz.
3: Belki de nefsi müdafadır. Canını kurtarmak için onu öldürmek zorunda kalmıştır.
4: Hayır, benim babam katil olamaz. Yalan bunlar, hepsi yalan, hepsi iftira.
5: Sanık Nihat. Maktul Bekir'i niçin öldürdün?
6: Onu ben öldürmedim.
5: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
6: Hayır, onu oraya ben koymadım.
5: Öyleyse ceset orada ne arıyordu? Arabanın bagajına kendi kendine mi girdi?
6: Bilmiyorum.
5: Arabanın bagajında ne olduğunu şoförü bilmeyecek de kim bilecek?
6: Hiçbir şeyden haberim yok benim.
5: Cesedi oraya senden başka kim koyabilir? Arabanın bagajı kilitli değil miydi?
6: Kilitliydi. Fakat kontak anahtarını üzerinde bırakmıştım.
5: Maktul Bekir'i daha önce tanır mıydın?
6: Evet.
5: Onunla aranızda herhangi bir husumet var mıydı?
6: Hayır.
5: Aranızda herhangi bir kavga veya tartışma geçti mi?
6: Bir müşterimi arabadan alıp kaçırmak istemişti. Dövüşerek kadını onun elinden kurtardım.
5: Kimdi bu kadın?
6: Havana Bar'da çalışan Aysel.
5: Hem kadın yüzünden kavga ediyorsun, hem de aramızda husumet yok diyorsun.
6: Ben bir şoför ve...

0: erkek olarak vazifemi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
1: Cinayet gecesi saat 12'den sonra ne yaptın?
0: Aysel'i bardan alıp evine bıraktım.
1: Kapıdan mı bıraktın yoksa evin içine girdin mi?
0: Sarhoştu, içeriye kadar götürmek zorunda kaldım.
1: Evin hangi odasına bıraktın onu?
0: Yatak odasına.
1: Her müşterini yatak odasına kadar mı götürürsün?
0: Yardıma muhtaç kadına insanlık vazifemi yaptım.
1: Üzerinde çıkan mendilde ruj lekesi vardı, nedir o?
0: Aysel'i taşırken dudakları yanağıma değmiş olacak. Onları mendilimle sildim.
1: Bu da insanlık vazifesi.
0: Benim günahım yok bunda.
1: Aysel'in evinin anahtarları cebinde ne arıyordu?
0: O çok sarhoştu. Kapıyı ben açmıştım. O telaş içinde iade etmeyi unutmuşum.
1: Bir kadın için kavga ediyorsun, onun yatak odasına giriyorsun, öpüşüyorsun, evinin anahtarları cebinde çıkıyor, sonra da onunla hiçbir ilişkim yok diyor. Kim inanır buna?
0: Onunla asla bir ilişkim olmadı, yemin ederim. Bütün bunlar tesadüften ibaret.
1: Bekir'i de tesadüfen mi öldü? Cesedi bagaja tesadüfen mi girdi?
0: Onu ben öldürmedim, suçum günahım yok benim, ben masumum.
1: Otur. Şahit Aysel Oynak!
2: Şahit Aysel Oynak!
1: Maktul Bekir'i tanıyor muyum?
3: Evet, çalıştığım pavyona ortaktı.
1: Sanığı tanıyor musun?
3: Evet, beni pavyona getiren taksinin şoförüydü.
1: Aranızda bir yakınlık var mıydı? Sana soruyorum. Aranızda hissi bir ilişki var mıydı? Cevap versene.
3: Evet.
1: Bu yakınlığın derecesi neydi?
3: Onunla sevişiyorduk, ara sıra beraber oluyorduk.
0: Hayır, yalan! Yalan söylüyor Sayın Reis. Onunla en ufak bir ilişkim olmamıştır. Ona hiçbir zaman bir erkek gözüyle bakmadım. O benim için bir kadın değil, sadece müşterimdi. Beni herkes bilir, ben kadın müşterisine yan gözle bakacak adam değilim. Selma, yalan, yalan söylüyor.
1: Otur, sana söz vermedim.
4: Sanık, bütün ifadelerinde çelişkiye düşmüş ve suçunu yalan söyleyerek inkar yoluna sapmıştır. Maktulün cesedi, sanığın kullandığı taksinin bagajında bulunmuştur. Bu da delilleri yok etmek teşebbüsünden başka bir şey olamaz. Bütün deliller, tanıkların ifadesi, sanığın suçlu olduğunu göstermektedir. Sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesine göre... İdamını talep ederim!

0: Sonra oğlum, yavrum, neden yalnızsın? Annen nerede?
1: Annem o kadının söylediklerini duyunca çok fena oldu. Ağlayarak gitti.
0: Oğlum, benim bunda hiçbir suçum yok. O kadının söylediklerinin hepsi yalandı. Benim bu dünyada sizden başka bir yakınım yok. İnan yavrum, babanın suçu yok, günahı yok. Bana inanıyorsun değil mi?
1: İnanıyorum babacığım.
0: Yavrum.
1: Babacığım.
0: Unutma, dediklerimi annene söyle.
1: Söylerim babacığım.
0: Yavrum, annen, kardeşin sana emanet.
1: Sen merak etme, ben onlara gözüm gibi bakarım.
0: Canım oğlum, Allah'a ısmarladık.
1: Allah kurtarsın babacığım.

0: onunla aranda bir yakınlık, hissi bir ilişki var mı?
1: Evet, onunla sevişiyorum. Ara sıra beraber oluyor.
2: Onu ben öldürmedim. Suçum günahım yok benim, ben masumum.
3: Hayır, benim babam katil olamaz. Yalan bunlar, iftira.
2: Selma, yalan söylüyor.

0: kabak onun başına patladı.
1: Bütün deliller aleyhinde. Senin şoförü dar ağacından hiç kimse kurtaramaz.
0: Ben onun katil olduğunu sanmıyorum. O elini kana bulayacak adam değil.
1: Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bekir'i o öldürmedi.
0: O halde kim öldürmüş olabilir?
1: Ben.
0: Sen mi?
1: Eğer ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
0: Fakat ortada suçsuz olduğu halde mahvolan çoluk çocuk sahibi bir adam var. İşlemediği bir suçtan dar ağacını boylayacak.
1: Onlardan bize ne? Biz büyük bir beladan kurtulduk ya, sen ona bak.
0: Senin bu kadar gaddar, bu kadar zalim olduğunu bilmiyordum.
1: Yeter artık!
0: Hayır, ortada büyük bir haksızlık var. Susmak vicdansızlık olur. Mahkemede beni de kendine alet ettir.
1: Öyle mi? O halde seni Bekir'in yanına göndereyim. Cehennemde rahat rahat konuşursunuz.
0: Hayır! Hayır, bunu yapamazsın!
1: O zaman ağzını açma!
2: Ağlama benim güzel kızım! Ağlama benim canım kardeşim, ağlama! Biliyorum karnın acıktı, ama sen her şeyi yemezsin ki! Annenin sütünü istersin! Merak etme Zeynep,

0: Görmüyorum. Görmüyorum.
1: Hiçbir şey görmüyor musun?
0: Hiçbir şey görmüyorum.
2: Ziyaretiniz var Selma Hanım, oğlunuz geldi.
0: Oğlum mu? Ne olur gözlerimin görmediğini söylemeyin ona. Ben de belli etmemeye çalışacağım. Yoksa çok üzülür.
2: Merak etmeyin, söyleme.
3: Anne!
0: Yavrum!
3: Anneciğim!
0: Yavrum benim, bir tanem. Oh, dur bakayım sana. Kocaman delikanlı olmuşsun maşallah.
3: Sen de çok güzel olmuşsun anneciğim.
0: Kardeşin nasıl?
3: Çok iyi. Hiç ağlamıyor. Ben ona çok iyi bakıyorum.
0: Aferin oğlum.
3: Bizim kızı görme anne. Yanakları al al oldu. Ona inek sütü içiriyorum.
0: Sizi öyle özledim ki hepiniz burnumda tutuyorsunuz.
3: Sen bizi merak etme anneciğim. Babamın arkadaşları bizi hiç yalnız bırakmıyorlar.
0: Eksik olmasınlar, çok iyi insanlardır onlar. Buradan çıkınca onları ilk gördüğümde teker teker teşekkür edeceğim. Neden ağlıyorsun?
3: Görmüyorsun. Görmüyorsun sen anne.
0: Kim demiş görmüyorum diye? Görüyorum. Hem de çok iyi görüyorum.

0: Geçmiş olsun bacım.
1: Teşekkür ederim. Haklısın yavrum. Üzülmeyesin diye senden saklamak istedim ama olmadı işte.
2: Anneciğim.
1: Yavrum.
3: Girin.
2: Hakim amca, seninle konuşmak istiyorum.
3: Kimsin sen?
2: Benim adım Yumurcak.
3: Ne istiyorsun?
2: Bizim günahımız ne? Sen niye bize kötülük yapıyorsun?
3: Ne kötülük etmişim?
2: Sen benim babamı hapse attın.
3: Herhalde babam bir suç işlemiştir.
2: Suç işlemez benim babam.
3: Eğer bir suçu yoksa beraatine karar verir, onu salıveririz.
2: Onu salıvereceğinize mahkemede ona bağırıp azarlıyorsun.
3: Fakat ben istediğim gibi hareket edemem ki, kanun var.
2: Ne diyor kanun? Yumurcan babasını haksız yere hapse at mı diyor? Yumurcan anacığı kahrından kör olsun mu diyor? Yumurcan kardeşi el kapısında sürünsün mü diyor? Yumurcak sırtına küfeyi vurup da hammalı kessin mi diyor? Kanun böyle diyorsa helal olsun.
3: Senin baban kim?
2: Şoför Nihat.
3: Anladım. Peki yavrum, ben senin babanın davasına gereken ilgiyi göstereceğim.
2: Artık sen bilirsin hakim amca, ben halimizi anlattım. Bundan sonrası senin insafına, merhametine kalmış.
3: Sen merak etme.

0: sevgili Selma. Sana karşı olan sevgimden şüpheye düştüğünü, bana kırgın olduğunu biliyorum. Seni ve çocuklarımı dünyalara değişmem. Sizi canımdan çok seviyorum. Bugün arkadaşlar gelip iyi haberlerinizi getirince yüreğime biraz serin sular serpildi. Kalbimde seninkinden başka bir aşk, hayatımda senden başka bir kadın asla olmadı. Başıma gelen felaketten çok şüphen koydu bana. Bütün mukaddesatımla yemin ederim ki sana hiçbir zaman ihanet etmedim. İnan sevgilim, her zaman seni, yalnız seni sevdim. Arkadaşlar eksik olmasınlar, hepsi yiğit ve mert çocuklar. Şu anda Korna Mehmet'i bile özlüyorum. Onunla kavga ettiğim için çok pişmanım. Keşke birbirimize kırılmamış olsaydık. Eğer buraya düşmemiş olsaydım, onun çoktan gönlünü alır barışırdım sevgilim. Bir arada olduğumuz o eski günler gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Meğer o zaman dünyanın en mutlu erkeği benmişim. Oysa şimdi dünyanın en mutsuz adamıyım. Sizi ne kadar özledim bilemezsiniz. İçim hasretinizle alev alev yanıyor. Ah Selma, anlatılır gibi değil. Dayanılmaz bu acılara. Öleceğime değil, geride sizi ele güne muhtaç bırakacağıma üzülüyorum. Hiç değilse çocuklarımız büyümüş, yetişmiş olsalardı, o zaman içim bu kadar yanmazdı. Allah'a ısmarladık sevgilim. Oğlumu, kızımı, benim için öp, sev onları. Hepiniz Allah'a emanet olun. Seni her zamankinden daha çok seven eşin Nihat.
1: Annemin kör olduğunu bilmiyor.
0: Nereden bilsin garibim?
1: Ben çalışmak istiyorum. Artık evin erkeği benim.
2: Nasıl bir iş yapmak istiyorsun bakayım Yumurcan?
1: Ne olursa. Burada sizin arabalarınızı siler, temizlerim.
3: Olur mu öyle şey? Biz ölmedik daha.
1: Sağ olun ama ben sadaka istemem. Çalışır ekmeğimi taştan çıkarırım.
3: Bana bak Yumurcak. Benim babana 100 lira borcum vardı. Al şu parayı da borçtan kurtulayım.
1: Babam ne diye borç versin sana? Sen onu sevmezsin ki.
3: Kim demiş? Senin baban benim en iyi arkadaşımdı. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Öyle öyle.
1: İyi ama siz her zaman kavga ederdiniz.
3: Sen bize bakma, biz önce kavga eder sonra barışırdık. Senin baban iyi adamdı, ona borçlu kalmak istemem, al şu parayı.
1: Bizi acıdığın için yalan söylemiyorsun değil mi?
3: Ne münasebet, ben ömrümde yalan söylemedim.
1: Peki öyleyse, teşekkür ederim.
3: Bundan sonra başın sıkışırsa bana gel. Ben baba dostunum senin.
1: Sağ ol Mehmet abi.
3: Güle güle Yumurcak.
0: Parayı cebine koy Yumurcak.

0: Hadi benim kızım. Hadi Zeynep'cim, hadi ne olur iç sütünü. Sen ana sütüne alışıksın ama biliyorsun annemiz hastanede. O dönünceye kadar idare ediver bu sütü ne olur. Hadi Zeynep.
1: Merhaba Yumurcak.
0: Buyurun abiler. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ne var ne yok?
1: Nasılsın bakalım?
0: Sormayın abiler. Bu kız beni çok üzüyor. Ne yiyor ne içiyor. İlla da anasının sütünü istiyor.
1: Doğrusunu istersen kız haklı. Onun şimdi ana sütüne ihtiyacı var.
0: İyi ama nereden bulmalı? Biliyorsunuz doktorlar anneme çocuk emzirmeyi yasak ettiler.
1: Biliyorum. Ama bak ben bir şey düşündüm. Bizim bebeğimiz geçenlerde öldü. Ondan sonra benim hanımın göğsü süt doldu. Şimdi emzirecek bir çocuk arıyoruz. Eğer kardeşini annen hastaneden çıkıncaya kadar bize verirsen ona bir de aylık bağlarız. Bu teklifime ne dersin Yumurcak? Hiç değilse bu kötü günlerde evinize birkaç kuruş da para girer.
0: Sağ ol Mehmet abi. Doğrusunu isterseniz tam zamanında yetiştiniz.
1: İzin verirsen kardeşini hemen alıp götürelim.
0: Alın Mehmet abi. Götürün de karnı doysun fıkaranın.
3: Umudunu kırma arkadaş. Bir savcının idam talebiyle asmazlar insanı.
4: Keşke assalar. Assalar da kurtulsam. O zaman bu işkenceden kurtulmuş olurum.
5: Nihat'a çok kırgınım. Beni can evimden vurdu. O kadınla ilişkisini bir türlü affedemiyorum.
1: Kusura bakma ama ona karşı haksızlık ediyorsun yenge. Nihat abi dünyanın en sadık kocasıdır.
0: Mehmet abim doğru söylüyor. Babam yalnız seni seviyor anne.
1: Bak yenge, işin aslı ne olursa olsun Nihat abim şimdi düşmüş bir adam. Sana ve teselliğine muhtaç, sevaptır. Hep beraber kalkıp bir ziyaretine gidelim.
0: Ne olur gidelim anne, babamı çok özledim.
5: Bu durumda nasıl giderim? Görmeyen gözlerimle onu nasıl teselli edebilirim? Kör olduğumu anlarsa daha beter dertlenmez mi?
1: Çaktırmayız be yenge.
0: Hadi anneciğim, seni görünce çok sevinecek.
5: Ne yazık ki ben onu göremeyeceğim.
6: Nihat Üner, ziyarete.
7: Selma!
5: Nihat!
7: Selma'm ben.
5: Nihat!
7: Seni bir daha göremeyeceğim sanıyorum.
5: O ne biçim söz? Sen suçlu değilsin ki.
7: İnanıyorsun buna değil mi?
5: Bütün kalbimi. Bak, sana oğlunu getirdim.
0: Babacığım!
7: Canım evladım, aslanım benim, yumurcağım.
0: Nasılsın baba?
7: İyiyim, iyiyim oğlum. Sizi görünce daha iyi oldum.
0: Seni çok özledim babacığım. İnşallah yakında evimize dönersin.
7: İnşallah yav. Sen nasılsın Mehmet?
1: Sağlığına duacıyım abi.
7: Çocuklarıma gösterdiğin candan ilgiye teşekkür ederim.
1: Ayıp ettin abi, arkadaşız. Ben ilgilenmeyeceğim de kim ilgilenecek?
7: Selma, sana bunu evlenme yıldönümümüzde hediye etmek için almıştım. O gece tevkif edilince veremedim, üzerimde kaldı. Al sevgilim.

0: Ne kadar güzel. Hep böyle bir saatim olsun isterdim. Hatırladığın için teşekkür ederim.
1: Ziyaret vakti doldu. Peki.
0: Sakın kendini üzme. Ben gene gelirim. Allah'a ısmarladık sevgili.
1: Güle güle. Güle güle yavrum.

0: Neyse ki vaziyet korktuğumuz kadar değilmiş. Doktorlar bir ameliyatla şipşak gün ışığına kavuşacakmış diyorlar.
1: Kavuşmasına kavuşacak ya, paranın gözü kör olsun.
2: Bu ameliyata tam 30.000 lira lazımmış.
3: Bu zamanda bu kadar parayı bir araya getirmek kolay değil arkadaş.
4: Siz üzülmeyin abiler. Ben anam için çalışırım. Bu parayı toplarım. Kazancımı yemem, biriktiririm anam için. Her şeye katlanırım ben, aşlığa bile. Yalnız anamın gözleri açılsın, gün ışığına kavuşsun. Babam yoksa ben varım. Küçük.

0: Gülcük abim bana bir su versene. Yemekler de çok lezzetliymiş Hakim amca.
1: Demek beğendin ha Yumurcak? Bak işte bu çok hoşuma gitti. Afiyet olsun. Biz yine meselemize gelelim. Madem ki ortada bir cinayet var, o halde bir de katil olması lazım.
0: Babam tavuk bile kesemez. Bizim tavukları hep kasap amca keser.
1: Peki, eğer baban katil değilse, bu cinayeti kim işlemiş olabilir?
0: Akbaba.
1: Akbaba mı? Nasıl olur, kuşlar tabanca kullanır mı hiç?
0: Muhakkak katil Akbabadır.
1: Emin misin?
0: Hiç şüphem yok.
1: Peki onun katil olduğunu nereden biliyorsun?
0: Bizim bahçeye tabanca bıraktı.
1: Tabanca mı bıraktı? Ne zaman?
0: Annemin kaza geçirdiği gece.
1: Peki tabanca nerede şimdi?
0: Ben sakladım onu.
1: Bu bizim için önemli bir ipucu olabilir.
0: Sen boş ver ipucunu filan da babamı hapisten kurtar. Bugün işler keser.
2: Ben de gülmeyi bir türlü doğrultamadım.
0: Ya.
3: Küçük baksana oğlum.
0: Emre Bey abi götürelim.
3: Gel oğlum.
4: Derdim benim derdim. Bundan sonra birlikte çalışır kazanırız.

0: ettim amca.
1: Aslan yumurcak.
0: Bak ne kadar çok para.
1: Ya ne kadar da çok paran varmış senin.
0: Acaba annemin ameliyatına yeter mi?
1: Oo, sen ne diyorsun yumurcak? Bu kadar parayla bir kişinin değil 10 kişinin gözü açılır. Hadi sen hiç merak etme, ben gerekeni yaparım.
0: İşte bizim evimiz burası hakim amca.
2: Sen misin oğlum?
0: Benim anne, bak sana kimi getirdim.
2: Kim geldi oğlum?
0: Hani sana bahsettiğim hakim dede vardı ya, işte o geldi. Bak,
2: babanın mahkemesine bakan hakim bey mi?
1: Evet efendim. Ben ağır ceza reisi Hilmi Orkan.
2: Buyurun efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız efendim?
2: Teşekkür ederim. Halimizi görüyorsunuz. İyiyim demeye dilim varmıyor.
1: Üzülmeyin hanım kızım, Allah'ın izniyle bunların hepsi geçecek.
0: Anneciğim, hakim dede

0: ettirip gözlerini açtıracak.
1: Fakat bizim paramız yok oğlum.
2: Siz onu hiç düşünmeyin. Biz para meselesini oğlumuzla hallettik. Öyle değil mi Burcak?
0: Evet valla hakim amca.
2: Evet kızım, hastanede yerinizi ayırttım. Yarın sabah ameliyat olacaksınız.
1: Nihat ne olacak hakim bey?
2: Eşinizin davası lehe bir seyir takip ediyor. İnşallah o da kurtulacak.

0: Nasıl doktor? Hastamız nasıl?
1: Merak etmeyin. Ameliyat çok başarılı geçti. Sargılarını bir hafta sonra çözeriz.
2: Doktor amca, annemin gözleri açılacak mı?
1: Tabii, tabii yavrum. Çok ümitliyiz.
2: İnşallah ümitlerimiz kırılmaz. Benim merhametli, iyi yürekli Allah babacığım. Anam bizim her şeyimiz. O görmezse bizim de dünyamız kararır. Ana sütünden yoksun kalan kardeşim acı. Sana güveniyorum Allah'ım.

0: Yavrum bir tanem benim.
1: Ah canım annem.
0: Görüyorum evladım.
1: Beni de görüyor musun?
0: Seni hiç bu kadar güzel görmemiştim.
2: Al kardeşim yavrunu.
0: Oh kızım, şekerim, tatlım. Oy yavrum benim. Onu bıraktığımdan daha iyi buldum.
2: Ona öz evladımız gibi baktık.
0: Allah sizden razı olsun. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
2: Nihat abinin o kadar büyük bir hatırı var ki size ne yapsak azdır. Nihat abi gibi bir delikanlı yeryüzüne gelmemiştir.
3: Raporuna göre maktulün cesedinden çıkan kurşunlar bu tabancadan atılmıştır.
4: O halde bu cinayeti yumurcağın gördüğü beyaz saçlı adam işlemiş ve Nihat'ın izlerini yıkmaya çalışmıştır.
3: Ben de sizinle aynı fikirdeyim.
1: Babamı hapisten bırakın öyleyse.
3: Götürün.
4: Çok az kaldı yavrum. Yakında babana kavuşacaksın. Sizden bir şey rica edebilir miyim?
3: Buyurun, emredersiniz beyefendi.
4: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
3: Fakat nasıl olur beyefendi?
4: Kefili benim ve her türlü mesuliyeti üzerime alıyor.
3: Siz kefaletini aldıktan sonra hay hay.
1: Aslan hakim amcam benim.
4: Yalnız Nihat...

0: Kadın tahliyesi gizli tutulmalı, kimse bilmemeli.
1: Buna neden lüzum görüyorsunuz?
0: Onu içeride bilen katilin karşısına Nihat'ı aniden çıkartacak olursak paniğe kapılıp açık verebilir. Ha. Bu da bizim işimize yarar.
1: Evet, çok doğru.
0: Söyle bakayım Yumurcak, sen o beyaz saçlı adamı hatırlıyor musun?
2: Çok iyi hatırlıyorum hakim amca.
1: Onu görsen tanır mısın?
2: O adamı nerede görsem tanırım.
0: Bana kalırsa bu cinayetin düğümü Havana Bar'da çözülecek.
1: Bana da öyle geliyor.
0: O halde bu gece hedefimiz Havana Bar. Lütfen emir verin de emniyet Havana Bar etrafında gece saat 12'den itibaren gereken tertibatı alsın. Ben de Nihat'la saat tam 12'de Havana Bar'da olacağım.
2: Abiler, o Havana Bar var ya... İşte babamın başını bu bar yemiş. Ne olduysa orada olmuş.
3: Tamam, ben her zaman diyordum zaten. Bu işte o bar karısının parmağı var. Bu belayı Nihat abinin başına saran Aysel.
2: Ama bu gece dananın kuyruğu kopuyor. Polis bu gece oraya baskın yapacak. Babamı da serbest bırakıp oraya getirecekler. Abiler, bu gece hep beraber Havana Bar'dayız. Tamam mı abiler?
4: Tamam.
2: Bu gece hep beraber Havana Bar'dayız arkadaşlar.
5: Barda mı? Ne işimiz var orada?
2: Akbabayı yakalayıp babamı kurtaracağız.

0: ne arıyorsun burada?
1: Ak babayı. Esas suçluyu arıyordum, buldum baba.
2: Hani nerede?
1: İşte orada. Koş baba, yakala, kaçıyor.
0: Acele etme, bir yere kaçamaz. Müdüriyet odasına gidiyor. Bundan başka kapı yok. Ben kapıyı tutuyorum.
3: Demli çay ülser yapar.
4: Çay değil sanki, ıhlamur.
3: İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir. Ceryan masrafı iki.
2: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı. Gençlerimize ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız?
5: Önce tasarruf.
1: Dikkat et! Al! Dikkat et!
6: Elimiz fidye ödeninceye kadar devam edecektir.
7: Kaçırılmış. Ha?
8: Miras intikal davası için hazır olmasın emri. Hmm.
3: Örgüt ulan bunlar, örgüt!
7: Öldürmeyecekleri garanti değil ki.
3: Hiçbir sevenim dostum yokmuş, anladım. Ne ailem vermek istedi, ne de dost bildikleri.
9: Bula bula kocama buldular, kaçıracak.
3: Ev kiranız ve düğün için 100 milyon.
10: Var yemez. Birazdan TV4'te.

0: attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
1: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: A101'de 30'lu yumurta 119 lira.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç

0: duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Tam da leyslik. Sevince.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
4: Gerçekten onlara gülerdim.
10: Var yapabileceğim çünkü emin değiller.
11: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
12: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
11: Atlarla çalışıyorum.
13: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
14: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
1: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik.

0: imza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Kim demiş Dunkin' Rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni Dunkin' Rulo, şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
4: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
8: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
9: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
8: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
9: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
8: Süper. Zaten 5G kalitesini...
9: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
8: Onun özellikleri
9: budur
8: de...
9: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
8: O zaman hayırlı olsun diye.
9: Şuna da bir bakabilir miyim?
10: Çok iyi seçim.
11: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin. Türkcell gecinde
8: 5G. Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
12: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
13: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte
2: şok. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
5: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
6: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
7: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
6: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifeniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
7: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkar.
8: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
9: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
10: Ben cesaret edebilirim mesela.
11: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
12: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordum. Yakalamak istedim.
13: Hanımın mı bu araba?
8: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
14: Söyle canım evladım.
12: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
8: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
10: O şeref bana ait.
11: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
8: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
15: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
8: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
16: Baş belası yarın 16.15'te TV4'te.
8: Alo.
17: Buyur abi.
8: İşler sarpa sardı. Kaçıyoruz. Adamları topla, motoru hazırla. Rıhtımda beni bekleyin. Dediklerimi harfiyen tatbik edin.
17: Master abi.
8: Hadi yürü, gidiyoruz.
18: Nereye? Ne oluyor Allah aşkına? Bu telaşın nedir?
8: Ağır cesaresiyle Nihat burada, bardalar. Nihat'ın çocuğu beni tanıdı.
18: Desene hak yerini bulacak.
8: Ne demek istiyorsun?
18: Kanundan kaçılmaz. Eninde sonunda bütün caniler yakayı ele verirler.
8: Boş lafı bırak da hazırlan, gidiyoruz.
18: Ben bir yere gidecek değilim.
8: Anlamadım.
18: Sen suçlu olduğun için kanundan kaçıyorsun. Ama benim bir korkum yok. Ne diye senden gelip de kendimi tehlikeye atayım?
8: Çok param var. Seni Avrupalarda lüks içinde yaşatacağım.
18: O kadar yükseklerde gözüm yok.
8: Seni burada bırakacağımı sanıyorsan aldanıyorsun.
18: Hayır, gitmeyeceğim.
8: Gideceksin. Cehenneme giderken bile benden ayrılamazsın.
19: Dünya sandığınız kadar büyük değilmiş. Nihayet karşılaştık. Gün bugün. Gün hesap günü, gün intikam günü.

0: kaçtı.
1: Yaralısın sen.
0: Önemli değil. Kurşun omzumu sıyırıp geçti.
1: Telefon edeyim hastaneye.
0: Ben ederim. Sen onun peşinden git.
1: Nerede bulurum onu? Nereye gitti?
0: Rıhtımda. Motorla kaçacak.
1: Teşekkür ederim. Hadi çocuklar, rıhtıma gidiyoruz.

0: Hayrola patron?
1: İşler fena. Nihat tahliye edilmiş. Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
2: Babam senin yüzünden hapis. Annemin de gözleri kör oldu.
0: Bu da kim?
1: Beni ele veren işte bu.
2: Bana bak, ağzını topla. Senin sülalendir.
1: Motor hazır mı?
0: Hazır patron. Her şey tamam. Bütün ikmali yapıldı.
1: Güzel. Bu gece Çanakkale boğazını geçersek artık korkumuz kalmaz. Yarın sabah Yunan adalarına çıkarız.
0: Arkadaş her şeyi organize etti.
1: Hadi yürüyün, vakit kaybetmeyelim.
0: Bu ne yapacağız?
2: Benim kadar başına taş yağsın eşoğlu!
0: Ölen!
1: Dur! Beynine bir kurşun sıkın, bizim son hatıramız olarak kalsın. Ne o? Korktun mu?
2: Hayır! Boş ver!
1: Eyvah, basıldık! Sakın çocuğu öldürmeyin, rehin olarak kullanacağız.
2: Baba, babacığım!
1: Oğlum! Çocuğunun leşini görmek istemiyorsan yerinden kımıldamazsın!
3: Karı gibi kaçacağına çık da kozumuzu paylaşalım!
1: Madem istiyorsun peki, yalnız dikkat et! En ufak bir hareketin çocuğunun hayatına mal olabilir!
2: Baba!
3: Yavrum!
1: Yaklaşma! Tetiği çekerim! Kimse yerinden kımıldamasın!

0: En ufak bir hareketinizde çocuğu öldürürüm.
1: Tayfur, teslim ol, kanundan kaçamazsın.
0: Hepinizin leşini severim. Belki ondan sonra benim cesedimi teslim alabilirsiniz. Yaklaşmayın, çocukla beraber hepinizin canını yakarım.
2: Boşuna direnme Tayfur, polisin elinden kurtulamazsın.
1: Kimse ateş etmesin, çocuğa isabet edebilir.
0: Yaklaşmayın dedim!
3: Yumurcak!
0: Yaklaşma, çocuğun hayatına mal olabilir.
3: Beni vur, öldür ama oğluma dokunamazsın.

0: İlaçlarım.
1: Hazır. İşte tansiyon hapın, şeker hapın. Kapak kapak değil, sanki şifreli kasa.
0: O ne öyle?
1: Baş ağrısı için ilaç.
0: Siz beni öldürmek mi istiyorsunuz? Bunca yıl baş ağrılarım için kullandığımı bilmiyor musunuz?
1: Benim bitmişti. Yanlışlıkla kapıcı başka ilaç almış.
0: Değiştir. Yerine al. Tasarrufu öğrenemeyeceksiniz. Ben baş ağrılarım için hem tesirli hem de ucuz olan aspirini tercih ediyorum. Maşallah, tavşan kanı gibi.
2: Baba, çay değil sanki ıhlamur.
1: Bir kaşık çayla o kadar demlenir. Babanız öyle istiyor.
0: Demli çay ülser yapar. Bu bile koyu. Aa, bunlar ne?
1: Kahvaltılık. Reçelleri kendi elimle hazırladım. Ayva, vişne, mürdümeri, incir.
0: Ocağıma incir mi dikeceksin kadın? Bu kadar israfa batmaz mıyım ben? Üstelik saate zararlı. Ayva kalsın, diğerlerini kaldır çabuk. Yiye yiye iyice semirdiniz ha. Hey, bana bak. Hepsini birden götür. Dolabın kapağını da 10 defa açıp kapama. Çok cereyan yakar. Sen de zıplama, fazla cereyan yakarsın.
2: Alo? Evet, burada. O ses baba, seni istiyor.
0: Alo, ben Ragıp Elibol. Buyur.
3: Örgütümüz senin hakkında idam kararı verdi. Hüküm çok yakında infaz edilecektir.
0: Tansiyonum fırladı, yetişin.
2: Baba.
0: Örgüt mü ne? Tehdit ediyor.
2: Otur.
0: Benim gibi bir garibandan ne istiyorlar
1: sanki? Çay soğudu, taze değil mi?
0: Olmaz. İsraf olmasın, içerim.
2: Baba, senden bir ricam var. Harçlığımı biraz arttır. Arkadaşlar benimkinin 10 katını alıyor.
0: Olmaz. Bol para verip seni saptırtamam.
2: Ama ben az paradan saptıracağım baba.
0: Olmaz. Ben evlatlarıma kötülük yapamam. Bak, kumarın yok, kahven yok, sigaran yok. Kötü alışkanlıklardan nasıl koruyorum, anladın mı?
2: Anladım.
1: Bana bulaşık makinesi al sana.
0: Çamaşır makinesi aldık ya.
1: Çamaşır makinesinde bulaşık yıkanır mı?
0: Onu al, bunu al. Biz seni neye aldık be kadın?
1: Ayol, beni hizmetçi değil mi aldın? Bütün evin yükünü ben çekiyorum.
0: Kız, cici annene yardım etmiyor musun?
4: Ediyorum baba.
1: Bana cici anne demesinler, abla desinler. Onları ben mi doğurdum? Anadır var.
2: Ha, sahi baba. Annem nafakayı arttırsın diye haber yolladı.
0: Son nafakası olur inşallah. Doymaz kadın. Ayda 100.000 lira veriyorum, çarçur ediyor müsrif kadın. Gene tansiyonum fırladı.
4: Baba, akşama görücüler geliyor, unutma.
0: Yemek vakti görücü mü olurmuş? Aç mı doyuracağız? Erken gelsinler.
4: Peki baba, telefon ederim.
0: Jetonla ara. Telefon faturası çok gelmeye başladı.
4: Görücüler için kendime yeni bir elbise alayım bari.
0: Olmaz. Görücüye sen mi çıkacaksın? 2 bayram önce aldığımız fistanı giy. Çok yakışmıştı sana. Aslanım üstü. Saniye gecikmez. Hadi eyvallah.
2: O arabayla ben otobüste. Neymiş? Sapıttırmayacakmış.
0: Günaydın.
5: Günaydın beyim, atla.

0: Bugün nasılsın beyim?
1: Tansiyonla şeker apımı aldım, ne alamadım.
0: Söylesene, arabada yedek var. Buyurun.
1: Sağ ol Hüsnü baba. Saatimle sen ailemden çok ilgileniyorsun.
0: Arabayı değiştirelim artık, masraf açıyor.
1: Gittiği kadar. Niye değiştiriyorum sanki? Bu araba antika, eski eser.
0: Beyim bırak şimdi palavrayı, paraya kıyamıyorsun. Bu arada benim maaşa zammı da unuttum bakıyorum.
1: Boş ver. Fazla para adamı sapıttırır.
0: Az para da adamı öldürür.
2: Geliyor.
3: Işıkları söndür.
0: Öğlen vakti ilaçlarını unutma.
1: Sağ ol, unutmam.
4: Siz geldiniz mi Rakıp Beyciğim?
1: Yok ya, daha yoldayız. Ne demek geldiniz mi? Kör müsün?
4: Buyurun efendim. Bu taraftan buyurun efendim.
1: O ne?
4: Asansörleri yaptırdım efendim.
1: İlk edin. Ben niye bozdurdum? İnsanı tembelliğe alıştırıyor bir, ceryan masrafı iki, bakım ücreti üç. Kapat kapısını, üstüne de bozuk diye yazdırt.
4: Peki.
1: Gel benimle.

0: Iskarta Bey.
1: Atılacak mı?
0: Aman efendim, satılacak ıskarta olarak.
1: Iskarta olarak satılırsa 5'e, sağlam satılırsa 15'e. Bunları iplik bölümüne gönderin, yeniden dokunsun.
0: Başın efendim.

0: Hasta mısın?
1: Değilim ama olacağım. Kaloriferler yanmıyor.
0: Ben yaktırmıyorum. Niye? Bir kere havayı kurutuyor. Hadi yaktırdım. Hava kirlenmesi ne olacak? Yazık değil mi vatandaşa? Anladın mı? Bu iyiliğimi unutma.
1: Unutmam.
0: Bu ne?
1: Müsvedde.
0: Yapmayın. Bu milli servete ihanettir. Düzeltip kullanacaksın, tamam mı?
1: Tamam. Az kalsın unutuyordum. Az önce örgüt aradı.
0: Keşke unutsaydın. Ne dedi?
1: O cimri söyle. Hesabı görülecek dedi.
0: Ya.
2: Bu tehditler ciddi boyutlara ulaştı Ragıp Bey. Ortağınız olarak ben derim ki...
0: %10 ortağım olarak.
2: Evet, ben diyorum ki şöyle birkaç ay ortalıktan kaybolsanız. Ben işleri idare ederim. Gözünüz arkada kalmasın.
0: Oo, gözüm önümdeyken ne numaralar dönüyor. Arkadayken vay vay vay. Sen şu harcamalar defterini getir bakayım.
2: Tetkik buyurmuştunuz ya Ragıp Bey.
0: Tetkik ettim ama gözüme bir şey takıldı.
2: Çok önemli mi?
0: Hem de nasıl? Fazladan bir ampul kullanılmış. Ampulü yakıyor musunuz yoksa armut sanıp yiyor musunuz? Onu araştıracağım.
3: 5 senelik elbiseyle görücüye çıkılır mı cici anne?
1: Cici anne değil, abla! Görücülerin yanında ağzından kaçırsan kusurlarını bir bir sayarım.
3: Ne kusurum varmış ki abla!
1: Neyin yok ki? Ağzın kokar, geceleri horlarsın, sakarsın. 2 lafı üst üste koyamazsın. Daha sayayım mı?
3: Yeter ama, yerin kulağı vardır derler. Babamın cimriliği yüzünden evde kalacağım zaten.
1: Yok, kalmazsın. Elbet bir enayi çıkar karşına.
3: Babam da senin karşına çıkmıştı, öyle değil mi?
1: Baban enayi mi kız? Cin gibi adam. Kadının güzelinden, hasından anlıyor hızlıdır. İlk görüşte birbirimize aşık olduk.
3: Oldunuz ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Zengin babamın zengin karısı olamadın.
1: Hadi oradan. Paraya pula kıymet vermem ben. Verseydim kapımı kimler çalmadı ki? Kibar, nezih, seçkin erkekler, celepler, at cambazları, hayalciler, kara borsacılar. Ama ben gönlümün istediğine vardım. Asıl senin anan babanın zenginliğine tamah etmiş. Sahi, neden ayrıldılar?
3: Annem çok müsrif bir kadındı. Babamın 9 senelik yeni elbisesini eskiciye verip laylon sepet alınca kıyamet koptu. Babam da annemi boşayıverdi.
0: Ben iyiyim anacığım, sen nasılsın?
4: Sağlığına duacığım evladım, aslan oğlum benim. Bir yol geliver de anacığını sevindir. Güzel yüzüne hasret kalmışım. Şöyle bol bulamaç bir Kayseri mantısı yapayım da ye.
0: Anacığım, sana geleceğime o yol parasıyla 20 porsiyon mantı yerim. Hem öyle zırt pırt telefon açma, faturasını ben ödüyorum ya.
4: Ben kimin anasıyım kuzucuğum? Evim sanki postane şebekesi, komşular telefon ediyor, 3 misli para alıyorum. Hadi kal sağlıcakla.
0: Hortlak görmüş gibisin. Yoksa örgüt mü bastı?
1: Daha beter. Eski karınız bastı.
0: Eyvah! Hiç uğraşma, atlatamaz. Yanıma gönder. Alo! İş Bankası mı? Hürmetler ederim müdür bey. Ben Ragıp Elibol kulunuz. Senetleri ödeyemeyeceğim müdür bey. Çok sıkışık durumdayım. Vallahi evime ekmek götüremiyorum. Birkaç ay temdit etseniz. Efendim? Aman müdür bey yapmayın. Zaten fabrikama da haciz kondu. Evde çoluk çocuk açız vallahi. Kasada bir kuruşum yok. Evimin suyunu, gazını, ceryanını kestiler. Perişanım müdür bey. 2 evladımı, 2 karımı düşünmesem çoktan...

0: intihar ederdim.
1: Efendim? Bir şey yapamaz mısınız? Öyle mi? Elveda müdür bey. Yarın gazetelerde cesedimi görürsünüz. Melek, sen ne zaman geldin?
2: Melek, sen ne zaman geldin? Tam numaraya başladın, üstüne geldin.
1: Ne numarası Melek?
2: Ne numarası olacak? Nafaka vermeme numarası. Her girişinde başka bir tezgah kuruyorsun. Hadi çık paraları, yoksa buranın altını üstüne getiririm ha.
1: Ne talihsiz adamım ben ya. Bir koca bulamadın ha.
2: Aramadım ki bulayım ayol. Yoksa elimi sallasa bellisi. Hey, çıkıyor musun paraları, veriyor musun, vermiyor musun? Yoksa dağıtmaya başlıyorum buraları.
1: Tamam, tamam. Muhasebeden paranı alırsın. Bak, sana da yazık. Bir koca bul, ben nafakadan, sen zahmetten kurtul. Kendine gelirsin.
3: Herif kiraya vermiyor, satıyor sanki. Üstelik kirayı dolar olarak istedi.
4: Sen de adamın gırtlağına sarıldın.
3: Bütün ümidim Naci ile Oktay'da.
4: Hiç sanmıyorum. Oktay hayalci. Hangi film şirketi ona yönetmenlik verir? Naci de sen şansonyolarını kovalıyor.
3: Ya tutarsa? Evlenmek için başka şansımız yok ki Zeynep.
5: Ne oldu? Bu jip de nereden çıktı?
6: Spor arabayı 2 ay kullandım, sıkıldım. Biraz da jipten hevesimi alayım dedim.
5: Baban çok mu zengin senin?
6: Yo, senin babanın 1/4 kadar zengin. Baban acayip cimri galiba, ha?
5: Oho, yediklerin ziyan olmasın diye haftada bir kere...
1: Ne oldu?
7: Radyatör su kaynatıyor beyim, bu araba yürümez.
1: Hay Allah! Tıraş takımı yanımda olsaydı tıraş olurdu. Kaynar su da ziyan olmazdı.
7: Bu araba yürümez dedim, sen başının çaresine bak.
1: Görücüler gelecekti, nasıl yetişeyim eve?
7: Taksiyle... Taksi, taksi, dur, dur. Gel, gel, gel. Aç, atla, çabuk.
1: Etilere kaç para?
8: Taksimetre ne yazarsa.
1: Ne yazar?
8: Aşağı yukarı 12-13 bin.
1: Boşuna saat açıp akünü zayıflatma. Ben 7 bin veririm.
8: Dolmuş değil bu taksi beyim.
1: 7500 olsun.
8: Olmaz.
1: 8000.
8: Çattık be.
1: En son 8250. Kabul et. Yoksa pişman olursun.
8: Tamam, götürüyorum. Biraz daha pazarlık yaparsak gırtlağına sarılacağım çünkü.
9: Bugün çalmadığım filmci kapısı kalmadı. Hiçbiri sanattan anlamıyor arkadaş. Ama bugün kendimi onlara kanıtlayacağım.
3: Tamam, kes be Oktay.
6: Hadi çocuklar, dolaştırayım sizi. Biraz denemesi yapacağım.
3: Hayırlı denemeler canım. Biz daha intihar düşünmüyoruz.
9: Şundaki para bende olsa hemen filme başlarım.
3: Düne kadar sürünüyordu. Karanlık işler çevirip parayı buldum. İşte şuradalar. Bakalım bir haber var mı? Ne haber Naci? Müjde var mı?
10: Yok. Yattı. İşte kaldık. Maradona yaktı bizi.
9: Maradona'yı Fenerbahçe mi transfer etti?
10: Ulan oğlum, futbolcu Maradona değil, at Maradona. Siz ne yaptınız? Ev bulabildiniz mi?
3: Bulmaz mıyız? Kiralık ev bolluğu var, anasını satayım. Buzdolabı, çamaşır makinesi bile veren var evlerini tutalım diye.
4: Ağlanacak halimize gülüyoruz işte.
10: Takmayın kafanızı. Parayı bulacağız çocuklar.
9: Para işte bunun içinde oğlum. Filmi çekecek sermayeyi bulsak hepimiz köşeyi döneriz.
4: Hepimizin umudu köşeye dönmek ama nasıl?

0: Her baba evladının mürvetini görmek ister. Şimdi şartları konuşalım. Nişana, düğüne filan hiç karışma. 250 milyon da başlık parası isterim.
1: Aman beyefendi, bu çağda başlık parası olur mu?
0: Olur. Ben paraya hiç kıymet vermem. Para insanın elinin kiridir. Ama başlık parası verirseniz kızıma daha iyi bakarsınız. Ben de kızımın anasını başlıkla aldım.
2: Bana bakmayın öyle. Başlık parasını ayrıldığı eşini ödemiş. Ben bedavaya gittim, bedavaya.
0: Ben verdim gitti. Siz alıyor musunuz?
1: Biz başka türlü düşünmüştük. İzninizle beyefendi. Hadi kalkın.
2: Biraz daha durursaydınız. Sağ olun. Kalktınız hadi, canım. Yürü, yürü. Bir kahve daha için. Ihlamur yapayım size. Aa, ne olacak? Baba! Hangi ay başlık parası verir benim için? Evde kalacağım. Kocaya hasret gideceğim. Hırsız sırada razıyım, hırsız sırada. Zeliha'ya kalsa üste verecek ama sen başlık diye tutturdun. Hem de 250 milyon.
0: Pazarlık etmediler ki domuzlar. Yoksa 10 milyona fit olacak.
2: Sayende evde kalacak zavallı.
0: Yo yo, merak etme. Bir enayi bulup kızı yamarım ben. Hadi kapat ışığı. Ceryana zam geldi, haberin yok mu?
3: Sen benim asker arkadaşım, veli nimetim, kurtarıcım, her şeyimsin Ragıpçığım. İşte borcumu kuruşuna kadar ödüyorum. Beni iflastan kurtardın. Milyarlar kazandım sayende.
0: Artık adımlarını dikkatli at. Önce şu borç senedini al, ipoteği hemen çözerim.
3: Sağ ol. Senin iyiliğini nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Senin için canımı bile veririm.
0: Canını verme de bir daha borç isteme, uykularım kaçıyor be.
3: Vallahi sen türbesi yapılacak adamsın Ragıpçığım. Askerlikte de bize hep kıyak yapardın.
0: Az mı nöbet tuttum sizin için lan?
3: Yerimize nöbet tutup ne güzel paramızı alırdın.
0: Dişimden tırnağımdan arttırıp size borç verirdim.
3: Ya, sonra da ikiye katlayıp faiziyle geri alırdın. Hey gidi günler hey. Hadi bana müsaade, Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle. Alo. Sen misin Hüsnü? Ne haber?
4: Beyim haberler. Parçası yok arabanın. Çıkma arıyorum. Hurdalıklarda canım çıktı. Bugün bitmez, sen başının çaresine bak.
0: Aman Hüsnü, arabayı yetiştirmeye çalış. Televizyonda röportajım var. Boşuna yol parası vermeyeyim.
4: Para verme, yürü. İlaçlarını da unutma.
0: Unutmam.

0: Alo, kimsiniz?
1: Örgüt. Halkımızdan sömürdüğün paraları geri alacağız. Hiç korkmadan ortalarda dolaşıyorsun. Seni kaçırıp hesaplaşacağız.
0: Tansiyonum yükseldi. Su ver çabuk.

0: Suyu dökme. Yarın gene içerim.
1: Niye emniyetten koruma istemiyorsun?
0: İstemem. Fazla masraflı olur. Yiyeceği, içeceği filan. Hadi eyvallah.
2: Sana bir kıyak yapacağım.
3: Borcu vereceksin.
2: Yok ya. Zengin babadan para koparma yöntemlerini söyleyeceğim. Mesela flörtümle başım dertte diyeceksin. Kürtaş falan. Sonra borç senedi tezgahı kuracaksın.
3: Boşuna çeneni yorma. Yemez. Sen Cimri Baba yöntemi var mı onu söyle.
2: Bana kalırsa

0: Tek yöntem var Cengiz. Yemeğine zehir koyup gümleteceksin.
1: Birden 36'ya kadar rakamlar söyleyeyim. Bir koloru sallamaca oynayalım.
2: Benim uğurlu rakamım 14.
3: Benimki 9.
4: Benim senaryomda en sevdiğim sahne 23. İsterseniz bir okuyayım.
1: Aman istemez. Şimdi 14. maç.
5: Sayın seyirciler, bu geceki ekonomi köşemizin konuğu Sayın Ragıp Elibol. Kendisiyle ekonomi üzerine bir söyleşi yapacağız. Hoş geldiniz Sayın Elibol.
6: Hoş bulduk. Bana bu imkanı tanıdığınız için size ve TRT'ye şükranlarımı arz ederim.
5: Sayın Elibol, size ait ihracat rekorunu bu yılda farklı olarak yenilediniz. Başarınızın sırrını açıklar mısınız?
6: Başarının 3 tane sırrı var. Çalışmak, çalışmak, çalışmak.
1: Çalışmak. Çalışmakla köşe dönülür mü deve?
5: İhracata nasıl başladınız Sayın Elibol?
6: Önce donla başladım. Bildiğimiz don. Çünkü bu dünyada aç, parasız adam çoktur. Ama donsuz insan yoktur. Sonra çorap. Bütün dünya birbirinin başına çorap örmek isteyen insanlarla dolu. Alın işte size hazır çorap dedim. Kapıştılar.
7: Hıyara bak.
1: Nasıl dağıtıyor gene? Yok 220'ye vurdurmuş. Uçak mı lan bu? Belki de doğrudur. Göreceğiz. Şu arabayı bir de biz deneyelim bakalım.
0: Hiç böyle güzel bir araba kullanmadım.
1: Ateşin var mı koçum?
0: Tabii.
1: Sağ ol.
0: Bir şey diyeyim. Evet ne diyordum?
7: Hadi. Hadi.

0: Hem gezelim hem de senaryoyu okuyalım ha.
1: Arabayı durdur, indir ona. Keyfin bozma.
0: Tamam, söz.
1: Torpido gözüne baksana, kaset var mı?
0: Aa, bakın tabancası varmış.
2: Bu itin babası mafyadan galiba.
1: Boş verin. Arabayı satamayız ama tabancayı okutabiliriz. Parasıyla da büyük oynarız.
3: Sayın Elibol, prensiplerinize uyarak yol parası için bütçe çıkardım, buyurun.
4: Teşekkür ederim.
3: Size hemen bir taksi çağırayım.
4: Yok, sakın ha. Ben her gün yürüyüş yaparım. Hadi eyvallah.
3: Güle güle. Prensipmiş. Seni cimri herif seni.
5: Kadını da bırakalım çocuklar, dönelim artık.
1: Acelesi yok. Otobana çıkıp deneme yapalım. Bakalım 220'yi vuruyor mu?
6: Boş ver ya. Duvara yapışırsın falan. Spatulayla kazırlar bizi.
1: Eyvah, trafik!
5: Dikkat et!

0: Beni dinlemediniz, aldınız mı başınıza belayı şimdi?
1: Ya ben hafif dokundum, kan falan yok, baksanıza.
2: Dışta yok ama ya içte varsa?
3: İç kanama, en kötüsü.
0: Hastaneye yetiştirelim bari.
1: Hadi çocuklar.

0: Hastanenin kapısına bırakıp kaçarız.
1: Hangi hastaneye götürelim?
2: En yakın hastanesi.
3: Olmaz. Orası çok kazıktır. İlk yardıma götürün.
1: Aman Tanrım. Televizyondaki adam Ragıp Elibo.
3: Neler oluyor? Neredeyim ben?
0: Şimdilik arabadasın. Acı fren çekmeseydin dört kollu tabutta olacaktın.
3: Tabut mu? Eyvah! Örgütün tuzağına düştüm ben.
1: Örgüt mü?
3: Beni tehdit eden örgüt. Demek sizdiniz ha?
2: Şansım döndü. Doktor hastanın ayağına geldi. Beyefendi, çekeceğim filmin senaryosu.
0: Bir kelime daha söyle vurayım.

0: Ulan seni.
1: Eyvah. Örgüt birbirine düştü. Çocuk itirafçı mı ne? Beni niye kaçırıyorsunuz?
0: Kaçırmak mı?
1: Kaçırmayın. Benim tansiyonum, şekerim, romatizmam var. Ne olur kaçırmayın. Kaçırmayın kardeşim.
0: Tut şunu. Siz gelin çocuklar.
2: Fırsat bu fırsat, ben de sana senaryomu okuyayım. Ölümün inanılmaz sıcaklığı.
1: Eyvah! Temelli öldürecekler beni.
3: Bu yaptığımız çılgınlık çocuklar.
4: Ben seni gibi düşünmüyorum. Bu ayağımıza gelen bir kısmettir.
5: Vallahi beni de sardı bu iş ha. Baksanıza, adam kaçırılmaya gönüllü.
4: Dikkat etmediniz mi? Herif örgütten, tehditten söz ediyor.
3: Evet, demek ki bir örgüt tehdit etmiş. Kaçırılacağını söylemiş.
4: O örgütte için biz olmayalım.
3: Ama biz örgüt değiliz ki.
4: Olacağız canım.
6: Genç adam ölümün soğukluğunu değil sıcaklığını hissediyordu. İlmiği boynuna geçirdi.
1: Yapmayın, beni asarak öldürmeyin. Madem kaçıracaktınız, niye arabayla çarptınız? Ölseydim fidyeyi nasıl alacaktınız?
0: Fidye mi? Gelin çocuklar.
6: Ve ölümle yaşam arasındaki o korkunç anda...
1: Kim olsa korkudan donuna... Yapmayın, ha. Öldürmeyin.
4: Herif resmen çanak tutuyor arkadaş. Kaçırmak istiyor.
3: Saçmalama, niye kaçırılmak istesin, fidye ödesin?
5: Bir hesabı olmalı, cin gibi adam. Belki de bedava reklam yaptıracak.
4: Olur mu olur? Bir senaylık etmeyelim çocuklar. Kaçırıp fidyeyi çatır çatır alalım. Hı-hı. Hadi arabaya.
6: Jean, ellerini yukarı kaldır, kımıldama.
1: Kımıldamıyorum, ateş etme. Gençliğinize yazık çocuklar. Hapislerde sürünürsünüz. Adam kaçırmanın suçu çok büyüktür. Hadi beni evime bırakın. Benzin parasını veririm.
4: Geç sesini!
1: Tansiyonum yükseldi. Eve uğrayıp ilaçlarımı alayım. Sonra nereye kaçırıyorsanız oraya gideriz.
6: Sonra?
4: Gelin benimle.
6: Jean, söyle alçak, seni kurşunla mı yoksa bıçakla mı öldüreyim?
1: İkisine de gerek yok. Çünkü ben korkudan ölmek üzereyim.
4: Sağ ya. Biz bunu nereye götüreceğiz? Metin bir şey önersene.
5: İstersen Kanlıca'daki yalımıza götürelim. Ulan oğlum, başımızı sokacak evimiz olsa evleneceğiz biz.
3: Herhalde Oktay'ın kaldığı otele de götüremezsiniz. En iyisi vazgeçelim.
4: Olmaz. Bu fırsatı kaçıramayız. Tamam. Benim eve götürüyoruz. Bütün iş kimseyi çaktırmadan eve sokmak. Hadi arabaya.
6: Jean, senin hayatını bir şartla bağışlarım. Önümde diz çökeceksin.
1: Diz çökmek neymiş ki? İstersen iki rekat da namaz kılarım. Hadi çocuklar. Pişman olmadan beni evime götürün.
4: Tamam, eve götürüyoruz ama örgüt evine.
1: Örgüt evine mi? Eyvallah.
5: Kolay gelsin.
7: Sağ ol.
5: Haydar ya, unutmuşum. Şuradan iki paket Samsun alsana bana.
7: Bakkal kapadı.
5: Açığını bul sen de. Hadi koştur.

0: Ben Ragıp Elibol. Örgütümüz KKMA tarafından kaçırılmış bulunuyorsun.
1: Ne biçim örgüt ismi bu? Hiç duymamıştım.
0: Yeni örgüt. Kap kaçırmancısı al. KKMA işte. Fidyeyi alınca seni salacağız.
1: Siz salıncaya kadar ben ölürüm. Tansiyonum, şekerim, ille de baş ağrılarım.
0: İlaçların örgütümüz tarafından tedarik edilecektir.
1: Aman, baş ağrılarım için unutmayın.
2: O işi ben üstlenirim. Senin eriyenden mi olacak? Hani suda eriyenden?
1: Yok canım, midede eriyenden. Hani bildiğim var ya, ondan işte. Hanım kızım, elindeymişken 5-10 kutu alıver. Ha, 2 kutu da eriyen gazoz gibi içerim.
2: Tamam, sabah getiririm. Eve dönmem gerek arkadaşlar.
3: Ben seni bırakırım.

0: Önce iş bölümü yapalım. Kurbanınızın ailesine telefon edilecek.
1: Zeynep'i bıraktıktan sonra ben telefon ederim. Evinin telefonunu söyle.
2: 149-67-85. Ha, hazır telefon etmişken ışıkları söndürmelerini, muslukları kapatmalarını da söyleyiver bir zahmet. Ha aman, bir de ağrı kesicisini aspirinle değiştirmeyi unutmasınlar ha.
0: Ben de Çalıntar Bey'e bırakayım. Oktay nöbetçi kalacak. Hadi çocuklar, göre başa.
3: Ben nöbetçi kalıyorum. Şimdi sana 11. sahneyi okuyorum. Genç adam anılarından sıyrılıp ilmeği tekrar boynuna geçirdi. Yaşamak mı, ölmek mi? İşte buna karar veremiyordu.
2: Amma da kararsız adammış be. Ben yaşamak istiyorum. Ne olur öldürme beni. Öldürme.
4: Üstüme iyilik sandım. Yemek saatini hiç şaşırmazdım.
5: Bedava yemek bulunursa yumulmuştur.
4: Olsun, evdeki yemek ziyan olmasın diye yine yer.
6: Ay, açlıktan öldüm, bari bir telefon etsin.
5: Ya.
4: Demek ki bedava telefon bulamadı. Biraz daha bekleyelim bakalım.
5: Bekleyelim bakalım.
1: Söndürme. Sağ ol.
7: Bir şey değil. Gece aynı yere takılalım, tamam mı?

0: Alo, aşk olsun Ragıp. Ne? Kimse? Kim? Örgüt mü? Ne örgütü?
1: KKMA örgütü. Para babası Ragıp Elibol örgütümüz tarafından kaçırılmış bulunmaktadır. Eylemimiz fidye ödeninceye kadar devam edecektir. Polise haber vermeyin. İkinci telefonumuzu bekleyin. Yaşasın KKMA örgütü.
0: Birileri eşek şakası yapıyor ama neyse. Güya babanızı kaçırmışlar. He? Dur ne dedi bakayım. Ha, örgütmüş. KKMA örgütüymüş.
2: Yok ya, kim kaçırıp da başına dert alır?
3: Ay, açlıktan öleceğim yahu, daha bekleyecek miyiz?
0: Yok. Babamız ne derdi? Sakın yemeği soğutmayın. Soğutup da tekrar ısıtıp gazı israf etmeyin. Buyurun astaneli az yağlı
3: ve
0: bulgur pilavına.
3: Hadi bakalım.
2: Koy.
0: Şaka oldu galiba. Sahiden kaçırmış olmasınlar.
4: Benim de içime bir kurt düştü. Bana kalırsa polise haber verelim derim.
0: Ben konuşayım, senin ağzın laf yapmaz. Alo, polis mi? Ben Ragıp Elibol'un karısı Dürdane Elibol'um. Kocam eve gelmedi, hiç böyle yapmazdı. Şaka sandım ama galiba değilmiş.
5: Hanımefendi, lütfen sadede gelin. Kocanıza ne oldu?
0: Teferruatla anlatıyorum memur bey. KKMA örgütü telefon etti. Kocamı fidye için kaçırdıklarını söylediler.
5: Örgütün adını bir daha tekrarlayın lütfen. KKMA, evet. Evet, yazdım. Bu isimde bir örgüt yoktu. Araştıracağız. Telaşlanmayın hanımefendi. Sizi tekrar arayacaklardır. Biz devamlı irtibat kuralım. Geçmiş olsun. Elimizden geleni yapacağız.
6: Söyle Neriman, hayalci Seyfettin'le yattın mı? Neriman, sana acı gerçeği anlatacağım. Yattım, evet. Ama masumum ben. Çünkü meyveli gazozuma uyku ilacı karıştırmış. Jön, alçak! Seyfettin'i öldüreceğim. Neriman, hayır! Önce altıma çektiği arabanın ruhsatını versin, sonra öldürürsün.
7: Sakın sesini çıkarma. Kim o?
8: Biziz Naci, biziz.
7: Parolayı söyle.
8: Aa, sıktın ama. Aç ulan şu kapıyı.
7: Açmam. Örgütün adını söyle.
8: Manyak mısın oğlum?
7: Örgütün adını söylemezsen açmam.
8: Allah belanı versin. KKMA.
7: Tamam. Girin.
9: Ya ne adamsın?
10: İlaçlarını getirdim.
9: Aman unutmadın değil mi?
10: Tam 10 kutu aldım. Bunların hepsini bitirecek kadar burada kalacağını sanmıyorum.
9: Bir bardak su verir misiniz?
7: Suyu ben getiririm.
9: Kaçırıldığım için sinirliyim.

0: Stres baş ağrısı yapar. Aldın mı geçer. Suyu dökmeyin, ziyan olmaz.
1: Şimdi fidenin miktarını tespit edelim. Gelin çocuklar.
2: Tövbe estağfurullah.
1: Ne diyorsunuz? Miktarı düşündünüz mü?
3: 20 milyon.
4: Yok deve. Ben filme 50 milyondan aşağı başlayamam.
1: Saçmalamayın. Bu para hiçbirimizin derdine deva olmaz. Ben 1 milyar diyorum.
4: Ya sen diyorsun da bakalım o ne diyor?
1: Örgütümüz senin için 1 milyar lira fidye takdir etti.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Bakın bu parayı sakın çarçur etmeyin. Karlı işlere yatırım yapın. Kimseye borç filan vermeyin.
3: Biz nasihat değil, para istiyoruz.
5: 1 milyara karşılık hayatın.
0: Yok ya, ben o kadar etmem. Tansiyonum, şekerim, baş ağrılarım,
6: Baş ağrılarına karşılık 10 kutu var, ne haber? 2 kutu da eriyeninden.
0: Ben galiba bitirmeden hücceten gideceğim. 1 milyar ne demek ya?
1: Ya parayı verirsin ya da ölürsün.
0: Tamam, veriyorum. Zarfta yol parası var. 2 10 binlik. Bir de otobüs abonman bilet. Daha 2 tane kullandım. Alın, aranızda pay edin.
1: Ölürken de böyle şakacı
6: çıldırdın
1: olacak mı
6: Naci,
1: bakalım.
6: Dur. Biz yanlış yapıyoruz. Parayı Ragıp Bey vermeyecek ki, fidye aileden istenir.
3: Zeynep haklı. Fidye miktarını biraz düşürelim.
1: Örgüte karşı gelmediğin için fidyeyi 750 milyona indiriyoruz.
4: En iyisi yuvarlak hesap 500 milyon olsun.
1: Ölmek istemiyorsan bu parayı ailenden isteyeceksin.
0: Sizin öldürmenize fırsat kalmaz. Ben bu parayı verirsem zaten hücceten ölürüm.
3: Peki, 400 milyon.
0: Fena alıyorum. Tansiyonum fırladı.
5: 300 milyon.
0: Kolum uyuşuyor. Felç mi oluyorum ne?
1: 200 milyon, son fiyat.
0: Ah, of. 5 taksit. Ah.
1: Fidyenin taksidi olmaz.
0: Ah.
1: Kes! Hava kararınca buradan çıkıp telefona gideceğiz. Aileni arayacaksın ve 200 milyon isteyeceksin.
4: Aa, geceye daha çok var. Ben de bari senaryomu okuyayım.
7: Talihsiz başım. Bula bula kocamı buldular, kaçıracak aslanım. Doyamadım sana, doyamadım.
8: Sakin olun hanımefendi. Moralinizi bozmayın. Henüz kesin bir durum yok. Eşinizin düşmanı var mıydı?
9: Benim babam ne kokar ne bulaşırdı komiser bey. Düşmanı olmamalı. Ama son günlerde devamlı tehdit ediliyordu.
7: Ha, ben kimi tehdit ettiğini biliyorum.
8: Kimdi?
7: Eski karısı. Nafaka diye diye kocamın başının etini yedi.
9: Annemin günahını alma. Esas babamı annemden kaçıran sensin.
7: Kaçırında boncuk mu buldum sanki? Cimriydi mibriydi ama koca bitti. Aa Ragıpçığım. Beni üvey evlatla dilde bırakıp da derinlere gittin. Kocamın arabası. Dualarım kabul oldu. Kocam evine döndü. Ragıp geldi komiser bey.
4: Babam geldi.
10: Hayrola, bey rahatsız mı?
7: Kocamı kaçırmışlar, polisler içeride.
3: Evet, devam edin.
10: Araba tamirdeydi, gidip alamadım.
3: Belki de arabanın tamirde olduğunu biliyorlardı.
10: Kimler?
3: Örgüt. KKMA. Henüz böyle bir örgütün varlığını tespit edemedik.
10: Ne enayi örgütmüş bu be. Ragıp'ın canını alırlar, parasını alamazlar.
7: Hastalıklı kocam benim. Titiz kocam, tutumlu kocam. Seni geri göndersinler de beni kaçırsınlar.
3: Fedakarlığınıza saygı duyuyorum kızım. Ama sakin olun. Üzgünüm ama belirtmek zorundayım. Fidye ödense de kurbanın kurtulma şansı çok azdır. Onları yakalamamız gerekiyor. En küçük ayrıntıları bile bize bildirin. Sakın bizden gizli fidye ödemeyin.
10: İşin şakası yok galiba. Ben fabrikaya koşturayım bari. Belki ortağı bir şeyler biliyordur.
11: Kaçırılmış ha? Hay Allah! Şaka oldu demek. Bu müjdeli şey, acı haberi keşke birdenbire söylemeseydin Hüsnü. Şok oldum vallahi.
10: Hiç de öyle şok olmuş bir halin yok. Neredeyse göbek atacaksın. Bir de gülüyorsun be.
11: Sinirden gülüyorum.
12: Aksiliğe bakın yahu.
6: Güya bu ay maaşımıza zam yapacaktı.
10: Tövbe tövbe. Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Ragıp Bey'i düşünen yok. Şekeri de yükselmiştir. İlaçlarını almazsa ölür gider garibim sonra.
11: Merak etme Hüsnü Efendi. Büyük insan ortağım Ragıp Elibol için her türlü fedakarlığı yapacağız.
12: Hayırlı olsun.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
3: Şampiyon!
2: Şahanesin Gemini.

0: Migros Hemen'de 300 TL, Migros Sanal Market'te 500 TL ve Migros Yemek'te 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
4: Şok şok cepte şok.
5: Osmanlı Amiral gemisi ziyaretimize geliyor. Dilime düştün Yunus Paşa.
6: Kara korsan nam zalimle eşkıyasına gereken cezayı veresin.
5: Pekala, işe alındın.
7: Bana savaşta ölen babamı hatırlatıyor.
5: Kalbinde sevgiye yer kalmamış.
8: Bu gece sizi kurtaracağım.
9: Kara korsan, kafana kısıldın.
10: Tuzağa düştük, saldırın arkadaşlar.
11: Antonio değil, Kara Murat.
12: Kara Murat Denizler Hakimi yarın 18'de TV4'te.
13: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
4: Şok şok cepte şok.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madyo, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Merhaba, ben Ela Tokyos.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
7: Üzüm.
8: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
10: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
9: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
10: Yıkayınca ya rengi solarsa?
9: Nişana eltim.

0: Ve gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.

Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
0: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Tam da leslik.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at,

0: Yapı Kredi Mobili'yi indirip hemen müşterimiz ol.
1: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
2: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
1: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
2: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkar.
3: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
4: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
5: Ben cesaret edebilirim mesela.
6: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
7: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordum. Yakalamak istedim.
8: Hanımın mı bu araba?
3: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
9: Söyle canım evladım.
7: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
3: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
5: O şeref bana ait.
6: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
9: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
10: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
3: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
11: Baş belası yarın 16.15'te TV4'te.
12: Oh, rahatladım biraz. Kolumun uyuşukluğu geçti.
13: Senaryoma bunu da eklemeyi düşünüyorum. Katil maktülü öldürmeden önce ona masaj yapmaktadır.
14: Omlet yaptım sana.
12: Ah, bayılırım.

0: Çok yağlı yapmışsın kızım. Ah bu gençler, tutum nedir bilmezler. Bu kadar yağla bizim evde 10 tane omlet yapılır. Sağ ol, iyi bakıyorsunuz bana. Saatimle yakından ilgileniyorsunuz.
1: Kim takar senin sıhhatini? Ama elimiz mahkum. Parayı almadan gümlersen duman oluruz. Tamam, eylem başlıyor. Kapıcı çöp toplamaya çıktı. 10 dakikamız var, gidiyoruz.
0: Acele etme, şu lokmayı da yiyeyim. Ziyan olmaz. Ben bu parayı istemezdim ama ortağıma dua edin.
2: Ne olmuş ortağına?
0: Ne olacak? Daha birkaç gün fabrikaya gitmezsem 200 milyondan daha fazla çalar.
2: Tıraş kes, gidiyoruz.
0: Telefon parası sizden ha.
3: Alo? Aman Ragıp! Ne? Telefon meşgul müydü? Şey ya, Zeliha yeni kaynanasıyla konuştu da bugün. Hamamda tanışmışlar. Seni oğluma alacağım demiş yeni kaynanası.
4: Fitneci kadın!
0: Eve dönünce sorarım ben o Zeliha'ya. Ulan ben telefonda bir dakikadan fazla konuşmayın demedim mi? Dinle şimdi. KKMA örgütü beni kaçırdı. Hemen 200 milyon tedarikle. Yoksa beni öldürecekler.
5: Öldürecekler mi? Ay anam, ben bu genç yaşımda dul mu kalacağım şimdi?
0: Ulan karı, kulağını aç. Esas 200 milyonu vermezsen dul kalacaksın. Mücevherlerini, takılarını sat. Sonra babandan kalan parayı bankadan çek. Ben sana öderim.
3: Sen senetsiz sepetsiz borç verilmez demez miydin? Ben kimin karısıyım?
6: Allah belanı versin. Ulan örgüte karşı rezil etme beni. Ver şu parayı.
3: Vermem. Hem polisler dedi ki fidyeyi alırlar, yine de öldürürler dediler. Sen boş yere para harcamayın demez miydin?
0: Ulan boş yere olur mu? Hayatımın kıymeti yok mu alçak karı? Oğlumu ver.
7: Geçmiş olsun baba. Tamam da bende para ne ara? Cebimde abonoman biletim var sadece.
6: Ulan bir şeyler yap. Zengin arkadaşlarım var. Borç iste.
7: Daha aldığım borçları ödeyemedim baba. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Sen bana vekaletname çıkar. Ben bankadan parayı çekeyim ha.
0: Seni vekaletnameyi vereyim de ocağıma incirdik olur mu? Beni donsuz bırak her gele. Zeliha'yı ver bakayım.
8: Özür dilerim babacığım. Bir daha telefonda uzun

0: konuşmam. Bende 200 milyon olsa başlık paramı kendim verir de kocaya giderdim.
1: Ana gibi yar olmaz. Jeton verin.
2: Alo? Oğlum! Ben de senin kulaklarını çınlatıyordum. Ağzına layık bir mantı yaptım, çimleniyordum.
1: Afiyet olsun anacığım. Dinle.
3: Alo? Kim? Ah, sen misin Ragıpçığım? Özledin mi Hınzır? İlk göz ağrını canın mı çekti yoksa? Ben de seni unutmadım. Ah, karşıma ne kısmetler çıktı da. Ah dedim.
1: Aferin benim eski melek karım. Başım dertte. Beni kaçırdılar. Fidye istiyorlar. 200 milyon lira. Kurtar beni. Mücevherin neyin varsa sat.
4: Seni düzenbaz alçak seni. 3 kuruşla fakayı vermemek için ne tezgah yapıyorsun?
3: Ulan benim adım Melek. Kimse yapamaz bana kelek.
4: Nafakamı çatır çatır alırım. Kafanı gözünde patlatırım.
1: Tansiyonum. Başım dönüyor. Fena alıyorum çocuklar.
5: Hadi gidelim.

0: babacığımız. Beni öldürecekler derken ağlıyordum. Ay imdadına yetişemedim. Derdine çare olamadım.
1: Eşek kafam benim. Gene numara yapıyor zannettim de inanmadım. Meleğim, senden başka kimin var dedi bana. Ah ben adamın kıymetini bilemedim. Bilemedim.
2: Hanımlar, hanımlar. Ağlayıp dövünmenin bir faydası yok. Sizler de bize yardımcı olun. Telefonlarınızı dinlemeye alacağız. Belki yerlerini tespit edebiliriz.
3: Oh.
4: Ah. Oh. Sarımsaklı yoğurt yaptım. Tansiyonu düşürürmüş.
3: Tansiyonum biraz düştü ama olsun. Sarımsaklı yoğurt ziyan olmaz.
5: Yeter ya. Burası örgüt evi mi yoksa 5 yıldızlı otel mi?
3: İdare eder. Ben şikayetçi değilim.
5: Biz şikayetçiyiz. Dolaplar çeviriyorsun. Yanlış yerleri arayıp bizi uyutuyorsun.
3: Karılarımın, çocuklarımın, anamın seslerini duymadınız mı?
4: İnanamadık. Bir kadın nasıl kocası için üzülmez? Ya kızı? Babası tehlikedeyken o koca düşünüyordu.
6: O telefon ettiğin annen olsaydı, canını feda etmez miydi oğlu için?
5: Ya oğlum, benim babam tehlikede olacak da duracağım ha. Dünyayı yıkardım be.
7: Ben babamı hiç tanımadım. Küçükken ölmüş. Yaşasaydı diyordum, canımı vermez miydim babam için?
3: Siz hepiniz pırıl pırıl gençlersiniz. Niye başınızı derde sokmak istiyorsunuz? 200 milyon için hapislerde sürünmeye değer mi?
5: Bırak palavrayı. Parayı küçümsüyorsun. Ama vermemek için 9 takla atıyorsun. Delirtme bizi. Kendini öldürtme.
3: Ne yapayım? Kimden isteyeyim?
5: O senin sorunun. Bu dünyada sevenin yok mu hiç senin? Hiç dostun yok mu ha?
3: Ha, bir asker arkadaşım var Nuri. Çok iyilik yaptım ona. Bir de %10 ortağım Selim.
5: Bu gece de onları ararsın.
3: Olur.
8: Canım kardeşim benim. Asker arkadaşım. Aradığına çok sevindim. Yardımların sayesinde köşeyi döndüm. Milyarlar kazandım. Emret canım ciğerim.
3: Başım dertte Nuri. 200 milyona ihtiyacım var. Beni kaçıran örgüte bu parayı vereceksin. Yoksa beni öldürecekler.
8: Hay Allah. Milyarları borsaya yatırdım tepe taklak gittim. Kara kara düşünürken sen aradın.
3: Kıvırma lan. Hani benim için canını verirdin? Bu parayı vermezsen ben canımdan olacağım. 200 milyon ne ki ulan? Ben sana 1 milyar borç vermiştim.
8: Ben de borcumu ödemiştim Rakıpçım. Ne yapayım? Ben de sıkıştım kaldım. Üzgünüm canım kardeşim. Sen başının çaresine bakarsın.

0: Nakitler, sağlam çekler, senetler benim, çürükler Ragıp'ın.
1: Eski tarihli senedi hazırladım. Adınıza tanzim ettim. 1 milyarlık.
0: Aferin sana. Ragıp'ın imzasını taklit ederim ben. Kaç gündür bu imzaya çalıştım. Hı-hı. Alo? Kim?
2: Aa, kurtuldunuz mu? Allah korusun.
0: Fidye mi? Ama elde para yok. Para vardı, vergiye yatırdım. Kasa tam takır.
3: Ulan düzenbaz, ne zamandır 6 ay öncesinden vergi ödüyorsun? Tereciye tere mi satıyorsun? Şahsi parandan 200 milyon ver, sonra hesaplaşırız.
4: Ben de o kadar para ne arar sayın ortağım? %10 istemlenecek geçiniyorum.
3: Ulan Teres, hırsızlıklarını bilmiyor muyum? Pendik'te aldığın yazlık köşkü, Bebek'teki Lebi Derya katı, metresine aldığın arabayı he?
4: O saydıkların rahmetli babamdan bana intikal etti.
3: Hangi babandan ulan? Ne olacak? Ulan hayatım tehlikede. Parayı almazlarsa beni öldürecekler. Örgüt ulan bunlar, örgüt.
0: Mantıklı olalım sayın ortağım. Say ki fidyeyi ödedik. Öldürmeyecekleri garanti değil ki. Garanti olmayan bir işe para yatırmak çılgınlık. Siz ticarette kumar oynanmaz derdiniz. Ben de kumar oynamayacağım. Hoşça kal. İşte bu kadar.
3: Vursana lan! Ateş etsene! Ne biçim örgütsünüz siz be? Kimse para vermedi, vermeyeceklerdi.
5: Yaklaşma, yaklaşma!
3: Hanginizden başlayayım ulan? He? Senden mi? Senden mi? Senden mi he?
5: Beni vur. Zeynep'in bir suçu yok.

0: denedik, olmadı. Başaramadık. Bir çılgınlıktı yaptığımız. 200 milyon senin içinde ki. Ama bizim yarınlarımızdı, umutlarımızdı.
1: Çok şey istemiyorduk ki. Bir senelik peşin verip küçük bir ev kiralayacaktık.
2: Birkaç parça eşya. Düğünü de aramızda yapacaktık.
0: Hesaplı bir yer bulmuştum. Az masrafla disko açabilecektim. Kendi işimin sahibi olacaktım.
3: Hayatımı koymuştum bu senaryoya. Güveniyordum. Filmi çekebilseydim kendimi kanıtlayabilecektim. Olmadı.
0: Örgüt falan değiliz. Hepsi palavra. Parayı alsak da almasak da sana bir kötülük yapmayacaktık zaten.
4: Yaptınız. En büyük kötülüğü yaptınız. Sizin yüzünüzden başıma neler geldi. Şu dünyada hiçbir sevenim, dostum yokmuş, anladım. İyi yediniz. Ne güzel yaşayıp gidiyorduk. Birbirimizi kandırarak, riyayla, yalanla yaşıyorduk. Dibi çıkmış bu dünyanın gerçek yüzünü gösterdiniz bana. İyi yediniz. Ben karımın koynuna nasıl girerim şimdi? Oğlumla kızıma nasıl evlatlarım derim? Kime güvenip kime dostum diyebilirim artık? Bir insan nasıl böyle yaşayabilir? Bunun cevabını siz de veremezsiniz artık.
2: İlaçların evde. Saati geçti. Umarım ihtiyacım vardır.
4: Hayır, yok. Daha fazla yaşayıp da ne olacak sanki?
1: Sana senaryomun finalini okumak isterdim.
4: Hiç okuma. Hiçbir şey anlamadım zaten.
1: Özelliği de bu işte. Çok anlamayacaksın ki sanat filmi olsun.
4: Bırak şimdi bu sanat ayaklarını. Benim hayatımı yaz oğlum. Paranın kirini yaz. Ölümün inanılmaz sıcaklığı neymiş? Bir adamın inanılmaz yalnızlığını yaz.

0: Kocama bırakabileceklerini bilsem parayı değil canımı da verirdim.
1: Ona ne olmuş artık? Örgüt babamı yaşatma.
2: Evet, mantıklı olalım. Felaket insanları birleştirirmiş.
3: Dua edelim de işkence yapmadan öldürsünler.
2: Bana kalırsa tedbirli olmakta fayda var. Bir takım önlemler almalıyız.
4: Ha, ben avukatı aradım. Miras intikal davası için hazır olmasını emretti. Hmm.
5: Nafakamı keserseniz yeniden dava açarım. Hem oğluma hem de kızıma. Ha.
0: Hayt! Mirası alalım. Sen hiç merak etme anneciğim.
6: Kendi payımdan bir kuruş bile vermem. Zaten bütün eşyalar çeyizimdi.
5: Ayo hiç güleceğim yoktu. Ayo senin bir yamalı bohçayla geldi mi? Cihan alem biliyor.
6: Hayt sana be!
4: Yeter be anne! Şimdi kavganın sırası mı? Fabrika için bazı önerilerim olacak Selim Bey.
2: Aman küçük bey, fabrikayı hiç dert etmeyin. Ben her ay size kârları takdim ederim.
6: Hepsini ona değil, benim payımı sakın unutma.
2: Unutur muyum hanımefendi?
0: Benim payımı müstakbel kocam alacak. Mali işleri kocam halledecek.

0: Ne o, misafirden kurtuldunuz mu?
1: Ne misafir oğlum?
0: Hadi hadi! Kaç gündür evinizde birini sakladığınızı bilmiyor muyum sanki?
1: Özel hayatımdan sana ne olan? Git yöneticiye şikayet et.
0: Ettim zaten!
1: Kedin!

yerde balıkçılar tarafından bulunan cesedin KKMA örgütü tarafından kaçırılan ünlü iş adamı Rakıp Elibol'a ait olduğu sanılıyor. Cesedin tanınmayacak ölçüde parçalanmış olması tanımını güçleştiriyor. Vah zavallı beyim, vah. İnşallah bulunan ceset ona ait değildir.

0: Sağım.
1: Yaşıyorsun beyim. Şükür Rabbime.
2: Ragıp Bey oğlum, hiç ümidimizi kesmedik Allah'tan.
3: Buyur geç otur şöyle. Anlatsana nasıl kaçtın?
0: Kaçmadım. Kendileri saldılar. Rezil oldum çocuklara. İstedikleri parayı kimseden alamadım. Ne ailem vermek istedi, ne de dost bildiklerim.
3: Boş ver. Kurtuldun ya. Ha, gazeteler senin öldürüldüğünü yazıyor.
0: Başka bir zavallıdır. Ama intiharı dün gece düşünmedim değil Hüsnü Baba. Sabahlara kadar sokaklarda dolaştım. Evime gidemedim. Çünkü daha şimdiden miras kavgasına başlamışlardır.
2: Üzülme Ragıp Bey oğlum. Hemen bir çay vereyim sana. İçin ısınsın.
0: Sağ ol Elvan Ana. Çok yorgunum.
3: Beyim, sen şöyle güzel bir uyku çek, dinlen. Akşama da şişenin dibine vurup demleniriz. Ben şimdi eve gideyim. Oğlunuz arabayı beklemesin.
0: Yaşadığımı sakın aileme söyleme Hüsnü Baba. Söyleyip de onları üzme. Nasıl olsa cesedin bana ait olmadığını görecekler.
2: Boyu posu tıpkısı. Ama ben kocamı tanımaz mıyım? O değil.
4: Vallahi hem benziyor hem de benzemiyor.
2: Bana sorarsanız babam. Sana soran yok. Yatışı da tıpkı kocama benziyor.
4: Baktıkça benzetiyorum.
2: Zavallı babam başlık parası da alamadı.
4: Başlık parası ne ki kız? Devede kulak. Babam ölmüşse kalacak mirasa bak sen. Oo.
2: Mirasın çoğu çocuklarına kalır.
4: Sana kalacak az mı be? Milyarları geçer.
5: Ölmeden mirasa konulmaz ki.
4: Kör müsün? İşte iyice bakın. Babam değil mi bu? O ölmemiş mi?

0: Bu kadın burada ne işi var?
1: Benim çocuklarımın babası o. Aslan gibi iki evlat verdim. Senin gibi kısır değilim.
0: Hadi oradanmış buna! Biz aile planlaması yaptık rahmetliyle.
1: Senin her şeyin planlı zaten. Sana aslan gibi koca verdim aslan.
0: Aman ne aslan! Posası çıkmıştı ayol. Dırdırından illetli olmuştu zavallım.
2: Ayıp oluyor anne, otur. Bu acı günümüzde kavga etmeyin bari.
1: Ne acı günü oğlum? Babanız ölmedi ki. Ben 20 yıl koynumda yatan kocamı tanımaz mıyım? Gözünüz aydın. Ceset babanıza ait değil.
2: İşleri karıştırıyorsun anne.
1: Ne iş oğlum?
2: Miras işi.
1: Ay mirastan bana ne? Şu uğursuz karıyla sizin ikinize kalacak.
2: Bizim annemiz kim? Sen. Ayda 5 milyon nafaka.
3: 10 milyon olabilir. He?
1: Başımı sokacak bir kat.
2: 2 tane.
3: Birinde oturur, diğerini kiraya verirsin.
1: Araba.
2: Son model. Hem de şoförlü.
1: Ay, ay genç olsun.
3: Kendin seçersin.
4: Hazırsanız gidelim. Şunu söylemek zorundayım. Cesedin durumu iyi değil. Güçlü olmalısınız. Bu teşhis çok önemli. Sizlerden başka yakınını bulamadık. İnşallah tahminimiz doğru çıkmaz. Cesedin Ragıp Elibol'a ait olup olmadığını ancak siz karar verebilirsiniz. Buyurun gidelim.
1: Kocam! Eski kocam! Yereler kırılsın, o gözler uyulsun. Beni de yanına al, bırakma!
0: Çekil kadın! Sen daha bahret sayılırsın. O benim kocam.
5: Kocacığım dayamadım aslanım!
4: Hanımlar, teşhis edeceğiniz ceset...

0: çıkarmını alacağım.
1: Niye ayrıldın bana? Geçene sen bizi bıraktın.
0: Demek ben şimdi ölüyüm ha?
2: Görmeni isterdim. Şıpadanak ölünü tanıdılar. Hani sahiden tanısalar, inansalar hiç üzülmezdim. Doğru dürüst bakmadılar bile.
0: Para insanı insanlığından çıkarıyormuş demek. Sen dobra adamsın söyle. Ben çok bir adam mıyım ha?
2: Yok beyim. Öyle olsaydın yanında çalışmazdım. Cimri derler ama hesaplısın. Vehbi Koç için de öyle derler. Bu evi sen aldın bize.
3: Hayır dualarımızı üzerinden hiç eksik etmedik Ragıp Bey. Sayende başımızı soktuğumuz bir evimiz oldu.
2: Üniversitede okuttuğum fakir gençlerden de haberimiz var. Üzülme bey. Sen öyle ölsün gitsin denilecek bir adam değilsin.
0: Peki ama ben böyle nasıl yaşayacağım? Sevgisiz, inançsız. Şimdi eve gitsem karım deliler gibi sevinip boynuma sarılacak. Çocuklarım babamız geldi diye bayram yapacaklar. Ama iç yüzleri böyle mi ha? Nasıl olacak? Herkes birbirine oynayacak mı?
2: O kadar incesinden anlamam. Artık çık ortaya. Sen kendin için yaşa. Gerisini de ko gitsin.
0: Daha zamanı değil Hüsnü baba.
2: Ya zamanım kalmış. Yarın cenazeni kaldıracaklar.
0: Ben de orada olacağım. İnsanların iç yüzünü görmek için bundan iyi fırsat mı olur?
4: Şimdi ayvayı yedik işte. Ailesi cesedi teşhis etmiş.
5: Benim senaryomun etkisi altında kalmış garibim. Finalde Jön kendisini Boğaz Köprüsü'nden atıyordu.
4: Ulan kim takar senin finalini Jön'ünü? Polis intihar değil cinayet diyor.
5: Katilleri düşünsün.
6: Gerzek gerzek konuşma Oktay. Ragıp'ı biz kaçırdık. Bizim öldürdüğümüzü sanacaklar.
4: Yarın cenazesi kalkıyor.
6: İyi adamdı. İnan bana çok sevmişti.
4: Ona yardım edemedik. Yıkılmıştı. İnancını yitirmişti. Keşke yalnız bırakmasaydı.
5: Yeni bir senaryo yazacağım. Bir adamın inanılmaz yalnızlığı.
4: Hadi be.
2: İstediklerini bit pazarında buldum. Sakala çok para verdim ha.
0: Boş ver ziyan olmaz. İşimiz bitince yarı fiyatına iade ederiz. Nasıl oldum?
7: Çok güzel oldu.
2: Vallahi anam bile tanıyamaz seni.
0: Zaten tanımadı ki. Şimdi gideyim de kendi cenazemin provası nasıl oluyormuş görelim bakalım.
2: Hadi gidelim.

0: Gözümde yaş kalmadı ayol. Keşke birkaç tane ağlamışı tutsaydım.
1: Babam sözü limasaf yapmayın derdi.
2: Sağ olun yüzükler.
1: Sağ
2: olun. Sağ olun efendim.
3: Çok fena değil ha.
4: Sen de açtın gözümü, sen de kapatsaydın.

0: şu ailesinin, yakınlarının riyakarlığına bakın.
1: Dikkat ettiniz mi? Bize alışmıştı rahmetli. Gerçekten parayı alıp yardım etmek istiyorum.
2: Senaryomu büyük bir sabırla sonuna kadar dinlemiştim.
3: Hiç unutmam. Bize ne nasihatler çekmişti. Sevimli adam. İyi insan.
4: Üzülme kardeşim. Ağlama.

0: Ey cemaati Müslümin! Şu fani dünyadan ebediyete intikal etmek üzere bulunan merhum Ragıp Eliboğlu nasıl bilirsiniz?
1: İyi biliriz, iyi biliriz.
0: Hakkınızı helal ediyor musunuz?
1: Helal ediyoruz, helal olsun.

Ulan bir Müslüman gelsin de omuz versin. Belim büküldü be.

0: örgüt evi olduğundan şüphelenmiştim. Yöneticiye de durumu anlattım. Vefat ilanından resmini tanıyınca karakola gideyim dedim. O adamı saklıyorlardı. Son gece çıktılar, sonra yalnız döndüler. Bizim apartmanın zemin katındaki kiracı Naci. Biri kız, dört kişiydi örgüt.
1: Cenaze törenini final olarak düşünüyorum çocuklar. Riyakarlığı ve paranın kirini simgeleyecek.
2: Sen asıl bizim finalimiz yaz oğlum. Çünkü polisler geldi.
3: Kımıldamayın. Karşı koymaya kalkmayın. Yasa dışı örgüt kurmak ve adam kaçırmak suçlarından sizleri alıkoyacağız. Ayağa kalkın ve ellerinizi başınızın üzerine koyun.
4: Dizilin. Yasa dışı KKMA örgütünün üyeleri bir baskın sonucu yakalandı. Bilindiği gibi örgüt ünlü iş adamı Ragıp Elimoğlu fidye amacıyla kaçırmış, daha sonra da Boğaz Köprüsü'nden atarak öldürmüşlerdi. Polis bu yasa dışı örgütün diğer eylemleriyle ilgili bilgi toplamaya çalışıyor.
5: İşler iyice karıştı ha. Ortada cinayet yok ama dört tane katil var.
6: Asıl katiller benim ailem, dost bildiklerim. Diri diri mezara gömdüler beni. Kağıt kalemin var mı?
5: Var. Vardı, ne yapacaksın?
6: İlan vereceğim Üstü Baba. Paraya kıyıp yarım sayfa ilan vereceğim.
5: Ne ilanı?
6: Vefat ve teşekkür ilanı. Şöyle başlayacak. Kaçırılışım sırasında istenilen fidyeyi vermemek için... Dansöz gibi kıvıran %10 ortağım hırsız Selim'e... İflastan kurtarıp ihya ettiğim sahtekar arkadaşım Nuri'ye, cami avlusunda daha cenazem kalkmadan miras kavgasına girişen sevgili eşim Dürdane'ye, hayırlı evlatlarım Zeliha ile Cengiz'e, şahsi menfaatleri için öldüğümü hemen ispatlayan eski eşim Mele'ye, göstermelik yırtınıp ağlayan anam Fatma'ya, tabutumu taşımamak için tüyen tüm dost ve arkadaşlarıma teşekkür ederim Ragıp Elibol.
7: Ay bıktıracağım vallahi. Bu ilanı öbür dünyadan mı yazdırmış bu adam?
8: Ay, dün gece rüyamda gördüm babamı. İnadı inattı gene. Başlık parası almadan vermem diyordu.
7: Baban haklı. Az mı masraf yaptı sana? Kepçe kulaklarını estetik, pon estetik, şaşı gözün estetik, çarpık bacakların estetik. İyi ki de estetik. Sermayesini kurtarsa razı.
8: Ama Cici abla ben...
9: Saçmalamayın. Bu ilanı babam vermiş olamaz. Paraya kıyar mı hiç? Kıyarım bir eşek.

0: şakası yapmış olmalı.
1: Ya ölmemişse? Yaşıyorsa? Ay, ister misiniz şimdi kapı çalırsa da babam gelse? Ağzını ayrı aç, uğursuz.
0: Ne demiş şair? Giden memnun ki yerinden, dönen yok hala seferinden.
1: Ay, aç kapıyı! Ay. Kız aç kapıyı dedim.
2: Dizlerim titriyor, kapıyı açamam.
1: Cengiz sen erkeksin, göster kendini.
0: Uzattınız ama ben. Babamsa babam, ne olacak yani?
2: Babamsa ne olur telefon filan ettiğimi söyleme.
1: Merak etme, ben söylerim.
3: Çeker. Ay. Of. Ay, ilanı okuyunca apışıp kaldım. Bu ilanı siz mi verdiniz kuzum?
1: Ay, ne kadar görgüsü kıt kadısın. İlanı biz verseydik altına ailesi diye yazardık.
3: Aman.
0: Bir tek ihtimal var. Rahmetli ölmeden önce bu ilanı vermiş olabilir.
4: Yok. Allah Allah. Benim aklıma daha kötü bir ihtimal geliyor. Ragıp yaşıyor olabilir.
1: Biz hep böyle diken üstünde mi oturacağız? Bir çaresi yok mu bunun?
0: Bir çaresi var, evet. Yaşayıp yaşamadığını kesin olarak öğreneceğiz. Ruhunu çağıracağız.
1: Hay aklınla bin yaşa sen.
4: Ruh bilimine ben de inanırım.
0: Çok ünlü bir medyum tanıyorum. Sadece yeni ruhları değil, tarihe mal olmuş ölülerin ruhlarını bile getirebiliyor.
1: Ne zaman çağıralım?
0: Hiç vaktimiz yok, bu gece.
5: Evinizde hiç rutubet yok Elvan Ana. Romatizmalarım hiç azmadı.
6: Aspirin de çok iyi geldi demek. Ben de içiyorum.
5: Neye yanıyorum biliyor musun Elvan Ana? Örgüt evinden ayrılırken ilaçlarımı yanıma almadım. En çok da 10 kutu aspirine yanıyorum.
6: Vallahi ömürsün Ragıp Bey oğlum.
7: Yemeğe yetiştim ha?
5: Seni beklerdik Hüsnü Baba. Ne haber?
7: Vallahi hiç sorma. Seninkiler iyice sapıttı. Bu gece ruh çağıracaklarmış. Arabada oğlun kaçırdı ağzından.
5: İlanı okuyunca fitili aldılar elbet.
6: Tövbe tövbe, sen ölmedin ki oğlum. Ruhun nasıl gelecek?
5: Ruhum gelmeyecek Elvan Ana, ben gideceğim.
7: Çok şükür. Artık kendini onlara göstereceksin demek.
5: Göstereceğim ama ruh olarak. Bak şimdi Hüsnü Baba, geceye çok var daha. Hazırlığımızı yapacağız. Önce bir iki hoparlör yerleştireceğiz eve. Sonra Elvan Ana bir elbise dikecek bana.
6: Ne elbisesi oğlum?
5: Ruh elbisesi anacığım, ruh elbisesi.

0: Ey ruh, ey bu dünyadan göç eden talihsiz Ragıp Elimoğlu, sana sesleniyorum. Varlığını hissetmek istiyorum. Bize gelir misin?
1: Gelirim ama yol parasını çatır çatır alırım ha.
0: Hay Allah! Hatlar karıştı galiba. Yanlış ruh mu geldi ne?
2: Oğlum, oğlumun sesi bu.
0: Ey ruh, kimliğini açıklar mısın?
3: Niyazi'den olma, Fatma'dan doğma, Melek'ten boşanan, Beteri'yle evlenen iki çocuklu Ragıp Elibolu.
0: Ey ruh, ahiretten mi geldin?
1: Hayır, Gültepe'den. Trafik çok sıkışıktı, ancak yetiştim.
4: Babamın sesi bu. Ey ruh! Sen babamın ruhu musun?
3: Hayır, nane ruhuyum.
0: Amma da şakacı ruh bu.
5: Ey ruh! Ey sevgili ortağım! Kasanın anahtarı nerede? Şifreyi de lütfen.
3: Şifre 3 yumruk 2 tekme. Anahtarı da çay kaşığıdır keriz. Yıllarca nasıl yedirdim sana ha?
2: Ay fena oluyorum. Ey ruh! Kocacığım! Avukata vekaletname verdim. Kazı kazar mı?
1: Sen esas kazığı seni boşadıktan sonra yiyeceksin, nankör karı.
2: Sen öldün ya, ben boşanmış sayılmaz mıyım?
6: Yalvarmasana gurursuz kadın. Seni boşayıp tekrar beni alacak belli.
4: Sevgili ruh babacığım, yakında işlerinin başına geçeceğim. Ne önerirsin, borsaya gireyim mi?
1: Sen önce hamama gir. Ayaklarım fare ölüsü gibi kokuyor.
6: Eski kocamın sevgili ruhu, 40'ında senin için camilerde mevlütler okutacağım.
3: Mevlütten önce ben senin canına okuyacağım lanet karı.
0: Hiç böyle kafası bozuk ruh görmedim. Geri göndersek mi acaba?
2: Vallahi iyi olur. Ben korkudan altıma etmek üzereyim. Kalbim duracak derdiyse gönderelim gitsin canım.
6: Ay o kim bu? Ay çok korkuyorum.
1: O kadar yol tek başına çekilmiyor. Hep birlikte bu dünyaya gidelim. Takılın bakalım peşime.
0: Aman Allah'ım, bu ruh gibi bir ruh değil.
1: Ne sandın ya sahtekar karı? Sen ruhumu çağırdın, ben kendim geldim.
2: Aman Tanrım koca.
6: Eski koca.
2: Babacığım.
3: Sevinçten ölebilirim.
5: Sevgili ortağım.
7: Gel arkadaşım.
2: Oğlum.
1: Sizi gidi riyakarlar. Sağlığıma ağladınız, ölümüme kına yaktınız. Hepinizle hesaplaşacağım.

0: Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi uyarınca örgüt üyelerinin idam cezasıyla tezyelerini beyan ve talep ediyorum.
1: İddia makamının iddialarını duydunuz. Cinayetle suçlanıyorsunuz. Bir diyeceğiniz var mı?
2: Biz kimseyi öldürmedik sayın hakimim. Yasa dışı örgüt kurmakta da suçlanıyoruz. Hiçbir eylemimiz olmamıştır. İnandırmak güç ama küçük bir maceraydı. Öldürdüğümüz iddia edilen Sayın Ragıp Elibol'un intihar ettiğine inanıyoruz.
3: Bizi mahkemeye sürükleyen olaylar bir tesadüfle başladı efendim. Bir kaza sonucu rahmetli Ragıp Elibol'u evimizde misafir etmek durumunda kaldık.
4: Tansiyonu, şekeri, romatizması.
5: Adını da kendi koymuştu. Bir adamın inanılmaz yalnızlığı.
1: Bu dediklerinizi kanıtlayacak bir deliliniz, şahidiniz var mı?
5: Var sayın hakim.
6: Sayın başkanım, huzurunuza izinsiz çıktığım için beni bağışlayın. Ben Ragıp Elibol'um. Yaşıyorum ve şahitlik yapmak istiyorum.
1: Sizi dinliyoruz Sayın Ragıp Elibol.
6: KKMA, kap kaçır, mangize al. İşte bu örgüt uydurmaydı sayın başkanım. Gerçekten bir oyundu. Beni misafir ettiler. Ekmeğimi yiyen ailemden daha çok itina gösterdiler saatime. Yaşadığıma göre beni öldürmedikleri açıkça ortada. Şimdi soruyorum sayın hakim bey. Manevi suçlar için bir ceza var mı? Beni ölmeden toprağa gömen ailem için, sırtımı dönmemi bekleyen dost bildiklerim için bir ceza var mı?
7: Osmanlı Amiral gemisi ziyaretimize geliyor. Elime düştün Yunus Paşa.
8: Kara korsan nam zalimle eşkıyasına gereken cezayı veresin.
7: Pekala, işe alındın.
9: Bana savaşta ölen babamı hatırlatıyor.
7: Kalbinde sevgiye yer kalmamış.
10: Bu gece sizi kurtaracağım.
11: Kara korsan, kafana kısıldın.
7: Tuzağa düştük, saldırın arkadaşlar.
12: Antonio değil, Kara Murat.
13: Kara Murat Denizler Hakimi yarın 18'de TV4'te.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: A101'de 30'lu yumurta 119 lira.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mardo, haz için tasarlandı.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut fiş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
3: Kasa.
6: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: A101'de aldın aldın. 2-8 Mayıs tarihleri arasında sana dörtlü klasik paket margarin 135 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
9: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
10: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisisiniz?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte
2: şok. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Hepsi güzel.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur...

0: Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
4: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte şok.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilya.

0: faydalı dondurma ve bademli magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
2: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
1: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
2: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarın.
3: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
4: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
5: Ben cesaret edebilirim mesela.
6: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
7: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordu. Yakalamak istedim.
8: Hanımın mı bu araba?
3: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
5: Söyle canım evladım.
7: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
3: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
5: O şeref bana ait.
6: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
5: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
9: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete. Hayırlı yolculuklar.
3: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
10: Baş belası yarın 16.15'te TV4'te.
11: Ev kiranız ve düğün için 100 milyon. Tabii beni örnek alıp tutumlu davranacağınızdan eminim.
12: Sağ ol.
13: Bizi mutlu ettiniz.
11: Disko mu ne? Küçükten başla, sonra işi büyütürsün, tamam mı?
14: Tamam Ragıp Bey. Belli olmaz. Diskodan vazgeçip don çorap işine girebilirim.
11: Sen hele filme başla bakalım. Sanat filmi diye gitme sakın.
15: Siz hiç merak etmeyin. Gerçek bir film yapacağım. Çünkü bu olayı gördüm Ragıp Bey.
13: Size çiçek getirecektik. Ziyankarlar kızdığınızı bildiğimiz için size ilaçlarınızı getirdik.
11: Aferin. Adam olacaksınız. Ha, 10 kutu ne unutmadınız mı? Gir.
16: Çayları getirdim efendim.
11: İyi ettin. Oturun çocuklar, çaylarınızı için. Eski ortağım, hırsızın tekidir. Kıymetli eşyalarımı hep saklarım. Çaylarınızı için çocuklar, size fabrikayı gezdireyim.

0: Niye inecekmiş?
1: Yakarım sana!
2: Benim arabamdan zorla kadın alacak, daha doğmadı.
0: Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
3: Kurtulacağız.
4: Zahmet olmazsa beni yukarı çıkarın.
1: Alo?
5: Cinayet mi?
1: Onu ben öldürmedim.
5: Emniyette anlatırsın derdini.
0: Nihat Bey, insana kıysın, bu olacak şey değil.
1: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
2: Hayır, onu oraya ben koymadım.
1: Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
6: Amca, sen kimsin? Bizim bahçeye tabanca bıraktın.
1: Tabanca mı bıraktın?
6: Hakim dede, seni ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
7: Oğlum, yavrum, bir tanem benim.
1: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
2: Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
6: Babam senin yüzünden hapis.
8: Yumurcak, köprü altı çocuğu birazdan TV4'te.

0: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
1: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye. Tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
0: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
1: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkar.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Volcano. Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.
2: Casper Pet E10.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı.

0: ve artık benim kadar hızlısını buldun. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik.

0: Kaimak! Langgelbang Kaimak! Gondelman kaymak.
1: Alba kalem.
0: Gondelman var kaymak.
1: Sen ne kadar istiyorsun? 25 kuruş. Neydi? Sana da 25 kuruş. Hadi bakalım.
0: Gondelman kaymak.
1: Dur, oluyor, dur, acele etmeyin. Sıraya girin.
0: Döndürmem kaymak.
1: Al bakalım. Bu da senin.
2: Dondurmacı amca, bana da dondurma versene.
1: Para?
2: Para yok.
1: O zaman dondurma da yok, hadi yalla. Yalla.
0: Döndürmem kaymak. Hadi bakalım, kaç paralık istiyorsun? 25 kuruş. Döndürmem var kaymak. Hadi döndürmem kaymak.
1: Seni yumurcak seni! Seni bir yerine geçirirsem...
3: Yaptığını bekleriz.
1: Acı ver sende. Ben de yumurtak yüklettim. Kaçma, kaçma.

0: Ne vuruyorsun abla?
1: Şuna bak, bir de soruyor. Hiç sıkılma yok mu sende? Sapanla taş atmaya utanmıyor musun sen?
2: Yumurcak buralarda yok. Ha, işte orada!

0: yapacak?
1: Gene mi sen?

잡히네. 이 영화를 제가 또 먹겠어요. 열심히 이제 새로운 사람이

0: neredesin sen? Sana soruyorum! Bugün yaptıkların hepsini bastırdı! Rezil ettin beni! Koskoca mahalleyi birbirine kattın! Ne biçim çocuksun sen? Senin yüzünden kimsenin yüzüne bakamaz oldum! Şu pisliğine bak! Sokak köpeklerinden farkın yok! Böyle mi çıktın evden? Yetti artık! Beni canımdan bezdirdin! Akşama babana söyleyeyim de görürsün!
1: Özür dilerim anneciğim! Beni affetmen için... çiçek getirdim sana bak! Biliyorum sen beni sevmiyorsun ama çiçekleri seviyorsun!
0: Kim demiş ben seni sevmiyorum diye?
1: Sevsen beni babama şikayet etmezsin!
0: Sen benim canım yavrumsun! Dünyada her şeyden çok seviyorum ben seni!
1: Yaptığım yaramazlıkları babama söylemeyeceksin anne!
2: Bir... Bineni dolmuş, hemen kalkıyor! Dolmuş Karaköy'e bineni 1-2, gel abicim, hemen kalkıyoruz abicim, hemen! Karaköy'e bineni 1-2, Karaköy'e bineni hemen kalkıyor abiler!
3: Ulan trafik Ahmet, doldur bakalım şu arabayı!
2: Ama sırada başka arabalar var Mehmet abi!
3: Bu durakta benim borum öter! Başta da olsam, sonda da olsam daima sıra benim! Anlaşıldı mı trafik Ahmet?
2: Arkadaşlar razı olduktan sonra bana göre hava hoş!
3: Havalar hoş ne demek? İşine gelen kalır, gelmeyen voltasını alır! Bileğine güvenen borazancı başı! Kendine güvenen varsa çıksın karşıma!
4: Senin bu yaptığına haksızlık derler Korna Mehmet!
3: Tamam Stepne Recep! Ben haksızlık yapıyorum! Göz göre göre hepinizin hakkını yiyorum! Var mı bir diyeceğiniz?
5: Bu hareketin meslek haysiyetine sığar mı abi?
3: Ulan Viraj Ali, siz meslekte haysiyet mi bıraktınız? İpini koparan şoför! Ulan nereniz şoförsüzüm be!
6: Bu korna ne diye bozuk çalıyor gene?
7: Sıcaklar başına vurmuş Nihat abi!
3: Ulan yürek yok mu sizde? Bana çatacak bir erkek yok mu içinizde? Ulan belamı arıyorum be! Ne bakıyorsun hanım evladı? Beğenemedin mi?
6: Ayıptır ayıp, senin bu yaptığın delikanlılığa yakışmaz!
3: Ne yani, bana posta mı koyuyorsun?
6: Seni arkadaşça uyarıyorum! Haddini bil, yoksa bildirirler!
3: Kim? Sen mi?
6: Evet, ben!
3: Göster öyleyse kendini!
5: Ayıptır, yapma abi, ayıptır!
3: Oo, bırakın da yiyeyim şu hanım evladını!
6: Ne yiyorsun Korna Mehmet, kurabiye mi?
7: Allah aşkına, uyuma sen Nihat abi!
3: Bırakın diyorum ya!
4: Abiler,
3: ayıp!
1: Baba! Hadi babacım, evimize gidelim! Hadi baba!
6: Peki, yumurcak, gidelim! Korna Ahmet! Şunu gece şoförüne verirsin!
3: Git!
6: Ellerine sağlık Selma! Yemeklerin birbirinden lezzetli olmuş!
0: Afiyet olsun Nihat! Sen benim yaptığım bir şeyi beğenince öyle memnun oluyorum ki!
6: İyi ki bu akşam meyhaneye uğramamışım!
1: Az daha gidiyordun ama!
6: Kızımız nasıl bugün?
0: İyi maşallah! İştahı yerinde! Hem süt emiyor hem de mama yiyor!
1: Yalnız hanımefendi çok nazlı babacığım! Anne bak Zeynep ağlıyor!
6: Kardeşini seviyor musun?
1: Bayılıyorum! O da beni çok seviyor babacığım!
6: Tabii sevecek, abisi değil misin? Senden ne haber bakalım? Bugün vukuat var mı?
1: Yok babacığım, hiç yaramazlık yok!
0: Yumurcak bugün çok usluydu babası, yaramazlık yapmadı, beni de hiç üzmedi!
6: Aferin sana! Hadi getir bakalım kumbaranı! Canım benim.
0: Bugün azgınlığı üzerindeydi gene, mahalleyi birbirine kattı!
6: Mahalleyi mi?
0: Evet, sus geliyor belli etme!
1: Buyurun babacığım!
0: Hoppala kızım bana!
1: Alırız babacığım!
6: Eğer yaramazlık yapmaz, anneni üzmezsen... ben de kumbarana her gün para atarım... yakında istediğim bisiklete kavuşuruz.
1: Bir bisikletim olsa başka hiçbir şey istemem!
6: İstersin oğlum, istersin! Zamanı gelince daha neler istersin, neler!
0: Çomarı unutma yumurcak, bak yemekleri hazır!
1: Unutur muyum hiç?
0: Bu bize çok kök söktürecek!
6: Babasının oğlu!
1: Al bakalım Bay Çomar! Uslu dur doyurduğun, yaramazlık etmediğin için yemeğini bol kepçe koydum. Afiyet olsun. Allah'a şükür bugünü dayaksız atlattık Çomar. Yarını Allah kerim.
6: Eve döndüğüm zaman sizin aranızda bütün yorgunluğumu unutuyorum.
0: Ben de senin yanında kendimi huzur içinde hissediyorum.
6: Sen dünyanın en tatlı, en güzel kadınısın.
0: Nihat!
6: Akşama kadar seni nasıl özlüyorum bilse.
0: Ben de Nihat. Sensiz bir hayatı düşünemiyorum bile.
6: İnsanın senin gibi bir karısı olması ne mutluluk.
0: Allah yuvamızı, mutluluğumuzu bozmasın.
6: Seni her zamankinden daha çok seviyorum Selma.
0: Ben de seni bütün kalbimle. Yürü oğlum, şimdi dayağı yiyeceksin!
1: İstemem! Ben erkeğim, kadınlar hamamına gitmem! Ayıpsın!
8: Elinde ben bir türlü bana inanmak istemedim. Beter olsun Yezid, daha beter olsun inşallah gözü kör alır. Onu saydı da beni hiç etmeydi. Kahretme inşallah.
0: Beklemeyelim. Hemen gidelim.
1: Çomar, akşama evde ne halt edeceğiz? Bu akşam dayağı garantiledik Çomar.

0: biliyor musun? Yavrum, seninle biraz dalga geçelim mi?
1: Hayır.
2: Biraz hızlı gider misin?

0: Ne oluyoruz arkadaş?
1: Seninle alışverişim yok, benim işim... İn diyorum arabadan aşağı!
2: Ne münasebet, niye inecekmiş?
1: Tek kurarım sana! Yürü, ağzını burnunu kıracağım!
0: Ağır ol bakalım arkadaş!
1: Sen karışma!
2: Bırak beni!
1: Yürü diyorum!
2: Sen kim oluyorsun? Yürü. Tanımıyorum seni ben!
1: Yürü diyorum sana!
2: Ne olur kurtar beni!
0: Rahat bırak onu!
1: Ulan sana ne be!

0: Beni büyük bir beladan kurtardınız. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Teşekküre değmez. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Arabanıza ihtiyacım olursa sizi nerede bulabilirim?
1: Bugün bindiğiniz durakta.
0: Teşekkür ederim. Sizi arayacağım.

0: Konuşalım oğlum.
1: Ama annem duymasın.
0: Peki.
1: Söz mü?
0: Söz. Anlat bakalım yavrum.
1: Yakışıklı bir delikanlı genç, güzel bir kızla tanışsa ne olur?
0: Allah Allah! Anlamadım, sen ne demek istiyorsan?
1: Ben bugün genç ve güzel bir kızla tanıştım da!
0: Yani bahsettiğin o yakışıklı delikanlı sen misin?
1: Beğenemedin mi?
0: Beğenmez olur muyum? Aslan gibisin maşallah! Sonra ne oldu?
1: Onunla arkadaş olduk!
0: Bravo benim aslanım! Anlat bakalım sonra, ha? Sonra ne oldu?
1: Söylesene, ne yaparlar?
0: Birbirlerine tatlı tatlı masallar anlatırlar.
1: Masalları boş ver baba, öpüşmek yok mu öpüşmek?
2: Merhaba lazım mı ablacığım?
3: Merhaba!
0: Merhaba!
3: Sizinle bir iş konuşacaktım.
0: Buyurun.
3: Beni her gün evden alıp çalıştığım gece kulübüne bırakacak, işten sonra eve götüreceksiniz.
0: Özür dilerim, ben geceleri çalışmıyorum.
3: Size iyi para veririm.
0: Para bahis konusu değil.
3: Başka bir sebep mi var?
0: Yoo, prensip meselesi. Erkenden evime dönmeyi ihtiyar edindim de.
3: Fakat benim sizin yardımınıza ihtiyacım var.
0: Ne gibi bir yardım?
3: O gün beni elinden kurtardığınız adam peşimi bırakmıyor.
0: Benim elimden ne gelir? En iyisi polise haber vermek.
3: Yoksa siz de mi korkuyorsunuz ondan?
0: Ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmam.
3: O halde lütfen kabul edin bu işi.
0: Peki, kabul ediyorum.
3: Teşekkür ederim. Gece saat 2'de kulübün önünde bekliyorum. Allah'a ısmarladık. Güle güle.
4: Herkese şapur şupur, bize ya Rabbi şükür. Biz de Allah'ın kuluyuz yavrum, bizim de canımız var. Gel de bir çay içelim.
0: Bir şey mi istiyorsun?
4: Bu güzelin tadına ben de bakacağım.

var.

0: Biz iki üç. Biz iki üç dört beş. Knockout, bravo Nihat abi, seni şampiyon ilan ediyorum, bravo.
1: Özür dilerim, benim yüzümden oldu.
2: Sen hiç üzülme, epeydir bekliyordum zaten, sen bahane oldun.

0: Hoş geldiniz.
1: Arabanın altına yattım da.
0: Ya sen? Sen ne yaptın?
2: Ben de ağaçtan düştüm.
0: İkiniz de çok iyi yapmışsınız, aşk olsun size! Hiç acımıyor musunuz bana? Sizi çiçek gibi giydireceğim diye sabahtan akşama kadar canım çıkıyor benim. Yıka, temizle, ütüle... Sonra bunca emek bir anda heba olsun.
3: Ama artık benden pasın. Bundan sonra ne çamaşır, ne bulaşık, ne de yemek. Bir şey elimi sürme.
2: Biz de kendi işimizi kendimiz yaparız.
3: Yapın, ne haliniz varsa görün.
4: Yürü mutfağa!

0: yaşayamam.
1: Anlaşıldı, biz bu ortaklığı yürütemeyeceğiz. En iyisi ortaklıktan ayrılmak. İstersen barı satalım. Yahut sen bana hisseni sat. Veyahut ben sana hissemi satayım.
2: Ne alır ne de satarım arkadaş.
1: İyi ama bu gidişle kötü olacağız.
2: Olalım. Ben de onu bekliyordum.
1: Öyle mi? Biz de bekleyelim öyleyse. Yalnız sana son bir ihtar. Aysel'i rahatsız etme.
2: Neden?
1: O benimdir çünkü. Onda da ortaklığımız yok.
2: Bundan sonra da benim olur. Anladın değil mi?

şarkının sözleri tam bana göreydi. En ufak bir numarada yaşatmam seni. Bunu bilersin.

0: adam benim başıma bela oldu.
1: Bekiriti mi?
0: Evet. Ne rahatım kaldı ne huzurum. Ondan kurtulmanın bir çaresini bulmalıyız.
1: Merak etme, kurtulacağız.

0: Anneciğim, niçin giyindik? Bir yere mi gideceğiz?
1: Hayır evladım.
0: Bayram mı geldi?
1: Bizim bayramımız sayılır. Bugün bizim evlenme yıl dönümümüz.
0: Siz ne zaman evlendiniz anneciğim?
1: Tam 6 yıl önce bugün.
0: Ben var mıydım o zaman?
1: Hayır oğlum, biz evlendikten sonra sen doğdun.
0: Deyince ben de evleneceğim değil mi anne?
2: Başım dönüyor, bütün dünya fırıl fırıl, fırıldak gibi dönüyor.
3: Öyledir Meret, şişede durduğu gibi durmaz. İyi geceler.
2: Çok içmişim, sarhoşum. Alkol duvarını aşmışım. Bana yardım eder misiniz?
3: Bulduk bu akşam belayı. Size ne gibi bir yardımda bulunabilirim?
2: Zahmet olmazsa beni yukarı çıkarın. Kapının anahtarı.
3: Bir boy eksikti. Buyurun.

0: facem cu noi. Prezentat într-o frumoasă ca să știți că numărul de reglaje este reștiut de turism. Sunteți care în funcționat. Să știți pe
1: programul. Sustur și radio-i, kardeşin uyuyacak. Sustur şunu dedim.
2: Bana kızdığın için değil, babam eve gelmedi diye sinirlendin, değil mi anne?
1: Hiç değilse bu önemli günümüzü hatırlayıp bu gece eve erken gelmeliyim.
2: Bu gece işi de nereden çıktı? Gelsin konuşacağım onunla. Sen üzülme anne.

0: Gitme. Burada yanımda kal bu gece.
1: Kalamam, evde çoluk çocuk bekler.
0: Beni istemiyor musun?
1: Hayır, istemiyorum.
0: Neden? Güzel değil miyim ben?
1: Dünya güzel olsan hava gazı.
0: Yoksa erkek değil misin sen?

0: Alo?
1: Ne? Cinayet mi? Ne zaman ve nerede? Arabanın plaka numarasını gördünüz demek ki. Söyleyin lütfen. 34 AN 328.
2: Tamam, anlaşıldı. 27 numaralı ekip, 27 numaralı ekibi arıyorum.
3: Tamam, anlaşıldı. Plaka numarası 34 AN 328. Tamam,

0: İn arabadan aşağı.
1: Buyurun efendim.
0: Ehliyetini göster.
1: Buyur abi. Arabanın bagajından kan damlıyor beyefendi.
0: Aç bagajı.

0: nasıl olur? Nihat bir insana kıysın, bu olacak şey değil. O bir karıncayı bile incitmekten çekinen dünyanın en merhametli insanıdır. Hayır, hayır, aklım almıyor, olmaz böyle şey. Bu işte mutlaka bir yanlışlık olmalı.
1: Üzülme yenge. Nihat abinin katil olduğuna biz de inanmıyoruz.
2: Benim bildiğim Nihat abi aklı başında bir insandır. Kolay kolay katil olamaz.
3: Belki de nefsi müdafadır. Canını kurtarmak için onu öldürmek zorunda kalmıştır.
4: Hayır, benim babam katil olamaz. Yalan bunlar, hepsi yalan, hepsi iftira.
5: Sanık Nihat. Maktul Bekir'i niçin öldürdün?
6: Onu ben öldürmedim.
5: Cesedi niçin arabanın bagajına koydun?
6: Hayır, onu oraya ben koymadım.
5: Öyleyse ceset orada ne arıyordu? Arabanın bagajına kendi kendine mi girdi?
6: Bilmiyorum.
5: Arabanın bagajında ne olduğunu şoförü bilmeyecek de kim bilecek?
6: Hiçbir şeyden haberim yok benim.
5: Cesedi oraya senden başka kim koyabilir? Arabanın bagajı kilitli değil miydi?
6: Kilitliydi. Fakat kontak anahtarını üzerinde bırakmıştım.
5: Maktul Bekir'i daha önce tanır mıydın?
6: Evet.
5: Onunla aranızda herhangi bir husumet var mıydı?
6: Hayır.
5: Aranızda herhangi bir kavga veya tartışma geçti mi?
6: Bir müşterimi arabadan alıp kaçırmak istemişti. Dövüşerek kadını onun elinden kurtardım.
5: Kimdi bu kadın?
6: Havana barda çalışan Aysel.
5: Hem kadın yüzünden kavga ediyorsun, hem de aramızda husumet yok diyorsun.
6: Ben bir şoför ve erkek olarak vazifemi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
5: Cinayet gecesi saat 12'den sonra ne yaptın?
6: Aysel'i bardan alıp evine bıraktım.
5: Kapıdan mı bıraktın, yoksa evin içine girdin mi?
6: Sarhoşlu, içeriye kadar götürmek zorunda kaldım.
5: Evin hangi odasına bıraktın onu?
6: Şey,

0: Yatak odasına.
1: Her müşterine yatak odasına kadar mı götürür?
2: Yardıma muhtaç kadına insanlık vazifemi yaptım.
1: Üzerinde çıkan mendilde ruj cekesi vardı, nedir o?
2: Aysel'i taşırken dudakları yanağıma değmiş olacak. Onları mendilimle sildim.
1: Bu da insanlık vazifesi.
2: Benim günahım yok bunda.
1: Aysel'in evinin anahtarları cebinde, ne arıyordu?
2: O çok sarhoştu. Kapıyı ben açmıştım. O telaş içinde iade etmeyi unutmuşum.
1: Bir kadın için kavga ediyorsun, onun yatak odasına giriyorsun, öpüşüyorsun, evinin anahtarları cebinde çıkıyor, sonra da onunla hiçbir ilişkim yok diyor. Kim inanır buna?
2: Onunla asla bir ilişkim olmadı, yemin ederim. Bütün bunlar tesadüften ibaret.
1: Bekir'i de tesadüfen mi öldü? Cesedi bagaja tesadüfen mi girdi?
2: Onu ben öldürmedim, suçum günahım yok benim, ben masumum.
1: Otur. Şahit Aysel Oynak!
3: Şahit Aysel Oynak!
1: Maktul Bekir'i tanıyor musun?
4: Evet, çalıştığım pavyona ortaktı.
1: Sanığı tanıyor musun?
4: Evet, beni pavyona getiren taksinin şoförüydü.
1: Aranızda bir yakınlık var mıydı? Sana soruyorum. Aranızda hissi bir ilişki var mıydı? Cevap versene!
4: Evet!
1: Bu yakınlığın derecesi neydi?
4: Onunla sevişiyorduk, ara sıra beraber oluyorduk.
2: Hayır, yalan! Yalan söylüyor Sayın Reis! Onunla en ufak bir ilişkim olmamıştır. Ona hiçbir zaman bir erkek gözüyle bakmadım. O benim için bir kadın değil, sadece müşterimdi. Beni herkes bilir, ben kadın müşterisine yan gözle bakacak adam değilim! Selma, yalan, yalan söylüyor!
1: Otur! Sana söz vermedim.
5: Sanık, bütün ifadelerinde çelişkiye düşmüş ve suçunu yalan söyleyerek inkar yoluna sapmıştır. Maktulün cesedi, sanığın kullandığı taksinin bagajında bulunmuştur. Bu da delilleri yok etmek teşebbüsünden başka bir şey olamaz. Bütün deliller, tanıkların ifadesi, sanığın suçlu olduğunu göstermektedir. Sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesine göre idamını talep ederim.

0: Oğlum, yavrum, neden yalnızsın? Annen nerede?
1: Annem o kadının söylediklerini duyunca çok fena oldu. Ağlayarak gitti.
0: Oğlum, benim bunda hiçbir suçum yok. O kadının söylediklerinin hepsi yalandı. Benim bu dünyada sizden başka bir yakınım yok. İnan yavrum, babanın suçu yok, günahı yok. Bana inanıyorsun değil mi?
1: İnanıyorum babacığım.
0: Yavrum.
1: Babacığım.
0: Unutma, dediklerimi annene söyle.
1: Söylerim babacığım.
0: Yavrum, annen, kardeşin sana emanet.
1: Sen merak etme, ben onlara gözüm gibi bakarım.
0: Canım oğlum, Asmalı.

0: Onunla aranda bir yakınlık, hissi bir ilişki var mı?
1: Evet, onunla sevişiyordum. Ara sıra beraber oluyor.
2: Onu ben öldürmedim. Suçum, günahım yok benim. Ben masumum.
3: Hayır, benim babam katil olamaz. Yalan bunlar, iftira.
2: Selma, yalan. Yalan söylüyor.

0: vallahi Nihat, kabakonun başına patladı.
1: Bütün deliller aleyhinde. Senin şoförü dar ağacından hiç kimse kurtaramaz.
0: Ben onun katil olduğunu sanmıyorum. O elini kana bulayacak adam değil.
1: Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bekir'i o öldürmedi.
0: O halde kim öldürmüş olabilir?
1: Ben.
0: Sen mi?
1: Eğer ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti.
0: Fakat ortada suçsuz olduğu halde mahvolan çoluk çocuk sahibi bir adam var. İşlemediği bir suçtan dar ağacını boylayacak.
1: Onlardan bize ne? Biz büyük bir beladan kurtulduk ya, sen ona bak.
0: Senin bu kadar gaddar, bu kadar zalim olduğunu bilmiyordum.
1: Yeter artık!
0: Ah! Hayır, ortada büyük bir haksızlık var. Susmak vicdansızlık olur. Mahkemede beni de kendine alet ettir.
1: Öyle mi? O halde seni Bekir'in yanına göndereyim. Cehennemde rahat rahat konuşursunuz.
0: Hayır! Hayır, bunu yapamazsın!
1: O zaman ağzını açma!
2: Ağlama benim güzel kızım! Ağlama benim canım kardeşim! Ağlama! Biliyorum karnın acık! Ama sen her şeyi yemezsin!

0: Çünkü erkek adam o zaman. Hay Allah, şu annem de nerede kaldı? Gelse artık.
1: Görmüyorum. Görmüyorum.
2: Hiçbir şey görmüyor musunuz?
1: Hiçbir şey görmüyorum.
3: Ziyaretiniz var Selma Hanım, oğlunuz geldi.
1: Oğlum mu? Ne olur gözlerimin görmediğini söylemeyin ona. Ben de belli etmemeye çalışacağım. Yoksa çok üzülür.
3: Merak etmeyin, söyleme.
0: Anne!
1: Yavrum!
0: Anneciğim!
1: Yavrum benim, bir tanem. Dur bakayım sana. Kocaman delikanlı olmuşsun maşallah.
0: Sen de çok güzel olmuşsun anneciğim.
1: Kardeşin nasıl?
0: Çok iyi. Hiç ağlamıyor. Ben ona çok iyi bakıyorum.
1: Aferin oğlum.
0: Bizim kızı görme anne. Yanakları al al oldu. Ona inek sütü içiriyorum.
1: Sizi öyle özledim ki hepiniz burnumda tutuyorsunuz.
0: Sen bizi merak etme anneciğim. Babamın arkadaşları bizi hiç yalnız bırakmıyorlar.
1: Eksik olmasınlar, çok iyi insanlardır onlar. Buradan çıkınca onları ilk gördüğümde teker teker teşekkür edeceğim.

0: Oğlum, yavrum, ne oldu sana? Neden ağlıyorsun?
1: Görmüyorsun. Görmüyorsun sen anne.
0: Kim demiş görmüyorum diye? Görüyorum. Hem de çok iyi görüyorum.
1: Görmüyorsun anneciğim. Eğer görmüş olsaydın, Ali, Recep, Ahmet abilerimi görürdün. Onlar burada karşında.
2: Geçmiş olsun yenge.
3: Geçmiş olsun bacım.
0: Teşekkür ederim. Haklısın yavrum. Üzülmeyesin diye senden saklamak istedim ama olmadı işte.
1: Anneciğim!
0: Yavrum!
4: Girin.
5: Hakim amca, seninle konuşmak istiyorum.
4: Kimsin sen?
5: Benim adım Yumurcak.
4: Ne istiyorsun?
5: Bizim günahımız ne? Sen niye bize kötülük yapıyorsun?
4: Ne kötülük etmişim?
5: Sen benim babamı hapse attın.
4: Herhalde babam bir suç işlemiştir.
5: Suç işlemez benim babam.
4: Eğer bir suçu yoksa, beraatine karar verir, onu salıveririz.
5: Onu salıvereceğinize mahkemede ona bağırıp azarlıyorsun.
4: Fakat ben istediğim gibi hareket edemem ki, kanun var.
5: Ne diyor kanun? Yumurcan babasını haksız yere hapse at mı diyor?
1: Yumurcan anacığı kahrından kör olsun mu diyor? Yumurcan kardeşi el kapısında sürünsün mü diyor? Yumurcak sırtına küfeyi vurup da hammallı kessin mi diyor? Kanun böyle diyorsa helal olsun.
4: Senin baban kim?
5: Şoför Nihat.
4: Anladım. Peki yavrum, ben senin babanın davasına gereken ilgiyi göstereceğim.
5: Artık sen bilirsin hakim amca, ben halimizi anlattım. Bundan sonrası senin insafına, merhametine kalmış.
4: Sen merak etme.

0: Sevgili Selma, sana karşı olan sevgimden şüpheye düştüğünü, bana kırgın olduğunu biliyorum. Seni ve çocuklarımı dünyalara değişmem. Sizi canımdan çok seviyorum. Bugün arkadaşlar gelip iyi haberlerinizi getirince yüreğime biraz serin sular serpildi. Kalbimde seninkinden başka bir aşk, hayatımda senden başka bir kadın asla olmadı. Başıma gelen felaketten çok şüphen koydu bana. Bütün mukaddesatımla yemin ederim ki sana hiçbir zaman ihanet etmedim. İnan sevgilim, her zaman seni, yalnız seni sevdim. Arkadaşlar eksik olmasınlar, hepsi yiğit ve mert çocuklar. Şu anda Korna Mehmet'i bile özlüyorum. Onunla kavga ettiğim için çok pişmanım. Keşke birbirimize kırılmamış olsaydık. Eğer buraya düşmemiş olsaydım, onun çoktan gönlünü alır barışırdım sevgilim. Bir arada olduğumuz o eski günler gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Meğer o zaman dünyanın en mutlu erkeği benmişim. Oysa şimdi dünyanın en mutsuz adamıyım. Sizi ne kadar özledim bilemezsiniz. İçim hasretinizle alev alev yanıyor. Ah Selma, anlatılır gibi değil. Dayanılmaz bu acılara. Öleceğime değil, geride sizi ele güne muhtaç bırakacağıma üzülüyorum. Hiç değilse çocuklarımız büyümüş, yetişmiş olsalardı, o zaman içim bu kadar yanmazdı. Allah'a ısmarladık sevgilim. Oğlumu, kızımı benim için öp, sev onları. Hepiniz Allah'a emanet olun. Seni her zamankinden daha çok seven eşin Nihat.
1: Annemin kör olduğunu bilmiyor.
0: Nereden bilsin garibim?
1: Ben çalışmak istiyorum. Artık evin erkeği benim.
2: Nasıl bir iş yapmak istiyorsun bakayım Yumurcan?
1: Ne olursa. Burada sizin arabalarınızı siler, temizlerim.
3: Olur mu öyle şey? Biz ölmedik daha.
1: Sağ olun ama ben sadaka istemem. Çalışır ekmeğimi taştan çıkarırım.
3: Bana bak Yumurcak. Benim babana 100 lira borcum vardı. Al şu parayı da borçtan kurtulayım.
1: Babam ne diye borç versin sana? Sen onu sevmezsin ki.
3: Kim demiş? Senin baban benim en iyi arkadaşımdı. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Öyle öyle.
1: İyi ama siz her zaman kavga ederdiniz.
3: Sen bize bakma, biz önce kavga eder sonra barışırdık. Senin baban iyi adamdı, ona borçlu kalmak istemem. Al şu parayı.
1: Bizi acıdığın için yalan söylemiyorsun değil mi?
3: Ne münasebet, ben ömrümde yalan söylemedim.
1: Peki öyleyse, teşekkür ederim.
3: Bundan sonra başın sıkışırsa bana gel. Ben baba dostunum senin.
1: Sağ ol Mehmet abi.
3: Güle güle Yumurcak.
0: Parayı cebine koy Yumurcak.
1: Hadi benim kızım. Hadi Zeynep'cim, hadi ne olur iç sütünü. Sen ana sütüne alışıksın ama... Biliyorsun annemiz hastanede. O dönünceye kadar idare ediver bu sütü ne olur. Hadi Zeynep.

0: Merhaba Yumurcak.
1: Buyurun abiler. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ne var ne yok?
0: Nasılsın bakalım?
1: Sormayın abiler. Bu kız beni çok üzüyor. Ne yiyor ne içiyor. İlla da anasının sütünü istiyor.
0: Doğrusunu istersen kız haklı. Onun şimdi ana sütüne ihtiyacı var.
1: İyi ama nereden bulmalı? Biliyorsunuz doktorlar anneme çocuk emzirmeyi yasak ettiler.
0: Biliyorum. Ama bak ben bir şey düşündüm. Bizim bebeğimiz geçenlerde öldü. Ondan sonra benim hanımın göğsü süt doldu. Şimdi emzirecek bir çocuk arıyoruz. Eğer kardeşini annen hastaneden çıkıncaya kadar bize verirsen ona bir de aylık bağlarız. Bu teklifime ne dersin Yumurcak? Hiç değilse bu kötü günlerde evinize birkaç kuruş da para girer.
1: Sağ ol Mehmet abi. Doğrusunu isterseniz tam zamanında yetiştiniz.
0: İzin verirsen kardeşini hemen alıp götürelim.
1: Alın Mehmet abi. Götürün de karnı doysun fıkaranın.
3: Umudunu kırma arkadaş. Bir savcının idam talebiyle asmazlar insanı.
4: Keşke assalar. Assalar da kurtulsam. O zaman bu işkenceden kurtulmuş olurum.
5: Nihat'a çok kırgınım. Beni can evimden vurdu. O kadınla ilişkisini bir türlü affedemiyorum.
0: Kusura bakma ama ona karşı haksızlık ediyorsun yenge. Nihat abi dünyanın en sadık kocasıdır.
1: Mehmet abim doğru söylüyor. Babam yalnız seni seviyor anne.
0: Bak yenge, işin aslı ne olursa olsun Nihat abim şimdi düşmüş bir adam. Sana ve teselliğine muhtaç, sevaptır. Hep beraber kalkıp bir ziyaretine gidelim.
1: Ne olur gidelim anne, babamı çok özledim.
5: Bu durumda nasıl giderim? Görmeyen gözlerimle onu nasıl teselli edebilirim? Kör olduğumu anlarsa daha beter dertlenmez mi?
0: Çaktırmayız be yenge.
1: Hadi anneciğim, seni görünce çok sevinecek.
5: Ne yazık ki ben onu göremeyeceğim.
6: Nihat Üner, ziyarete.
7: Selma!
5: Nihat!
7: Selma'm ben.
5: Nihat!
7: Seni bir daha göremeyeceğim sanıyorum.
5: O ne biçim söz? Sen suçlu değilsin ki.
7: İnanıyorsun buna değil mi?
5: Bütün kalbimi. Bak, sana oğlunu getirdim.
1: Babacığım!
7: Canım evladım, aslanım benim, yumurcağım.
1: Nasılsın baba?
7: İyiyim, iyiyim oğlum. Sizi görünce daha iyi oldum.
1: Seni çok özledim babacığım. İnşallah yakında evimize dönersin.
7: İnşallah yavrum. Sen nasılsın Mehmet?
0: Sağlığına duacıyım abi.
7: Çocuklarıma gösterdiğin candan ilgiye teşekkür ederim.
0: Ayıp ettin abi, arkadaşız. Ben ilgilenmeyeceğim de kim ilgilenecek?
7: Selma, sana bunu evlenme yıl dönümümüzde hediye etmek için almıştım. O gece tevkif edilince veremedim. Üzerimde kaldı. Al sevgilim.

0: Ne kadar güzel. Hep böyle bir saatim olsun isterdim. Hatırladığın için teşekkür ederim.
1: Ziyaret vakti doldu. Peki.
0: Sakın kendini üzme. Ben gene gelirim. Allah'a ısmarladık sevgili.
1: Güle güle. Güle güle yavrum.

0: Bir ameliyatla şipşak gün ışığına kavuşacakmış diyorlar.
1: Kavuşmasına kavuşacak ya, paranın gözü kör olsun.
2: Bu ameliyata tam 30.000 lira lazımmış.
3: Bu zamanda bu kadar parayı bir araya getirmek kolay değil arkadaş.
4: Siz üzülmeyin abiler. Ben anam için çalışırım. Bu parayı toplarım. Kazancımı yemem, biriktiririm anam için. Her şeye katlanırım ben, açlığa bile. Yalnız anamın gözleri açılsın, gün ışığına kavuşsun. Babam yoksa ben varım.

0: yedim yemeğini hazır.
1: Teşekkür ederim oğlum. Sen kendini ayırdın mı?
0: Elbette anneciğim. Ayırmaz olur muyum hiç? Benim yediğim pirzola da amma lezzetliymiş ha.
1: Benimki de oğlum.
0: Bugün çok lezzetliymiş Hakim amca.
2: Demek beğendin ha Yumurcak. Bak işte bu çok hoşuma gitti. Afiyet olsun. Biz yine meselemize gelelim. Madem ki ortada bir cinayet var, o halde bir de katil olması lazım.
0: Babam tavuk bile kesemez. Bizim tavukları hep kasap amca keser.
2: Peki, eğer baban katil değilse, bu cinayeti kim işlemiş olabilir?
0: Akbaba.
2: Akbaba mı? Nasıl olur, kuşlar tabanca kullanır mı hiç?
0: Muhakkak katil Akbabadır.
2: Emin misin?
0: Hiç şüphem yok.
2: Peki onun katil olduğunu nereden biliyorsun?
0: Bizim bahçeye tabanca bıraktı.
2: Tabanca mı bıraktı? Ne zaman?
0: Annemin kaza geçirdiği gece.
2: Peki tabanca nerede şimdi?
0: Ben sakladım onu.
2: Bu bizim için önemli bir ipucu olabilir.
0: Sen boş ver ipucunu filan da babamı hapisten kurtar. Bugün işler keser.
3: Ben de gömleği bir türlü doğrultamadım.
0: Ya.
2: Küçük baksana oğlum.
0: Emre Bey abi götür.

0: Amcam. Merhaba.
1: Merhaba. Kaç gündür seni arıyorum. Nerelerdesin?
0: Artık seninle arkadaş olamayız.
1: Neden o?
0: Ben artık sokak çocuğu oldum. Benimle gezmek sana yakışmaz.
1: Sen kötü bir şey yapmıyorsun ki. Evine bakmak için çalışıyorsun. Şimdi ben seni eskisinden daha çok seviyorum.
0: Sahi mi söylüyorsun?
1: Elbette ya. Senin derdin benim derdim. Bundan sonra birlikte çalışır kazanırız.
0: Canım Ayşem benim.

0: kaç amca?
1: Aslan yumurcak.
0: Bak ne kadar çok para.
1: Ya ne kadar da çok paran varmış senin.
0: Acaba annemin ameliyatına yeter mi?
1: Oo, sen ne diyorsun yumurcak? Bu kadar parayla bir kişinin değil 10 kişinin gözü açılır. Hadi sen hiç merak etme, ben gerekeni yaparım.
0: İşte bizim evimiz burası hakim amca.
2: Sen misin oğlum?
0: Benim annem, bak sana kimi getirdim.
2: Kim geldi oğlum?
0: Hani sana bahsettiğim hakim dede vardı ya, işte o geldi. Bak,
2: babanın mahkemesine bakan hakim bey mi?
1: Evet efendim. Ben ağır ceza reisi Hilmi Orkan.
2: Buyurun efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız efendim?
2: Teşekkür ederim. Halimizi görüyorsunuz. İyiyim demeye dilim varmıyor.
1: Üzülmeyin hanım kızım. Allah'ın izniyle bunların hepsi geçecek.
0: Anneciğim, hakim dede seni ameliyat ettirip gözlerini açtıracak.
2: Fakat bizim paramız yok oğlum.
1: Siz onu hiç düşünmeyin. Biz para meselesini oğlumuzla hallettik. Öyle değil mi Burcak?
0: Evet valla hakim amca.
1: Evet kızım, hastanede yerinizi ayırttım. Yarın sabah ameliyat olacaksınız.
2: Nihat ne olacak hakim bey?
1: Eşinizin davası lehe bir seyir takip ediyor. İnşallah o da kurtulacak.

0: Nasıl doktor? Hastamız nasıl?
1: Merak etmeyin. Ameliyat çok başarılı geçti. Sargılarını bir hafta sonra çözeriz.
2: Doktor amca, annemin gözleri açılacak mı?
1: Tabii, tabii yavrum. Çok ümitliyiz.
2: İnşallah ümitlerimiz kırılmaz. Benim merhametli, iyi yürekli Allah babacığım. Anam bizim her şeyimiz. O görmezse bizim de dünyamız kararır. Ana sütünden yoksun kalan kardeşim acı. Sana güveniyorum Allah'ım.

0: annem.
1: Ah, canım annem.
0: Görüyorum evladım.
1: Beni de görüyor musun?
0: Seni hiç bu kadar güzel görmemiştim.
2: Al kardeşim yavrunu.
0: Oh kızım, şekerim, tatlım. Oy yavrum benim. Onu bıraktığımdan daha iyi buldum.
2: Ona öz evladımız gibi baktık.
0: Allah sizden razı olsun, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
2: Nihat abinin o kadar büyük bir hatırı var ki, size ne yapsak azdır. Nihat abi gibi bir delikanlı yeryüzüne gelmemiştir.
3: Raporuna göre maktulün cesedinden çıkan kurşunlar bu tabancadan atılmıştır.
4: O halde bu cinayeti yumurcağın gördüğü beyaz saçlı adam işlemiş ve Nihat'ın izlerini yıkmaya çalışmıştır.
3: Ben de sizinle aynı fikirdeyim.
1: Babamı hapisten bırakın öyleyse.
3: Götürün.
5: Çok az kaldı yavrum. Yakında babana kavuşacaksın. Sizden bir şey rica edebilir miyim?
3: Buyurun, emredersiniz beyefendi.
5: 24 saat müddetle Nihat'ı serbest bırakabilir misiniz?
3: Fakat nasıl olur beyefendi?
5: Kefili benim ve her türlü mesuliyeti üzerime alıyor.
3: Siz kefaletini aldıktan sonra hay hay.
1: Aslan hakim amcam benim.
5: Yalnız Nihat'ın tahliyesi gizli tutulmalı, kimse bilmemeli.
3: Buna neden lüzum görüyorsunuz?
5: Onu içeride bilen katilin karşısına Nihat'ı aniden çıkartacak olursak paniğe kapılıp açık verebilir. Ha. Bu da bizim işimize yarar.
3: Evet, çok doğru.
5: Söyle bakayım yumurcak, sen o beyaz saçlı adamı hatırlıyor musun?
1: Çok iyi hatırlıyorum hakim amca.
3: Onu görsen tanır mısın?
1: O adamı nerede görsem tanırım.
5: Bana kalırsa bu cinayetin düğümü Havana Bar'da çözülecek.
3: Bana da öyle geliyor.
5: O halde bu gece hedefimiz Havana Bar. Lütfen emir verin de emniyet Havana Bar etrafında gece saat 12'den itibaren gereken tertibatı alsın. Ben de Nihat'la saat tam 12'de Havana Bar'da olacağım.
1: Abiler, o Havana Bar var ya, işte babamın başını bu bar yemiş. Ne olduysa orada olmuş.
2: Tamam, ben her zaman diyordum zaten. Bu işte o bar karısının parmağı var. Bu belayı Nihat abinin başına saran Aysel.
1: Ama bu gece dananın kuyruğu kopuyor. Polis bu gece oraya baskın yapacak. Babamı da serbest bırakıp oraya getirecekler. Abiler, bu gece hep beraber Havana Bar'dayız. Tamam mı abiler?
6: Tamam.
1: Bu gece hep beraber Havana Bar'dayız arkadaşlar.
7: Barda mı? Ne işimiz var orada?
1: Akbabayı yakalayıp babamı kurtaracağız.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Akbabayı. Esas süslüyü arıyordum, buldum baba.
2: Hani nerede?
1: İşte orada. Koş baba, yakala, kaçıyor.
3: Acele etme, bir yere kaçamaz. Müdüriyet odasına gidiyor. Bundan başka kapı yok. Ben kapıyı tutuyorum. Alo!
4: Buyur abi, sen misin?
3: İşler sarpa sardı. Kaçıyoruz. Adamları topla, motoru hazırla. Rıhtımda beni bekleyin. Dediklerimi harfiyen tatbik edin.
4: Master abi!
3: Hadi yürü, gidiyoruz.
5: Nereye? Ne oluyor Allah aşkına? Bu telaşın nedir?
3: Ağır Ceza reisiyle Nihat burada, bardalar. Nihat'ın çocuğu beni tanıdı.
5: Desene hak yerini bulacak.
3: Ne demek istiyorsun?
5: Kanundan kaçılmaz. Eninde sonunda bütün caniler yakayı ele verirler.
3: Boş lafı bırak da hazırlan, gidiyoruz.
5: Ben bir yere gidecek değil.
3: Anlamadım.
5: Sen suçlu olduğun için kanundan kaçıyorsun. Ama benim bir korkum yok. Ne diye senden gelip de kendimi tehlikeye atayım?
3: Çok param var. Seni Avrupalarda lüks içinde yaşatacağım.
5: O kadar yükseklerde gözüm yok.
3: Seni burada bırakacağımı sanıyorsan aldanıyorsun.
5: Hayır, gitmeyeceğim.
3: Gideceksin. Cehenneme giderken bile benden ayrılamazsın.
0: Dünya sandığınız kadar büyük değilmiş. Nihayet karşılaştık. Gün bugün. Gün hesap günü, gün intikam günü.

0: kaçtı.
1: Yaralısın sen.
0: Önemli değil. Kurşun omzumu sıyırıp geçti.
1: Telefon edeyim hastaneye.
0: Ben ederim. Sen onun peşinden git.
1: Nerede bulurum onu? Nereye gitti?
0: Rıhtımda. Motorla kaçacak.
1: Teşekkür ederim.
2: Bu sefer de işler ters giderse merasimi sizler için hazırlatacağım canım evlatlarım.
3: Kim cesaret edebilir babanın haracına dokunmaya?
4: Ben cesaret edebilirim mesela.
5: Bizi suçlamakla çözemeyeceksiniz bu işi. Öyle değil mi arkadaşlar?
6: Bindiği araba benim. Çalınmıştı, kaçıyordum. Yakalamak istedim.
7: Hanımın mı bu araba?
2: Peki, gidebilirsiniz. Yalnız bir daha buraya düşmeyin, karışmam.
8: Söyle canım evladım.
6: Babacığım, bu akşam bize yemeğe kim gelecek biliyor musun?
2: Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Canım evladım.
4: O şeref bana ait.
5: Babayı tahtından indirmek zamanı geldi arkadaşlar.
8: Buraya sizden yardım istemeyeceğim.
9: Sizi kendi elimle uğurlayacağım cennete.

0: Hayırlı yolculuklar.
1: Ben evvel gidersem sana da güzel bir yer ayarlarım oraya canım evladım.
2: Baş belası bugün 16.15'te TV4'te.
3: Vodafone'dan sınırları kaldıran yenilik. 5G ile Vodafone tarife dünyasında yepyeni bir dönem başlıyor.
4: Favori uygulamalarınızdan sınırsızca kullanmak istediklerinizi seçin. Ayda sadece 99 TL'ye tarifenizi 12 ay boyunca sınırsızlaştırın.
3: Dünyada en çok ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı operatör Vodafone'la tarifiniz ne olursa olsun en sevdiğiniz uygulamalar sınırsız olsun.
4: Hadi Vodafone'lular, şimdi ayda sadece 99 TL'ye sınırsız 5G dünyasının keyfini çıkarın.

0: Beni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
3: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
4: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
3: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
2: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
3: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
4: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
3: Atlarla çalışıyorum.
5: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
6: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
4: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
6: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
5: Her adımda yeni bir mekan.
6: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
5: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
6: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
5: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
6: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
5: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Volcano. Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Hayrola patron?
1: İşler fena. Nihat tahliye edilmiş. Cinayeti benim işlediğimi biliyorlar.
2: Babam senin yüzünden hapis. Annemin de gözleri kör oldu.
0: Bu da kim?
1: Beni ele veren işte bu.
2: Bana bak, ağzını topla. Senin sülalendir.
1: Motor hazır mı?
0: Hazır patron. Her şey tamam. Bütün ikmali yapıldı.
1: Güzel. Bu gece Çanakkale boğazını geçersek artık korkumuz kalmaz. Yarın sabah Yunan adalarına çıkarız.
0: Arkadaş her şeyi organize etti.
1: Hadi yürüyün, vakit kaybetmeyelim.
0: Bu ne yapacağız?
2: Benim kadar başına taş yağsın eşoğlu!
0: Ölen!
1: Dur! Beynine bir kurşun sıkın, bizim son hatıramız olarak kalsın. Ne o? Korktun mu?
2: Hayır! Boş ver!
1: Eyvah, basıldık! Sakın çocuğu öldürmeyin, rehin olarak kullanacağız.
2: Baba, babacığım!
1: Oğlum! Çocuğunun leşini görmek istemiyorsan yerinden kımıldamazsın!
3: Karı gibi kaçacağına çık da kozumuzu paylaşalım!
1: Madem istiyorsun peki! Yalnız dikkat et! En ufak bir hareketin çocuğunun hayatına mal olabilir!

0: En ufak bir hareketinizde çocuğu öldürür.
1: Tayfur, teslim ol, kanundan kaçamazsın.
0: Hepinizin leşini severim. Belki ondan sonra benim cesedimi teslim alabilirsiniz.

benim.

0: Efendim. Nasılsınız?
1: İyi, mükemmeliz.
2: Gayet bomba gibiyim.
0: Evet. Fikri, bugün böyle seni öyle uykudan kalkmış da gelmiş gibisin.
3: Gayet ya. Enerjiliyim. Hatta
0: hiç görmedik. Göster.
3: Yani gayet enerjiliyim. Hatta bu benim yemeğim programı için kısa bir şarkı yazdım. İsterseniz onu sizlerle paylaşmak isterim.
0: Bizim için yazdıysan,
3: evet.
0: Sana aitse,
3: evet.
0: Söyle gelsin hadi.
3: Oy dağlarım dağlarım da gece gündüz yanarım da gece gündüz yanarım. Yaptığım yemeklerin da lezzetine şaşarım da lezzetine şaşarım. Çay topluya topluya da ortalığı yakarım da ortalığı yakarım. Hamsi tava görünce de oynamaya başlarım da oynamaya başlarım. 360 TV'den de sevgi saygı yollarım da sevgi saygı yollarım.
2: Fikri Bey bence hayatın en büyük hatasını yaptı. Bir daha asla şarkı söylemesin.
4: Ben eğlence olsun diye söyledim şarkıyı. Yani bunun neresi hata ben bilmiyorum yani. Gayet de güzel söyledim şarkıyı yani.
0: Bu enerji süper. Yarışmaya başlayalım.

0: Başlamadan önce yarışmamızın ikinci gününde de tekrardan sizlere bir formatı hatırlatmak istiyorum. Benim yapmış olduğum bir yemek var. Şu an sepette malzemeleri duruyor ve vermiş olduğumuz süre zarfında bu yemeği yapıyorsunuz. Sonrasında gözlüğümüzü takıyoruz. 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Sonrasında benim puanlarım başlayacak. Ben de puan veriyorum. Perşembe gününe kadar bu şekilde gidiyoruz. Perşembe gününden cumaya geçiş günü de 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz. 10 bin liranın sahibini belirliyoruz. Hepsi bu. Benim yemeğim. Bakın işte bunu istiyoruz.
1: O şimdi pide hamuru mu?
0: Peki bu mu pide hamuru? Bu mu?
1: Ne oldu? Ha buldum buldum. He buldum buldum.
0: Sen ne yapıyorsun? Belki oradaki yanlış yapıyor. Olsun. Sen niye kaldırdın kaşarları?
1: Senelerdir yemek yapıyorum. Gördük.
2: Siz nasıl finaldesiniz? Herhalde rüyadasınız. Siz finalde değil rüyadasınız herhalde.
1: Rüya görsem herhalde sizi görmem rüyamda ben.
2: Ben insanın hevesini kursağında bırakırım.
3: Bugünkü sloganım yemeklerle konuşacağız, soğanla.
0: Dilinden anlıyor mu?
1: Fikri Bey yemeklere fısıldayan adam kesildi başımıza.
0: Nerede pazılar?
3: Pazılar, pazılar hani? Burada.
0: Oğlum o pazı değil, hamur pazıları nerede?
3: Onu mu söylediniz şefim?
1: Ya yemekten anladığı şeye bakar mısınız şefim?
3: Ha pazı dediniz, ben de şöyle kuvvetli pazılar
1: alırım. Hamurun pazısı, hamurun pazısı evet. Fikri Bey. Sizin pazınızdan bize ne?
0: Fikri Bey ya. Göster şu pazıları bir Bahar.
1: Fikri Bey bak bak. O pazı değil nane.
3: Pazı dediğiniz normal ıspanak, ıspanağı pazı dediniz.
1: O da haklı.
0: O pazı değil.
3: Ya bu yemek benim olabilir ya. Evet sanırım bu benim yemeğim. Aslında bu yemek de benim olabilir. Dördü de birbirinden güzel ya. Gerçekten kararsız kaldım. Bu da benim yemeğim olabilir ya.
2: Bir insan dört kere bu benim yemeğim, bu benim yemeğim, bu benim yemeğim, bu benim yemeğim.
0: Diyebilir canım. Niye diyemez? Strateji geliştiriyordur.
3: Yansın stratejiler. Kelimeyi de söyleyemedim.
2: Harbiden gerçekten yakacağım yani.
0: Su, peçete. Hangisi?
4: Su. Buyur. Bir köfte bu kadar kuru olabilir ya.
1: Doğrulttum. Tabak benim değil.
4: Hiç beğenmedim.
1: Bu benim yemeğim değil asla.
4: Yutamadım.
1: Bu benim tabağım diye düşünüyorum. Benim
0: yemeğim. Hazır mıyız?
2: Hazırız şefim.
0: Peki hazırsak kaldıralım şöyle güzel peçeteleri bir. Mübarek Ramazan ayına özel sofralarımızdan eksik etmediğimiz muhteşem bir tarif geliyor. Tarifimiz köfteli pide. Bakalım Rafo Şef nasıl yapmış izleyelim. Benim yemeğim. Muhteşem köfteli bir pide hazırlayacağım. Gelsin malzemeler. Un, maya, tuz ve şeker. Üzeri için köfte hazırlayacağım. Köftenin malzemeleri için kıyma, domates, soğan, biberiye, sarımsak, pul biber, kimyon, kırmızı toz biber, beyaz soğan, kaşar, fıstık ve zeytin. Başlayalım. Öncelikle mayamı ılık bir suda çözdüreceğim. Çatalla eritmeye başlayacağım. Mayam eridikten sonra unumu ilave edeceğim. Şeker ilavesi yapıyorum. Tuzumu ilave ettim. Mayayı aktardım. Unumu yavaş yavaş karıştırıyorum. Şimdi biraz su ilavesi yapacağım. Pideyi açmak için yaklaşık 2 yemek kaşığı unu ayıracağım. Hamurum hazır. Üzerine streç çekeceğim. Yaklaşık 10 dakika dinlendireceğim. Şimdi pidemin üzerine gelecek malzemeleri şöyle parçalayacağım. Domatesim. Soğanları halka halka doğrayacağım. Biberiyi dalından ayıracağım. Şimdi köfte için kıymamı kaba boşaltacağım. Üzerine sarımsağı ezeceğim. Kimyon, pul biber, kırmızı toz biber, soğanı rendeleyeceğim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapacağım. Karabiber, tuz, eldivenle güzelce yoğuracağım. Köftem de hazır olduğuna göre artık pidenin hamurunu açma zamanı. Şimdi hamurum mayalandı. Streçinden çıkartacağım. Üzerine hafif un. Tezgaha şöyle güzel bir unlayacağım. Hamurumu güzelce şöyle bir şekil vereceğim. Şu şekilde pazılar hazırlayacağım. Pazıların üzerine hafif un atacağım. Pazılarımı ikiye böldüm. Bu şekilde pazılarımı yaptıktan sonra 2 tane pide isteyeceğim. Şimdi hamuru açma zamanı. Merdaneyi hafiften unlayacağım. Pide hamurunu tepsime alacağım. Pidelerimi açtım. Şimdi köftelerini yapacağım. Evet, misket küçüklüğünde küçültüyorum köfte.

0: Domateslerimi yerleştireceğim. Şimdi soğanlarımı yerleştireceğim. Fıstığımı gezdireceğim üstüne. Derilerimi atacağım. Son olarak kaşar peynirini rendeleyeceğim. Şöyle güzel bir zeytinyağı gezdireceğim üzerine. 180 derecede 10 dakika nar gibi kızartacağım. Muhteşem bir lezzet kokusu. Buyurun efendim, görmüş olduğunuz gibi çıtır çıtır ses geliyor. Şimdi pideyi şöyle tutacağım. Aldım. Keseceğim. Evet, muhteşem çıtır çıtır bir pide. Sizlere kolay gelsin, bana afiyet olsun. Evet, baktık, izledik. Bütün malzeme köftenin üzerinde olacak. Hamuru zaten anlattım. Un ayırmayı unutmayın. Bak, bütün yarışmacılar genelde bu hatayı yapıyor. Size benden bitiyor. Peki, süremizi söyleyeceğim. Hazır mıyız?
1: Hazırız şefim.
2: Hazırız. 45
0: dakika yarışma başlamıştır.
3: Günün yemeği tam bana göre. Kesinlikle güzel yemek yapacağım ve yemeğimi bulacağım.
0: Bugün sloganımız var mı Fikri Bey?
4: Bugünkü sloganım yemeklerle konuşacağız. Soğanla, mor lahanayla konuşacağız. Nasıl yemeklerle yani? Konuştuğun zaman daha güzel yapıyorum. Lezzetleri güzel oluyor.
0: Onlar senin dilin.
4: Mesela soğana söyleyeceğim. Soğan, nasılsın, iyi misin? Yakma beni soğan.
3: Fikri Bey, yemeklere fısıldayan adam kesildi başımıza.
4: Yani yemeklerle konuştuğum zaman daha bir enerjik oluyorum. Evet, kıymaya bak. Şimdi kıyma çok güzel. Kıymayla konuşacağım.
3: Fikri Show peşinde. Bakalım bugün kimi nereyi yakacak? Hangi yemeğini yakacak?
5: Fikri Karadeniz'i bıraktı, Roma'yı yakacak bu sefer.
4: Bana çok yüklediler gerçekten. Ama bugün en yüksek puanı ben alacağım.
3: Hayırdır Ülker? Tuzu boca ediyorsun. Hayırdır?
1: Yani dün biraz tuzsuz olmuş diye.
3: Hayırdır? Yeni taktiklerin mi var?
1: Artık bilemiyorum. Çözersin herhalde.
3: Takibimdesin.
1: Farkındayım
3: arkadaşlar.
1: Da gözüm bende yine her zamanki gibi.
6: Yapacağım taktik inşallah elimde patlamaz. Ben kendime bu konuda güveniyorum.
5: Bu taktik elinde patlar, ben size söyleyeyim.
4: Maya koyacağım şeye de mayayı bulamadım.
0: Maya önünde bak burada.
4: Bu ha.
3: Tamam, mayanın mayayı ne beyaz olduğunu biliyorum da. Evet. Fikri.
0: Mayanın ne olduğunu
3: tamam, mayanın ne olduğu
4: hayır,
3: belli
4: mayayı
3: değil.
4: Biliyorum da böyle ha, toz maya ilk defa gördüm şefim.
3: Ne? İlk defa.
4: Yani normalde şöyle oluyor, paket içinde oluyor. Bu toz maya.
3: Bu da paket içinde.
4: Yani normalde ben normalde şey kullanıyorum, paket içinde böyle.
0: Yaş maya.
4: Yaş maya kullanıyorum, bu toz maya tabii evet.
3: Fikri Bey daha mayanın ne olduğunu bilmiyor ve yemek yarışmasına gelmiş. Başka bir şey de söylemek istemiyorum.
4: Mayanın tabii ne olduğunu biliyorum yani. Espri amaçlı öyle söyledim orada yani.
1: Kıymalı pide benim işim. Bugün inanılmaz bir size Ramazan sunumu yapmayı düşünüyorum.
0: Evet hocam. Temiz çalışalım dağıtmadan.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bu hamur oldu mu sence?
3: Nasıl görünüyor?
0: Bilmem, nasıl görünüyor sence?
1: O birazdan taşa döner.
3: Biraz daha mı yoğursaydın?
0: Zamanım var, kurtarabilirsin. Bu ne bu?
3: Onu bir dakika, ben ona bir çözüm bulacağım. Geçen sefer de aynı hatayı yaptım.
1: Damla Hanım'ın pasaklığı hala sürüyor. Dünden beri aynı şekilde yine devam ediyor çalışmaya yanımda. Bir de komşu olacak.
3: Ya sen önce kendi yani, yemeğini bul ya.
1: Ya her şey yemek bulmakla olmuyor işte. Kendi yemeğimi bulmamış olabilirim ama şeften 2 puan olsa da dahi en yüksek alan puan benim. Onu ne yapacağız?
3: Ya ha 2 ha 1.
1: Ha 2 ha 1 mi?
3: Şey değil mi arkadaşlar, Ülker çok tuzlu yapıyor yemeklerini, ona göre puan verin.
1: Korkunun bedeli.
3: Ülker bence şov peşinde değil de bence yemeğini güzel yapmaya odaklansın. Yoksa böyle giderse yüksek puanlar alamayacak.
6: Ben şovmenlik yapmıyorum. Tamamen kazanma hırsıyla bu yarışmadayım.

0: Evet. En düşük puan sende 4 puan. Damla ve Bahar 11'er puandalar.
1: Evet şefim.
0: Ve karşıda Fikri var. Fikri de toplamda 6 puan.
1: Evet. Evet şefim.
0: Kendi aranızda böyle bir strateji uygulayacak mısınız hanımlara karşı?
1: Yani ben strateji uygulamayı düşünüyorum tabii. Çünkü gerideyim. Ama geride kalmak hiçbir şey ifade etmiyor. Bir anda en önde olup ekarte edebilirim onları. 7 puan bence kapanacak bir şey. Ligin daha başı. Cuma'ya kadar çok var. Ben kendime çok güveniyorum. Onlara da başarılar dilemiyorum. Hiçbir zaman da dilemeyeceğim.
2: Ülker Bey'in başarı dilemesine ihtiyacım yok benim. Bence onun başarıya ihtiyacı var.
0: Niye böyle kızdın mı birilerine ya?
1: Evet biraz düne nazaran kızgın geldim. Fikri Bey'e kızgınım biraz.
0: Aha.
1: Yani vereceği puanı dün... Kendi yemeğe diye bir insan kendi yemeğine 2 puan verir mi ama, ya?
3: Ama Ülker Bey sen de benim horonumu yerde bıraktın. Tam ben havaya girmişken horon ederken efendime söyleyeyim. Hemen bana 0 puanı verdin. 5 puan verecektin. Ben horonumu güzel edecektim ama horonum yerde kaldı ya senin yüzünden. 0 puan aldım. Horonu da edemedim yani.
1: Bu yemek benim yemeğim.
0: Puanın gelsin. Diye
1: düşünüyorum ama... şefim, vazgeçtim. Sıfır. Ben insanın hevesini kursağında bırakırım.

0: Hamurumu da güzel bir şekilde açtım. Herhalde güzel olmuştur.
1: Hamuru ne yaptın?
0: Güzel açtım onu.
1: Şimdi... Hamur açılmaz. Hamur yoğrulur.
0: Yoğrulur, yoğrulur da.
1: Ama alt daha olmamış o.
0: Biraz unlu kaldı ama üst tarafı oldu.
1: Sen yoğurmuyorsun ki. Hamuru açtım diyorsun. Yoğur. Bir göster. Karadeniz erkeği evet. Görsün millet.
0: Biraz daha su.
1: Su koyarsan o cıvır. Şöyle güzelce bir öyle bak öyle değil böyle. Nasıl yoğrulur bir göster yardım.
2: Yok ben yardım edemem.
1: Hayda.
2: Rakibime neden yardım edeyim? Gelmiş.
1: Hamurun nasıl yoğrulduğunu söyle bari.
2: Ama yemek yarışmasına gelmiş. Şova gelmemiş muhakkak değil mi?
0: Yani
2: yoğursun.
0: Yani yoğuruyorum ama işte biraz yapışıyor yapışmaması lazım.
1: Tamam yapışmaz. Elin işi... Elini una değdir
0: evet, biraz.
1: Biraz
0: doğrudur.
1: Sonra güzelce yoğur.
2: Fikri Bey bence hamur yoğurmayı bilmiyor. Aslında yoğurma işlemini hiç bildiği yok. İşte bir şeyler yapmaya çalıştı, karıştırdı, bocaladı, elini ayağına bulaştırdı.
0: Bahar bana niye kafayı taktı anlamadım.
3: Sakin.

0: Şimdi Damla soğanlarını blenderdan geçirdi. Sizce neden?
1: Kolaya kaçtı.
2: Kolaya kaçtı. Çünkü siz rendelemiştiniz.
1: Daha ince gelebilir soğan ağza. Evet. Bunun tadını oradan çıkaracak gibi geliyor bana. Yani o deniyorsa biz de deneriz ama herkesin kendine göre şekli var tabii ki.
2: Pratik olacaksınız arkadaşlar mutfakta.
1: Evet, ben de bir rendeleyeyim.
2: Bence yarışıyoruz.
3: Bence taktik uygulamaya çalışıyor. Biz rendeledik.
2: Size kalsa her şey taktik.
3: Küçük olacak o blender'ın adı. Büyük olacak.
0: Onu gören Ülker o da blender'dan geçiyor. Siz de neden rendelediniz?
2: Taklitler usullerini... Dur bir dakika. Beni manipüle etme. Susar mısın? Taklitler asıllarını yaşatır. İşte taklit ediyor beni.
3: Şefim biz sizin yolunuzdan gidiyoruz. Onlar
0: vallahi
3: taklit uyguluyor.
0: Ben rendelediğimi düşünüyorum.
3: Ben de rendeledim.
0: Soğanı rendeleyeceğim.
1: Damla'ya ben kesinlikle bakmadım. Sadece yanımda oldu ve herkese verilen blender'ı ben de kullandım.
3: Soğanın rende olması gerekiyordu. Tarif de öyleydi. İyi dinlememişler olayı.

0: Evet, ne durumdayız Fikri Bey?
1: Hamurumuzu yoğurduk, o biraz bekleyecek. Şimdi şu harcı yapacağız.
0: Hangi harcı?
1: Kıymanın harcını.
0: Evet. Kabuklar kıymanın içine gitmesin.
1: Evet, ona dikkat edelim şefim. Temizlik önemli.
2: Evet, temizlik önemli. Her zaman diyoruz.
1: Evet, soğanın...
2: Elimizi kesmeyelim.
3: Ay bunu Damla Hanım, siz mi söylüyorsunuz?
2: Evet, ben söylüyorum.
3: Dün gördük temizliği.
0: Soğanlar var. Bu soğanlar bununla birleşmiş.
2: Yok yok yok.
0: Nasıl yok yok? Allah aşkına şuna bakar mısın ya? Burayı temizle.
2: Dün dağınık çalıştım arkadaşlar. Temizlik anlamında hiçbir kusurum yoktu.
4: Temizlik şirketi gelse işe bırakır senin yüzünden. Yani
2: çok şükür markaların hepsi
4: o dereceydi.
2: Hijyen puanlarının hepsi yüksek.
3: Damla Hanım, hijyen konusunda bize en son akıl verecek kişi kendisi.
2: Bahar niye böyle bir söylemde bulundu? İnanın hiç bilmiyorum. Oo!
0: Ne oldu?
3: Fikri Bey beni benden alıyor şu an. Kendi bile farkında değil yaptığı hatanın. Devam et Fikri Bey, devam et.
4: Fikri Bey...
3: koluna sağlık.
1: Şefim yanlış bir şey, soğanları kıymaya ilave etmeyecek miydim? Öyleydi.
0: Oğlum atsana, herkes blender'da çekiyor. Sen niye bunda uğraşıyorsun?
3: Ay keşke demeseydim ya.
0: Ama hızlı Fikri, çıkmaz. Al bu soğanı.
1: Rendelesem olur mu acaba? Rendelesem de olur.
0: Ben senin yerinde olsam daha kolayını söylüyorum. Al kıymayı, soğanı, at blender'ın içerisine. Çek, hızlı. Haydi.
4: Evet, şefim Fikri Bey dün yaktı, bugün de farklı bir
2: ya
4: strateji.
2: Ya herkes beni taklit ediyor ya. Ben soğanları blender'dan geçirdim. Çünkü burada zamanla yarışıyoruz. Sonra benden gören herkes de soğanları blender'dan geçirdi. Herkes rondayla rendeliyor. Neden? Çünkü benden gördüler. Finaldeyim ya ondan.
3: Ben de finaldeyim canım yani. Çok havadan uçma istersen
4: siz ya. Siz nasıl finaldesiniz? Eşitiz. Herhalde rüyadasınız siz. Finalde değil, rüyadasınız herhalde. Rüya mı görüyorsunuz ikiniz? Sen, gayet de uykular, gözler uykusuz.
3: Hüker Bey, rüya görsem herhalde sizi görmem rüyamda ben.
0: Bir hata var.
2: Hayır, hiçbir hatam yok. Kendime güveniyorum.
3: Damla Hanım sürekli hata üstüne hata yapıyor. Sonra ben güzel yemek yaptım diyor. Çok iddialıyım diyor. Yarışma sonunda Damla Hanım'ın post çıktığını göreceğiz.
0: Peki blender kullandın mı?
2: Blender. Ay kıyma blenderda mı?
4: Hayda.
3: Peki sen şampiyonluğa koşuyorsun ya.
1: Görüyorsunuz köfteye bakın, rengi, mevgi hep süper
4: şefim,
1: oluyor.
4: Etli pidede kuymak yapacak galiba bunlar.
0: Bilmem.
4: Kuymağa doğru gidiyor. Kuymağa
0: çek,
4: doğru
0: çek
4: gidiyor.
0: Daha, çek çek daha, çektiğini koyarsa...
2: Fikri yemek yapmayı bilmiyor, blender'ı bile kullanamıyor. Ya hatta ben artık Fikri'nin daha önce mutfağa girdiğinden bile şüpheliyim.
1: Tabii ki mutfağa girdim yani. Ben annemle ablamla hep yemek yapıyorum. Damla öyle konuşmuş işte.
0: Damla Hanım, sizin köfteler ne durumda?
2: Köfteler gayet kıvamında şefim. Mis gibi kokuyor bir kere.
0: Maşallah, blender'da çektim de soğanlar da var ya.
2: Ama biraz dışa gelsin istedim.
0: Yani...
3: Strateji.
0: Bol evet. Soğanlı, bol sarımsaklı.
4: Kesinlikle şefim. Biz öyle seviyoruz.
0: Sen de blender'da çektin ama pek blender'da çekilmiş gibi değil bu ya. Acayip büyük soğanlar var bunun içerisinde.
4: Şefim erecek.
0: Sarımsaklar.
4: Evet, evet, şefim erecek zaten o.
0: İnşallah.
4: O erecek eminim.

0: Hani evet. Kimyon, tuz, karabiber, kırmızı evet. Toz biber.
1: Evet.
2: Şimdi şov zamanı. Burası çok önemli.
0: Damla göster bakayım şovu bir. Maşallah yoğurdun içerisine de gitti unlar.
2: Yok yok gitmedi.
0: Unlu bir ayran istemiyorum.
2: Damla dağınık çalışıyor, eksik çalışıyor. Tamamen yarım yapıyor. Damla ne yaptığını kendisi de bilmiyor bence.
3: Şunu şefim şöyle biraz elimizde yoğurduğumuz zaman güzel kıvamını alacaktır.
4: Kıvamını alacak dedi de buradan bir acayip renkte bir kıyma görüyorum ben. Yani bu rende mahvetti o kıymayı. Onun ne tadı kaldı, ne tuzu kaldı, ne suyu kaldı. Karadeniz'in bağrından gelmiş.
2: Yoğur.
4: Bana.
3: Biz ne yapıyoruz, görüyoruz.
2: Sen mıncıklıyorsun.
3: Evet, gayet güzel oldu. Yani evet.
0: Artık diyorum hamura geçsin.
3: Hemen hemen.
0: Karıştır, karıştır. Bahar sana bugün puan vermeyi düşünmüyormuş. Röportajda öyle diyor. Fark atacağım demiş hatta.
2: Çok iddialı konuşmuş.
5: İddiam olmasa burada ne işim var güzelim?
2: Ben yine bugün kendi yemeğimi adım gibi bulacağım.
4: Hem kendi yemeğini bulursun hem Fikri'nin yemeğini bulursun sen.
2: Yok Fikri'nin yemeğini bulmam.
3: Evet en güzel benim bugün yemeğim değil ondan dolayı benim yemeğimi buldu yani.
2: Bugün daha iyi güzel bir gözlemciyim. Bahar asla bugün bana fark atamayacak. Bunu bugün çok net bir şekilde göstereceğim.
0: O pide çıkmayacak. Sürekli kıyma yoğur. Kıymayı zaten yoğurdun makinede.
3: Aynen.
0: Artık
3: aynen.
0: Hamura geç.
3: Aynen.
0: Köftelerini yuvarlak yuvarlak yap. Evet. Ezbere iş yapıyorsun.
3: Hemen hemen getiriyorum hadi. Şefim. Hemen şey yapıyorum hemen. Şöyle.
0: Hani pazılar nerede pazılar? Pazıları göster. Nerede pazılar?
3: Pazılar burada.
0: Oğlum o pazı değil. Hamur pazıları nerede?
3: Onu mu söylediniz şefim?
2: Ya yemekten anladığı şeye bakar mısınız şefim?
3: Ha pazı dediğiniz bende şöyle kuvvetli pazılar
5: olur. Hamurun pazısı evet. Fikri Bey. Sizin pazınızdan
2: Fikri
5: bize ne?
2: Fikri Bey ya.
0: Göster şu pazıları bir.
3: Pazı var bu.
5: Fikri Bey bak pazı. Bak. O pazı değil nane.
3: Pazı dediğiniz normal ıspanak, ıspanağa pazı deriz.
2: O da haklı.
0: O pazı değil.
3: Yani biraz karıştırırım herhalde.
0: Pazu, pazu bak.
3: Pazu.
0: Bu pazu.
3: Pazu evet.
0: Tamam mı? Hamur pazı budur. Tamam.
3: Hamur pazısı.
4: Fikri Bey pazı muhabbetinde tamamen bilgisinin altına düştü. Bu şekilde her anlamda pazının ne anlama geldiğini bilmedi. Ve sürekli haykırmaya başladı. Galiba yandı.
3: Onlar beni anlamıyorlar. Yani ben espri yapıyorum. Bende Karadeniz kafası var yani.

0: Hamur böyle açılır. Fikri Bey bir bak istersen buraya. İstersen bir bak hamurun güzelliğine bir bak. Bir hamurun güzelliğine bir bak hamurun. Hamurun bir güzelliğine bak.
1: Ben de atacağım hamurumu.
2: Bu sizce pide hamuru mu oldu?
3: Evet evet.
0: Bu tepsi hamuru
3: olmuş. O şey olmuş. Şefim, ama siz lavaş de uzun yaptınız şefim.
2: Ben böyle bir pide hamuru yaptığımı düşünmüyorum. Pidelerimi açtım. Bunu alıyorsun. Tamam. Bu hamuru da çok ıslak suyla, sıcak suyla yapmışım.
3: Biraz evet şefim.
2: Hamurun maalesef çok yumuşak. Uzunlamasına bu şekilde. Tamam Fikricim?
1: Evet.
2: Bak. Sonra bunu eline alıyorsun şöyle. Şöyle yapıyorsun. Al. Tamam. Böyle. İncecik. Gördün? Şimdi biz bunu alıyoruz tekrardan.
3: Tamam öğrendim ben.
0: Bir de buraya bir bakalım ya. Bir de buraya bir bakalım bir de.
1: Yes,
0: bir de buraya evet bir bakalım.
2: Vallahi
0: bir de buraya bakalım.
2: Uzaktan gördüğüm en güzel şu an hamur sende.
0: Bir de buraya bakalım.
2: Açma işte o. Bak evet, bozdun. Hamuru bozdun. Bu bir hamur pazısı. Bunu sıktın bana bak bak bak.
0: Evet.
2: Aldın. Şöyle yuvarladın. Hı hı. Şu.
0: Evet. Okey. Okey.
3: Dün Fikri Bey şovmenlik yapıyordu. Bugün Ülker Bey elinden almaya çalışıyor. Şovmenliği o devralacak sanırım.
2: Şu ana kadar en güzel...

0: pide hamuru burada. Bakın işte bunu istiyoruz. Böyle güzel bir hamur.
1: O ne ince uzun ya? O şimdi pide hamuru mu?
0: Peki bu mu pide hamuru? Bu mu?
1: Benziyor.
0: Bir tarafı kalın, bir tarafı ince. Bu pide hamurundan ziyade gözleme hamuruna benzemiş. Pidenin bir şekli var.
1: Şöyle olması lazım.
0: Bir zahmet. Ha, peki, çok biliyorsunuz ya hani. Ben bundan puan kırarım ha, sana söyleyeyim. Sen ne yapıyorsun oğlum?
2: Yapıştı biraz.
0: Nereye yapıştı?
2: Un biraz yapıştı.
1: İşte pideyi unutalım bugün.
0: Köfteyi ne diyeceğiz?
2: Onu da yapacağız.
0: Terleri falan kim silecek? Ben mi sileyim?
2: Siliyorum bazen.
0: Ah canım, kıyamam ben sana. Fikri!
3: Fikri Bey, daha yeni mi açıyorsunuz?
0: Bak hep aynı yeri, buralar kaldı. Her yerin eşit. Hamuru bozma, niye bozdun hamuru ya?
2: Bozalım onu da, tekrardan yapalım onu.
1: Fikri hamur yoğuruyor diyemeyiz. Fikri zaten yemek yapamıyor.
3: Paçanga böreğine bakmaya geldim.
0: Neye baktın?
3: Paçanga böreğine. Herhalde onu yapmaya çalışıyor şu an. Yardım edeyim mi? İster misin?
0: Yardım istiyor musun?
2: Yardım.
3: İster misin? Açayım mı?
1: Ya hayır, yardım etme.
3: Bak bunu kimse yapmaz ha. Yanındaki
0: yardım et.
3: Yanındaki memleketin yapmıyor sana. Memleketin.
1: Memleket meselesi değil bu.
2: İsterim şefim ya. Yapacak bir şey isterim. Belki 5 puan veririm sana İlker yani.
3: Ver. Ver. Damlacığım, aslan parçası.
1: Bak 5 puan veririm.
3: İki yemek yapıyorum Fikri. Bak bir orada bir burada. Değerini bil Fikri. Görüyor musun?
2: Bakacağız.
3: Yani. Nerede bunun tepsisi? Nerede bunun açılımı? Kağıdı nerede? Bu kadar yavaş olunur mu ya?
0: Tepsiyi ayarlasana oğlum. Yarım saatten beri elinde köfte yiyorsun ya.
3: Seni çırak...
0: Bana bir geçiyorsun benimle.
1: Ülker bugün fazla havaya girdi. Yani gidip Fikri'ye yardım etti. Bence çok gereksiz bir hareketti. Sonuçta biz burada yarışmadayız. Ve bu onun farkında değil. Kendi çekecek.
4: Havalarda uçan sadece kuşlardır. Ben havaya girmiyorum.
1: Ülker, kendi yemeğini yetiştiremeyeceksin.
3: Kendi yemeğim her türlü yetişir.
1: Bize neyi yetiştirmesi? İkisinin yemeği de berbat olacak. Ülker Bey bugün çok büyük bir yanlış yaptı. Kendi yemeğini bırakıp Fikri Bey'e yardım etti. İnşallah bunun pişmanlığını yaşamaz.
3: Fikri Bey, çay gelmedi bize Karadeniz'den. Sen burada bize ekmek yaptırıyorsun. Haydi buyur. Nasıl olacak bu iş?
1: Ver coşkuyu Ülker, ver coşkuyu.
0: Ne arıyorsun?
3: Fikri,
2: hepsi için.
3: Fikrimin ince gülü, yolunu kaybettin, yolunu kaybettin.
1: Al Fikri.
2: Saatleri almışsınız, saklamışsınız, bir şey bıraktığınız yok.
1: Tabii, suçlu
2: bir şey bulduğumuz
1: biziz.
2: Yok.
1: Fikri yemek yapamaz, suçlu kim? Biz.
2: Şefim, yardım etti bana, buna şey Ülker Bey'e sıfır versem, yani yanlışlıkla...
3: Senin canın sağ olsun ya, senin canın sağ olsun. Fikri'ye yardım ettim çünkü tamamen iyi niyetimden kaynaklı. Bu karaktere sahip bir insan olduğum için yarışma da olsa onu o şekilde üzgün görmek beni gerçekten üzdü.
2: Yardım etmese de yani bir şekilde ben yemeğimi çıkaracaktım. Yardım etti, kendisine teşekkür ettim.
0: Bak arkadaş.
2: Az alalım şey.
0: Tamam. Tamam.
2: Sağ ol.
0: Bu soğanları ne yapacağız?
2: Soğanlar rendeye vurduk ama aralarda kaldı.
0: Ha. Tamam mı?
2: Şöyle evet.
0: Küçük ha? Aferin bak bu çok güzel. Çok iyi hadi.
2: Aslında ben yaparım da.
0: Ya bırak aslında
2: ya. Yaparım da ya.
0: Niye yapamıyorsun o zaman ya?
2: Çok üstüme geldi ya.
0: Kim üstüne gerçekten geldi?
2: Hepsi çok üstüme geldi.
3: Ben mi geldim üstüne senin?
2: İlker Bey hariç. Ya İlker Bey hariç de.
1: Bence Fikri Bey az bile yapıyoruz. Burası bir yarışma. Yemek yapacağız. Oyun oynamaya gelmedik.
3: Eline ekmeğini verdim ben senin. Eline ekmeğini verdim. Daha ne olsun? Fikri daha ne olsun? Eline ekmeğini verdim.
1: Şey... Şefim köftelere bakın Allah aşkına.
5: Köftelere. Ya sen önce sen kendi köftene bir bak
1: ben
5: Allah
1: aşkına. Ben farkına vardım da
5: küçüküm. Sen bir ekmeğine bak ya. Ekmeğine bak. Taş fırın çıkacak birazdan haberin yok.
6: Ülker sen Akçabat köfte mi yapıyorsun?
0: Ülker bu ne?
5: Büyük mü olmuş biraz?
0: Yok çok küçük olmuş. Biraz daha büyütelim bunları.
1: Ülker'in pidesindeki köfteler tam bir fiyaskoydu.
4: Kesinlikle değildi. Köfteme tamamen %100 onay veriyorum. Ben çok beğendim köftemi.
1: Ya zeytin nereye koyuyorduk gerçekten?
0: Zeytini nereye mi koyuyordunuz? Raflara.
1: Yani yanına garnitür olarak onu sunmayacak mıyız?
0: Garnitür olarak ne yapacağız? Yani böyle şey... Ayranın içeri... Zeytinle ayran hiç içmedik bu arada. Yapabilirsiniz mesela.
1: Yok tabağın yanına...
5: Şefim gerçekten çok değişik olur zeytinli ayran.
1: Denesene.
5: Sen dene biz de içelim.
0: Of of of of of of of.
6: Hala devam ediyor bence o olay. Şefim ya. Yok böyle bence.
0: Ben bir şey yapmıyorum. Siz doğrusunu yapıyorsunuz.
1: Şu an patladın.
0: Nerede
1: yanlış
0: patladı
1: bir şey
0: sence?
1: Yaptı. Ben de fark ettim.
0: Ne yaptı? Söyle bakayım.
1: Söylemeyeyim de taktik yani başkalarına.
6: Bence bilmiyor. Ama ben çözdüm ne oldu.
0: Başka bir hata sorun.
6: Onun mu? Ha senin var mı şekerim ya bana ne? Var mı? Az önce söylediğim galiba. O. Bakabilir miyim?
0: Bak.
5: Bahar Hanım.
6: Ay durun Ülker Bey.
1: Al bak şekerim al. Mis gibi kokular geliyor bak daha şimdiden. Ne oldu?
6: Ha buldum buldum.
1: He buldum buldum.
6: Damla pidesini yaparken bazı malzemelerini eksik kullandı. Ve strateji yaptığını düşünüyorum. Rafet Şef'in gözünden kaçmaz diye umuyorum.
1: Bahar benim için eksik malzeme kullanarak strateji yaptığımı söyledi ama asla buna katılmıyorum. Ben neyse onu yaptım.
0: Sen ne yapıyorsun ya?
6: Hocam bunları sonradan açacağım şefim.
0: İyi de sen belki oradaki yanlış yapıyor. Olsun. Sen niye kaldırdın kaşarları?
6: Kaldırmayayım mı? Erken yanacak ama pidelerin Bahar. Pişmezse.
0: Ne?
6: Erken yanacak.
0: Yo ben aynı şekilde benim yaptığım gibi yapıyorsun. Doğru yapıyorsun sen.
6: Tamam o zaman geri koydum hocam.
1: Senelerdir yemek yapıyorum. Gördük.
0: Sarımsakları ne yapacaksın?
6: Cacık.
0: Cacık mı?
5: Cacık mı?
6: Sarımsak konur cacığı. Cacık benim bildiğim.
1: Biz ayran yapacağız yalnız.
5: Pardon biz ayran yapacaktık. Ayran cacık dedim. Nedir ya? Oldu kuru fasulye
6: tamam,
5: pilav
6: tamam.
5: Yiyelim.
6: Sorun yok o zaman.
0: Ben pidenin işte. Üzerine sarımsak atmamıştım ama. Sarımsağı başka bir yerde kullanmıştım ama.
5: Şefim ay, strateji yapabiliyor işte. Strateji
6: tamam,
5: yapıyor.
6: Koymadım koymuyorum tamam. O kadar ağlamayın.
5: Sarımsağı gördüm doğradığını. Pidenin
6: tamam.
5: Üstüne sarımsağı.
6: O kadar ağlama koymadım. O ağlama üzülme bak. Sarımsak bir strateji değildi kesinlikle. Sadece yanlış yerde kullandım. Ama strateji yapmıyorum.
1: Günün sonunda bence o çuvallayacak.
0: Birinci hatanı söyleyeyim. Biberiyeyi ne yaptın?
1: İçine attım.
0: Normalde nereye atman lazımdı?
1: Üstüneydi.
0: Üstüne. Niye üstüne atmadın?
1: Yani şaşırdım.
0: Şaşırdın. İkinci hatanı da az sonra söyleyeceğim.
1: Biberiyeyi içine attım. Gerçekten bu bir taktik değildi aslında. Videoda öyle gördüğümü düşünüyorum. Ama bence çok büyük bir hata değil.
0: Bu kaşarları ayranın içine mi koymayı düşünüyorsunuz?
1: Onu sonra koyacağım
0: bu
1: ki yanmasın.
0: Fıstığı sonradan mı koymayı düşünüyorsunuz? Kaşarı niye koymadınız?
1: Şefim öncesinde koyarsam yanar diye düşündüm. He. Yani bir iki dakika sonra koyacağım kaşarlarımı.
0: Unuttun, unutmadın yani.
1: Hayır, unutmadım.
0: Kesin yani.
1: Kesin.
0: Beni izlerken ben öyle bir şey yapmadım.
1: Bunu hatırlayamadım. Siz ben nasıl yaptınız?
0: Şey... İzleseydin son olarak kaşar peynirini rendeleyeceğim. Şöyle güzel bir zeytinyağı gezdireceğim üzerine. Bak büyük hata fırına pideyi çıkartıp tekrar kaşar rendelersen o pide...
4: Geçmiş olsun.
0: Ne olur biliyor musun? Taş olur taş. Bu pideler pide olmadı başka bir şey oldu. Seninki de.
5: Şefim rendeliyorduk değil mi?
0: Neyi?
5: Pancarımızı.
0: Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Bana bir tane ayran yapın. Evet, ne oldu burası?
5: Şefim ben ayrana geçtim.
0: Evet, geçelim, görelim ayranlarımızı. Haydi.
5: Ben farklı bir yönden.
0: Artık güzel bir ayran bekliyorum sizden. Haydi Fikri.
5: Bol bol köpüklü bir ayran gelecek şefim.
0: Fikri hızlı. Koştur.

0: Son 5 dakika. Allah gitti pancarlar.
1: Yok.
0: Çöpe gitti çöpe.
1: Posaları onlar.
0: Posası da olsa çöpe niye atıyorsun? Belki ben isteyeceğim. Belki ben posalı seviyordum.
1: Tamam şefim, koydum ben size posa.
0: Efendim sizler de bizimle burada yarışmak isterseniz ama bu şekilde değil. Güzel yemekler, hijyenik çalışma, eli lezzetli olan herkes bize başvuru yapabilir. Altta geçen başvuru adreslerinden bize başvuru yapabilirsiniz. 10 bin liranın sahibi olmak isterseniz burada yarışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi muhteşem lezzetler, yemekler geliyor. Bakalım ayranlar, pideler bugün çıkabilecek mi? Bak bunu buraya koyalı 5 dakika oldu. Hala uğraşıyorsun Fikri Bey.
2: Hemen yapıyorum.
0: Oğlum o pisi niye getirdin oraya?
2: Alacağım onu, temizleyeceğim onu şefim. Onun üstüne yapacağım.
1: Fikri Bey bugün yemek yapmadı. Ülker Bey hamurunu açtı. Köftesine şef yardım etti. Fikri öyle kukla gibi durdu.
0: Sil orayı, ben sana ayranı yaptıracağım, yap. Bırak tamam.
2: Tamam.
0: Yoğurdu dök bunun içerisine.
2: Evet hemen dökelim.
0: Dök hızlı. Hızlı. Hızlı. Boşalt.
2: Evet hemen.
0: Dök. Dök. Naneyi at.
2: Naneyi biraz kesin.
0: At. İçine. At.
2: İçinde de olsun.
0: At. Şefim. Pancarları dörde böl. Bıçağın nerede?
2: Şöyle.
0: Al eline dikkat et ama, evet. Tamam mı? Dörde böl.
2: Şöyle.
0: Ya boş ver orayı, sana ne diyorsam tamam. Onu yap. Dörde böl. Dörde böl. Eline dikkat et.
2: Tamam.
0: Evet. Evet. Bir daha böl. Evet. At içerisine.
2: Hemen atalım şefim.
0: At içerisine.
2: Tamam.

7 6 5 4 3 2 1 0. Kaldır ellerini.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
1: Bugün benim yemeğim bence inanılmaz oldu. Güzel puanlar alacağımı düşünüyorum, özellikle şefimden.
2: Bence benim yemeğim 4 yemek arasında muhteşem olduğunu düşünüyorum. İyi piştiğini düşünüyorum. Bu yönde kendime çok güveniyorum.
3: Şimdi köfteli pide, pancarlı muhteşem bayram tadımı için hadi gidelim tadıma. Benim yemeğim.
4: Ya bu yemek benim olabilir ya. Evet, sanırım bu benim yemeğim. Aslında bu yemek de benim olabilir. Dördü de birbirinden güzel ya. Gerçekten kararsız kaldım. Bu da benim yemeğim olabilir ya.
2: Bir insan 4 kere bu benim yemeğim, bu benim yemeğim, bu benim yemeğim, bu benim yemeğim.
3: Diyebilir canım, niye diyemez? Strateji geliştiriyordur.
4: Yansın stratejiciler, kelimeyi de söyleyemedim.
2: Harbiden gerçekten yakacağım yani.
3: Su, peçete hangisi?
2: Su. Evet. Bir köfte bu kadar kuru olabilir ya.
1: Zor ettim. Tabak benim değil.
2: Hiç beğenmedim.
1: Bu benim yemeğim değil asla.
2: Yutamadım.
1: Bu benim tabağım diye düşünüyorum.
3: Benim yemeğim. Günün yemeği köfteli pide, bir de pancarlı bir ayrandı. Ayranları ben tadacağım. Şimdi pideleri tatma zamanı. İlk Bahar, senle başlamak istiyorum. Lütfen buyur. Gözlüğümüzü takalım.

0: Nasıl buldun yemeği?
1: Soğanlar kıtır kıtır. Yani köftenin bir tadını alamadım. Hafif bir acılığı var ama etkili bir acı değil. Hamuru güzel.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak benim değil. Ülker Bey'in olabilir. Ama tam olarak da emin değilim.
0: Puan gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Keyfim bu çok kötüydü. Köftesi tatsız, tuzsuz. Hamuru da çok kötüydü.
1: Kimin olabilir?
0: Damla Hanım'ın da olabilir. Oradan bir kütürdeme sesleri duydum. Biraz gergin gibi sanırım.
1: Puanınız gelsin.
0: Sıfır.
1: Sıfır.

0: Evet, nasıl buldunuz köfteli pideyi?
1: Köftenin hiç tadı tuzu yok. Soğan baskın geliyor. İri iri doğranmış. Ağza geliyor kıtır kıtır. Baharat desen hiç yok. Tat alamıyorum. Yani lezzetli bir köfte değildi. Sanırım kendi tabağımı kaçırdım. Bu Ülker Bey ile Damla Hanım'ın olabilir.
0: Puanınız gelsin.
1: Sıfır.
0: Efendim?
1: Sıfır.

0: Evet, son tadım. Nasıl buldunuz?
1: Ya bu da çok tatsız, tuzsuz bir köfte. Ama pidesi ince olmuş. Bu benim tabağım diye düşünüyorum.
0: Puanınız gelsin.
1: Puanım 5.
0: Açalım gözümüzü.
2: Güzel açmış mıyım pideyi?
0: Buyurun.
2: Evet, güzel açmış mıyım
1: Bahar Hanım? Bravo Bahar, bravo.
2: Açtı. Alkışlıyorum seni.
1: Evet. Tebrik ederim. Harika. Yapacak bir şey yok. Fikri Bey'e moral olsun bence bu.
3: Yani. Evet, biraz moralim bozuktu, biraz moralim yüksekti.
4: Biz 5 verirken moral olmuyor mu?
3: Aslında tabii pideyi Ülker Bey astı. Ona da buradan teşekkür ediyorum gerçekten.

0: de yardım edersen böyle olur. Bu da sana ders olur.
1: Ramazan tamam, ayında hayır işledi şefim.
2: Hülker, pişman mısın yardım ettiğine?
1: Şöyle şefim, Ramazan bayramına özel bir yardımım olsun. Hayır olsun. Ondan dolayı helali hoş olsun diyorum ben Fikri Bey'e. Afiyet olsun.
3: Teşekkür ediyorum. Yani ben de senin tabağını bulmaya çalışacağım. Yani en az 4-5 vermeyi düşünüyorum.
1: Benim tabağımı sen bulma. Sen kendi tabağını bul. Yani, yeter. Bundan sonra da yardım etmiyorum.
3: Yani...
2: Niye kızdın böyle ya?
3: Yani...
2: Adam daha tadım yapmadı. Niye kızdınız adam?
3: Yok. Yani ben size kötü bundan, bir şey söylemiyorum.
1: Bundan
3: yani ben
1: sonra de sizin sarımsak bile koymam
3: tabağınızı bulmaya
1: sana.
3: Çalışacağım. Yani gerçekten yani. Sizin tabağını bulmaya
1: benim
3: çalışacağım.
1: Benim tabağımı bulma sen. Sen kendi tabağını bul. İstemiyorum.
0: Ay, biraz ben üzüleyim. Ne yapayım bir dakika, yani? Biraz ben üzüleyim. 5 puanı ben verdim.
1: Ya sen hiç konuşma. Nasıl kendime tat yok? Vermiş. En güzel tabak, sunum, tat orada o pişen. Bunu bile iyi yaptım. 2'de 2 yani. Gittin Hüker gittin. Bey, hepsine Hüker 0 Bey. Verdin yani. Buna da 0 verseydin bari 0 olsaydı.
0: Sunum olarak görmüyorum farkındaysan.
1: Genel anlamda tat olarak da
0: sadece
1: söyledim
0: tad olarak.
1: Ben. Evet, tad olarak.
0: Kendime 0 vermişken şu an sizi hiç düşünemem. Kusura bakmayın.
1: İnşallah
4: ama
1: böyle devam eder.
4: Ama iyi değilsin. Buradan o çıkıyor.
1: Kesinlikle.
0: Sizi de göreceğiz. Fikri Bey'e 5 puan verdim ama kendi yemeğim olduğunu düşündüğüm için verdim. Çok pişmanım.
2: Evet Hülker hazırsan.
1: Hazırım. Lütfen
2: buyur sen alalım.

0: Açalım. Su. Peçete.
1: Lütfen.
0: Hangisi?
1: Su. Buyur. Teşekkür ederim.
0: Evet. Köfteli pideyi nasıl buldun?
1: Şef, köfte pidesi değil bu. Sakız çiğniyorum ben şu an ağzımda. İnanılmaz bir şekilde yutamadım. Tat gelmedi ve yutmakta çok zorlandım. Özellikle köfteyi. Hamur detayı ise tamamen sert olmuş. İçi pişmemiş. Hiçbir şekilde sıcaklığı, o yumuşaklığı yok. Hiç beğenmedim.
0: Kimin olabilir sence?
1: Ya Damla Hanım'ın ya da Fikri Bey'in. İkisinden birinin eminim.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: açalım. Buyurun, yorumlar sizde.
1: Bir köfte bu kadar kuru olabilir ya. Bunda da leblebi yiyorum sanki. Diğerinde sakız, bunda leblebi. Kuru acayip bir tat var. Etin tadı, köftenin tadı çok kuru geldi bana. Ekmekten hiçbir şekilde pidesinden keyif almadım yerken. Bu benim tabağım değil.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak Bahar Hanım'ın.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Bulduk.
1: Yani köftesi biraz lezzetli geldi ama çok fazla yine pişmemiş. Biraz kararsız kaldım şu an bunda. Aslında ben daha önce koydum köftemi fırına. Ve farklı şekilde bir tat olması lazım.
0: Kim yani olabilir?
1: Şu an kendi yemeğimle bir başkası arasında gidiyor, geliyorum. Karışıklıkta yapmış da olabilirim ama bu yemek benim koyduğum bir şeylerden bir tat almadım. Çok kararsızım şu an. Bu yemek benim yemeğim.
0: Puanın gelsin.
1: 5.

0: Açalım. Nasıl buldunuz?
1: Şefim, etinde çok farklı bir tat var. Çok baskın bir tat. Onu tam çözemedim. Ama bu benim yemeğim olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden tadını beğenmedim. Bu baskın tattan dolayı.
0: Kimin yemeği olabilir?
1: Bu yemek... Fikrimin ince gülü Fikri Bey.
0: Puanınız?
1: Sıfır.
0: Sıfır. Çıkartabilirsin gözlüğünü.
1: Yapma.
2: Fikret uçtu gidiyor.
0: Bak bakalım kime ne puan
3: verirsin. Yansun 5 puanlar.
2: Ay yeter artık yansın yansın.
1: Evet. Kaçıncıydı şefim benim?
0: 3. Son.
1: Son muydu benim?
0: Evet.
1: Evet ya. 5 geçti aklımdan. Yani şu gördüğüm yapılışını da ve tabaktaki koyduğu... Söylemek istemiyorum bazı şeylere.
2: Ülker, şimdi hayırsa gördün mü yardım etmenin bedelini?
1: Kendi yaptığım yemeği yine bulmuşum. Onda sıkıntı yok. İkinci yemeğimi bulmuşum. Birinci yemeği bulacağım.
3: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten
1: İkinci yani, yemeği bulmuşum.
3: Gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Yani pide de bana yardımcı oldun.
1: İşte
3: tabağımı da buldun. Yani...
0: Fikri, dün yarım kalan horonu ikidir devam ettiriyorsun.
3: Evet.
0: Niye borçlusun bunu?
3: Horon yaptım. Yani 2'de 2 gidiyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah kendi yemeğimi de bulacağım. Yani. Ama dediğim gibi ya Ülker Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yani pide de bana yardımcı oldu.
1: Ya bana teşekkür etme ya. İstemiyorum
3: yani
1: teşekkür.
3: Yani sinirlenmene
1: etme.
3: Gerek yok.
1: İstemiyorum yani, teşekkür etmeni. Bana teşekkür etme.
3: Yani sinirlenmene
1: İstemiyorum
3: gerek yok. Yani,
1: İyi
3: niyetimle söylüyorum bunu.
1: İyi
3: yani.
1: Niyet
3: İyi
1: falan değil yani. Bende de
3: yani
1: iyi
3: kimse,
1: niyet bunlar.
3: Yani şefim kimse yanlış anlamasın beni. Gerçekten iyi niyetimle söylüyorum onu.
1: Tamam
3: yani.
1: Bana iyi niyet gösterme lütfen.
2: Fikri'nin çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Belki de bu bir taktiktir. Bakalım göreceğiz. Daha 2. gündeyiz.
1: Kendime çok sinirleniyorum. Bu konuda inanılmaz derecede gerildim ve gerginim hala.
3: Neden bu kadar sinirlendi anlamıyorum yani. Yardım karşılık beklemeden yapılması lazım.
0: Evet, horon zamanı mı diyoruz?
3: Evet.
0: Yarım kalan horonu tamamlayalım. Buyur gel.
3: Bugün benim günüm, şanslı günümdeyim. İnşallah kendi yemeğimi de bulacağım şef.
0: Buyur bakalım, bul bakalım hadi.
3: Evet.
0: Fikri, takalım gözlüğü. Fikri.
3: Efendim şefim.
0: Fikrimin ince gülü.
3: Evet.
0: Hazır mısın?
3: Hazırım. Dediğim gibi bugün benim günüm, şanslı günümdeyim şefim. İnşallah kendi yemeğimi de bulacağım.
0: Bulunca horon bekliyorum seni.
3: Evet, güzel bir horon edeceğiz.
0: Vallahi.
3: Evet.
0: Hazırsın yani buna, öyle mi?
3: Evet, gayet enerjiliyim. Evet.
0: Neysin?
3: Enerjiliyim.
0: Enerjili.
3: Evet, sağ olsun arkadaşlar benim enerjimi yükselttiler. Biraz moralim bozuktu ama enerji doluyum şu anda.
0: Fazla enerji iyi mi kötü mü?
3: İyi, iyi şefim.
0: Açalım efendim ağzımızı. Buyurun, kapatalım. Evet Fikri Bey, gelsin yorumlar.
3: Bu yemek güzel, güzel, güzel yemek aslında sarımsak. Sarımsağı çok yoğun aldım. Ben de pidemi bayağı sarımsak koymuştum. Ya bu yemek... Bu yemek benim olabilir ya.
0: Bak orada köfte var, sarımsak, domates, soğan, zeytin, hamur.
3: Evet ya...
0: Çok ürün var. Sadece sarımsak değil yani olay.
3: Evet doğrudur da.
0: Evet.
3: Bu yemek benim değil.
0: Kimin olabilir?
3: Ya Bahar Hanım'ın olur ya da Damla Hanım'ın olabilir aslında.
0: Puanınız gelsin Fikri Bey.
3: Ya 1 verelim buna.
0: 1.
3: 1 puan verelim.

0: Fikri Bey, açalım ağzımızı. Aç, aç.
1: Evet, sanırım bu benim yemeğim. Pidesi kıtır kıtır, benim pidem de biraz kıtır kıtır olmuştu. Tadı da fena değil.
0: Puanınız gelsin.
1: Benim yemeğim olabilir. 5 puan verelim bu yemeğe.

0: Aslında bu yemek de benim olabilir. Köfteleri bayağı yeri geldi bana yani.
1: Ne demek o?
0: Yani yeri demek yani büyük. Yani Karadeniz'de biz öyle deriz yani yeri yani büyük.
1: İri.
0: İri geldi bana yani büyük köfteleri.
1: İri yani iri anlamında.
0: İri iri evet büyük evet. Yani.
1: Kimin olabilir sence?
0: Benim de olabilir. Aslında acaba buna buna kaç puan versek ya benim oldu.
1: Puanın kaç?
0: Puan verelim. Evet buna da 2 puan verelim. Ya belki benim yemeğim de olabilir. 2 verelim buna.

0: Evet Fikri Bey, nasıl buldunuz pideyi?
1: Ya dördü de birbirinden güzel ya. Gerçekten kararsız kaldım. Bu da benim yemeğim olabilir ya. O zaman ne yapalım, yapmak lazım?
0: Bilmem. Ne yapmak lazım?
1: Yani pidenin kıtırlığını alamadım ya. Benim pidem biraz daha kıtırdı, evet. Ya bu benim yemeğim değil. Buna da puanım 0.